0: İtalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Zalimin zulmü varsa, sevenin Allah'ı var. Zalimin zulmü varsa, garibin Allah'ı var.

0: dünyada. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün araştırmacı, edebiyat tarihçisi ve tiyatro yazarı Cevdet Kudret'in önemli çalışmalarından biri olan Orta Oyunu adlı kitabından söz edeceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosu üzerine yapılan çalışmalar arasında özel bir yere sahip olan eser, yüzyıllar boyunca halkın eğlence ve düşünce dünyasında önemli yer tutan orta oyununu tarihsel, toplumsal ve sanatsal yönleriyle ele alır. Cevdet Kudret kitabında orta oyununu yalnızca geçmişte kalmış bir seyirlik oyun türü olarak değerlendirmez, onu toplumun gündelik yaşamını, dilini, mizah anlayışını ve sosyal ilişkilerini yansıtan canlı bir kültür mirası olarak da inceler. Yazar, arşiv belgelerinden, seyahatnamelerden, dönemin tanıklıklarından ve oyun metinlerinden yararlanarak orta oyununun kökenlerini, gelişimini ve yapısal özelliklerini ayrıntılı biçimde ortaya koyar. Eser, orta oyununun meydana geldiği toplumsal ortamı açıklarken, bu sanatın karagöz, meddah ve köy seyirlik oyunları gibi diğer geleneksel gösteri türleriyle ilişkilerini de değerlendirir. Cevdet Kudret, kavuklu ve pişekar gibi temel tiplerin işlevlerini, oyunların doğaçlamaya dayanan yapısını, açık alanlarda gerçekleştirilen sahne düzenini ve seyirciyle kurulan doğrudan ilişkiyi ayrıntılı örneklerle açıklar. Kitapta kullanılan sade ve anlaşılır anlatım, akademik titizlikle birleşerek konunun yalnızca uzmanlar tarafından değil, geniş bir okur kitlesi tarafından da takip edilmesini sağlar. Cevdet Kudret, orta oyununun dil zenginliğini, toplumsal eleştiri gücünü ve halk kültürü içindeki yerini vurgularken, bu geleneğin modern tiyatronun gelişim sürecindeki etkilerini de gözler önüne serer. Bu yönüyle orta oyunu yalnızca geleneksel tiyatromuzu tanımak isteyenler için değil, tiyatro tarihi, folklor ve kültür araştırmalarıyla ilgilenen herkes için temel başvuru kaynaklarından biri olma niteliğini de günümüzde de korur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

yaşarım. Atmayın bataklığa beni ne olur, atmayın, atmayın beni, bir yol gösterin. Atmayın bataklığa beni ne olur, atmayın, atmayın beni.

0: saçlarına kızıl güller takayım. Salın da gel bir o yana bir bu yana.
1: Bir o yana bir bu yana.
0: Saçlarına kızıl güller takayım. Salın da gel bir o yana bir bu yana.
1: Bir o yana bir bu yana.
0: Meğer

Aydınlığa tırmanır geceler. Gün olur, gözlerimde uçuşur gölgeler. Hasretim sararken her nefes alışta.

1970 yılında ülkemizin ilk önemli müzik ödülü Esin Afşar'ın yorumuyla Bulgaristan'dan geldi. Doğu-Batı sentezinin başarısı Altın Orfe jürisini etkilemiş ve Gurbet Yorganı'nı ödüle layık görmüştü.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dahi yönetmen Stanley Kubrick'in imzasını taşıyan, izlerken hem güleceğiniz hem de ürpereceğiniz 1964 yapımı bir başyapıttan söz edeceğiz. Doktor Strangelov, yani Doktor Garip Aşk. Soğuk Savaş yıllarında çekilen bu film, nükleer savaş tehlikesini sinema tarihinin en zeki, absürt komedilerinden birine dönüştürüyor. Hikayemiz, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görevli, paranoyak bir generalin aklını kaçırmasıyla başlar. General, Sovyetler Birliği'ne nükleer bomba atması için elindeki uçak filo

0: iletişim sistemlerini de kapatır. Durumu öğrenen Amerikan başkanı ve generaller Pentagon'un o meşhur yeraltı savaş odasında acil koduyla toplanırlar. İşte bu odada insanlığın kaderinin ne kadar absürt detaylara bağlı olduğunu görmeye başlarız. Sovyetler kendilerine yapılacak bir saldırıda dünyadaki tüm canlı yaşamını otomatik olarak yok edecek bir kıyamet günü cihazı geliştirdiğini açıklar. Artık mesele savaşı kazanmak değil, dünyanın yok olmasını engellemektir. Filmde usta aktör Peter Sellers, çaresiz Amerikan başkanı da dahil olmak üzere tam 3 farklı karakteri canlandırarak adeta herkese oyunculuk dersi verir. Doktor Garip Aşk, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan hırsı ve kişisel çılgınlıklar karşısında sistemlerin nasıl çaresiz kalabileceğini de gösteren zamansız bir uyarıdır. Nükleer bir yıkımla biten bu hikayeyle Stanley Kubrick gülerken düşündüren ve insanlığın kendi yarattığı güçle imtihanını anlatan benzersiz bir klasiğe de imza atmıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Burası kısa dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Adana ve Osmaniye'de gün içinde arda arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saat arama çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasında kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu da katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki

eylemler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinelerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Brezilya sandık başında halk devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, kongre üyeleri ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullanıyor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Gül ağacı değilem, hen gelene eylem, Rast makamındaki eseri Akif Özüşen'den dinliyoruz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na yayınlanan programımız Celal Abacı'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Rüzgar gibi gelip geçse de zaman.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat ve TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkat çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Adana ve Osmaniye'de dün art arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu

0: 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Bosna Hersek'te yapılan genel seçimlerde ilk ön sonuçlar açıklandı. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde kurucu halkları temsilen görev yapacak Boşnak, Hırvat ve Sırp üyeler belirlendi. Konseyin Boşnak üyesi Denis Biçirovic oyların çoğunluğunu alarak koltuğunu korudu. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: ne acı.
1: Birer birer ne yıkılan acı. Hayallerin altında kalan hatıralardır. Ezilir bir şeyler gecenin sessizliğinde. Çığlıklanır kırlangıçlar gibi duygular yapayalnız uçar uzaklara. Ve acılara çıkan yolların

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son günü coşkuyla geçti. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık ifadesini kullandı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldığını vurguladı. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık dedi. Erdoğan yıllıklandırılmış ihracatında 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığının altını çizdi. Bölgede ard arda patlak veren savaş ve krizleri hatırlatan Erdoğan, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyümede kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Erdoğan, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyerek nice başarılara imza atılacağını belirtti. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı.

0: TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. Kap Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi.
1: Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına da ülkemizi yükselteceğiz. Geçmişte %20'lerde olan milli yerli tedarik oranımız bugün %80'leri aşan bir seviyeye geldi.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun son gününde gençlere seslendi.
2: Hedeflerinizi yüksek tutun, asla aza razı olmayın. Bizler acaba yapabilir miyiz kuşağıydık, sizler yaptık, yaptık mı da dünyanın en iyisini yaparız kuşağısınız. Sizlerden beklentimiz çok daha yüksek ki bu ateş sizin içinizde yanıyor. İnşallah bizlerin de vereceği destekle sizler tüm değerleriyle, kurumlarıyla yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz. Ben inanıyorum ki kararlılıkla, sebatla, azami gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır. Teknofest için de bu böyleydi. Diğer alanlarda da böyle. Evet, zor ama biz kararlı olduğumuzda Cenab-ı Mevla da yardımını getirir ve yolun sonuna varmış oluruz.
0: Adana ve Osmaniye'de dün ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya açıklamasında "Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilgili kurumların depremin ilk anından itibaren saha çalışmalarına başladığını belirtti. "Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise "devletimiz vatandaşımızın yanındadır" dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adana ve Osmaniye'de saha tarama ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikat, 6-16 Ekim arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde gerçekleştirilecek. Tatbikata milli unsurların yanı sıra NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu ve Karadeniz mayın karşı tedbirleri görev grubu unsurları da katılacak. Tatbikatta 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler görev alacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi bugün Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının gündeminde uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları vardı.

Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında 21 ülkeden 32 katılımcı Antalya Deklarasyonu'nu imzaladı. Bakan Kacır, henüz taraf olmamış diğer ülkeleri ve uluslararası kuruluşları da deklarasyonu imzalamaya davet etti. Kongrenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. Bakan Tekin, PISA sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 2015'ten bu yana belirgin bir yükseliş gösterdiğini söyleyen Bakan Tekin, başarının yıllardır eğitim alanında atılan adımların sonucu olduğunu ifade etti. Eğitim sistemi daha başarılı hale geldiğinde toplumda barış, adalet, demokratik değerler, insanların birbirine saygı duyması gibi konular güçlenmiş olacak dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Başsavcılık Borsa İstanbul'daki hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturma yürütüyor. Başsavcılık yazısında SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekildi. Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Gözaltına alınan 2 hakem hakkında 7258 sayılı kanuna muhalefet, evraklı sahtecilik ve görevi kötüye kullanma iddiaları bulunuyor. Soruşturma kapsamında daha önce İstanbul merkezli düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişiden aralarında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5'i tutuklanmıştı. Dosyada hakemlerin klasman, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleriyle Kur'an sınavlarına müdahale edildiği iddiaları da inceleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasındaki arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA incelemeleri başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik'te düzenlenecek Pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Murat Kurum, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Tuvalu ve Fiji'de temaslarda bulunacak. Kurum, bugün Fiji'deki karşılama töreninde COP31 Antalya'nın eylem gündemini açıklayacak, yarın Tuvalu'daki liderler programına katılacak. Yaklaşık 4000 delegenin katılması beklenen müzakerelerde COP31'de varılacak anlaşmalar ele alınacak. İklim finansmanı, okyanus ve iklim bağlantısı konuları da masada olacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Türkiye'yi toplantıda temsil edecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu ittifakın ilk komite toplantısı 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapıldı. Riyad'daki toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Türkiye'nin saldırılar karşısında Suudi Arabistan'la güçlü dayanışması bir kez daha vurgulanacak. Kutsal mekanları hedef alan provokatif eylemlerin kabul edilen

0: nedenle eğitim öğretim hayatına başladı. 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip kampüste ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veriliyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Bosna Hersek'te 3 milyon 400 binden fazla seçmen genel seçim için sandığa gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre devletin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nde kurucu hatları temsilen görev yapacak 3 üye belirlendi. Konseyin mevcut boşnak üyesi Denis Beçiroviç 164.369 oy elde ederek yeniden koltuğa oturdu. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde Hırvat üye Darijana Filipović seçilirken Sırp üyelik için Jelka Sivijanović oy çoğunluğunu elde etti. Karmaşık bir siyasi yapıya sahip olan ülkede seçilen isimler 4 yıl süreyle görev yapacak. Brezilya'da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Mevcut devlet başkanı Lula da Silva ile eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun öne çıktığı yarışta hiçbir aday %50'yi aşamadı. Seçmenler 25 Ekim'de bir kez daha sandığa gidecek. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Yaklaşık 100 operasyonda 260 Husi unsurun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son günü coşkuyla geçti. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Spor. Türkiye Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bolonya'daki mücadele 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3.910 oyun 3.815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Genel kurula hitap eden Adalı artık sportif ve finansal başarıyı kazanacağımız günler için çalışma zamanı ifadesini kullandı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si değişken hava koşulları, güvenlik araçları ve sürpriz sonuçlarla nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan yarışta Max Verstappen startta kaybettiği liderliği geri alarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezonun son yarışı unutulmayacak bir finale sahne oldu. Şampiyonluğa çok yakın olan Oliver Solberg son kilometrede kumlara savrulunca Elfyn Evans ipi göğüsledi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat, Giresun ve Trabzon çevreleriyle Antalya'nın batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 20, İstanbul ve Hakkari 22, İzmir 26, Edirne ve Şanlıurfa 25, Aydın ve Mersin 29, Antalya 27, Adana 28.

0: 8, Konya ve Sivas 19, Düzce 21, Sinop ve Diyarbakır 23, Erzurum 12, Ardahan 15, Adıyaman 24 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Gerede Çerkeş yolunun 2 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çorum Amasya il sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karabük Araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledi.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: 1 dakika.
1: Yerküreği enine ve boyuna kestiği varsayılan paralel ve meridyenler, dünya üzerindeki herhangi bir noktayı saptamaya yarayan hayali koordinat çizgileridir. Dünyayı güney ve kuzey yarımküre olmak üzere iki eşit parçaya bölen ekvator çemberi, paralellerin başlangıç noktasıdır ve enlemi 0 derecedir. Güney yarımkürede ve kuzey yarımkürede 90'ar tane olmak üzere toplam 180 tane paralel çemberi vardır. Aynı paralel üzerinde bulunan tüm noktalar ekvatora ve kutup noktalarına eşit uzaklıktadır. Meridyenler kutup noktaları arasında uzanan ekvator ve paralelleri dik olarak kesen hayali çizgilerdir. Başlangıç meridyeninin Londra'nın Greenwich gözlemevinden geçtiği kabul edilir ve boylamı 0 derece ile gösterilir. Greenwich'in doğusunda kalan doğu yarımkürede 180, batısında kalan batı yarımkürede 180 yarımçember olmak üzere toplam 360 tane meridyen çemberi vardır. Bir meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda yerel saat aynıdır.
0: 1 dakika.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli iki özellik düşünmek ve konuşmaktır. Konuşmak aslında sesleri çıkarmaktır. Dilin, yani konuşmak için ses çıkarmanın kaynağının ilk insana kadar gittiği bir gerçek. Tabii ki ses vardı ama bilgi yoktu. Şimdi ise dünya bilgi çağını yaşıyor. Bilgi için en önemli güç eğitimdir. Bu güce ulaşmanın en önemli anahtarı da dildir. Evimizde konuşulan dili öğrenmekle dil eğitiminin tamamlandığını sanmak birçok sorunu doğuruyor. Biz ana dilimizi biliyor muyuz?

0: yoksa bildiğimizi mi zannediyoruz? Ana dilini bildiğini sanmak, bir dil bilincinin oluşmamasına da sebep olur. Çünkü ailemizin dilimizi ne kadar bildiğini, konuşmayı öğrendiğimiz çağlarda bilemeyiz. Ancak uzun yıllar sonra anlarız. Erken yaşlarda, örneğin 15 yaşında ailemizin dilimizi ne kadar bildiğini, kelime haznesinin yeterli olup olmadığını merak etmeliyiz. İşte o zaman dilin bir dipsiz kuyu olduğunu, büyük bir hazine olduğunu anlarız. Türkçenin ses özellikleri iyi bilinirse, herhangi bir kelimenin Türkçe olup olmadığı kolaylıkla ayırt edilebilir. Ana dile sahip çıkma bilinciyle anlamdaş kelimelerden Türkçe olanları seçmekte kolaylaşır. Ses ve yapı özelliklerine göre Türkçe olan kelimeleri kullanmaya özen gösterilmelidir. Şimdi bir film seyrediyoruz. Yabancı film ve dizilerde sık sık duyarız. Genç adam. Film çevirilerinde young man karşılığı olarak genç adam deniliyor. Delikanlı sözünün güzelliğini ve netliğini genç adam sözü yansıtmıyor ki. Ayrıca Türkiye'de genç denir de genç adam denmez. Radyo ve televizyon yayınlarında sık rastlanan söyleyiş ya da telaffuz yanlışları dinleyenlerin zihinlerinde bozuk bir dil alışkanlığının gelişmesine ortam hazırlamaktadır. Söyleyiş yanlışlarının bir kısmı dile özen göstermemekten, bir kısmı yeterince okumamaktan, bir kısmı dikkatsizlikten, bir kısmı yabancı dillere özenmekten, bir kısmı da acelecilikten kaynaklanmaktadır. Söyleyiş yanlışlarının temelinde dilin seslerini yanlış çıkarma yatar. Ancak konuşmanın dinlenebilir olması için kendi sesimizin de dinleyeni rahatsız etmemesi gerekir. Örneğin bağırarak konuşmak. Kişisel özelliği bağırarak konuşmak olan insanlar da vardır. Ancak bağırarak konuşmak her şeyden önce doğru bir konuşma değildir. Hem sesi kusurlu gibi gösterir, hem de konuşanla birlikte dinleyeni de yorar. Bağıra bağıra konuşmak eskiden ayıp sayılırdı. Böyle kişiler için nefesini boşa harcama diye nazikçe uyarı yapanlar bile olurdu. Ne kadar uyarılırsa uyarılsın, gene de bağırmaktan ve çok yüksek sesle konuşmaktan vazgeçemeyenler de bulunur. Konuşmada önemli olan cümlelerimizi bağırmadan söylemek ve bu şekilde kendimizi dinletebilmektir. Bağırmanın tersine fısıldar gibi konuşanlar da vardır ki kolay kolay anlaşılmaz. Fısıldayarak konuşmak yerine sesimizi yükseltmeden düşük tonda konuşmak daha yararlıdır. Sesimiz amacımızı anlatmalıdır. Çok hızlı veya çok yavaş konuşmak, sözcükleri yayarak ya da kesik kesik konuşmak, tek düze konuşmak, yetersiz ve yanlış duraklar yapmak, yapmacık olmak hep kusurdur. Söz sanatı güzel konuşmak demekse, güzel konuşmanın temelinde kelimelerin doğru telaffuzu yatar. Konuşmak namedir, musikidir ve zevk vermelidir. Bunun için de güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gereklidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kas Hafızası.
2: Kas hafızasında bugün jimnastiği podyumdaki zarafetiyle birlikte adeta bir madalya fabrikasına dönüştüren efsanevi bir isimden Larisa Latmina'dan söz edeceğiz. Michael Phelps efsanesi ortaya çıkana kadar tam 48 yıl boyunca olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu unvanını elinde tutan Larisa Latmina, dünya spor tarihinin en sağlam ve en zarif temellerinden biridir. 1956-1960, 1956-1960 ve 1964 olimpiyatlarında fırtına gibi esen Sovyet jimnastikçi, bu sporu çocuk yaşta olmasına rağmen bir kadının olgunluk ve estetik gösterisi gibi sunmuştur. Onu rakiplerinden ayıran en büyük fark ise tüm aletlerde yakaladığı o kusursuz dengedir. Latmina'nın kariyerindeki en akıl almaz detay ise 1958 Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalyayı birden boynuna takmıştır. Sovyet takımıyla 4, bireysel olarak 14 ve toplamda kazandığı 18 olimpiyat madalyasıyla jimnastiğin altın standardı haline gelen efsane sporcu, aktif kariyerinden sonra da antrenör olarak sayısız şampiyon yetiştirdi. Yıllar sonra yüzmede Michael Phelps kendi rekorunu kırdığında podyumda ona bizzat madalyasını takarak gösterdiği nezaketse onun büyüklüğünün madalyalardan çok daha fazlası olduğunun en büyük kanıtıdır. Larisa Latmina kırılması yıllar süren rekorların, estetiğin ve sarsılmaz bir jimnastik disiplininin sembolü olarak hatırlanmaya daima devam edecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas

0: Hayatın koşuşturmasında kaybolmuş hissederiz kimi zaman. Duygular karışır, düşünceler yorulur.
1: Küçük bir mola verip kendinize bir iyilik yapmaya ne dersiniz? Güzel bir günde uzman konuklarımızla hayata dair önemli sorunları konuşacak, psikolojinin rehberliğinde içsel gücümüzü ve huzuru keşfedeceğiz.
0: Umut veren hikayeler, içten sohbetler ve hayata açılan yeni bir pencere. Güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

0: 1 dakika.
1: Kara ve göl tabanıyla bağlantısı olmayan ve rüzgarla hareket edebilen yüzen adalar, toprak parçalarının kopmasıyla ortaya çıkar. Yüzen adalar, üzerinde bulunan sazlıkların, bitki köklerinin ve çürümüş canlı artıklarının birbirine yapışıp toprakla kaynaşması sonucu oluşan ve yoğunluğu sudan daha az olan keçemsi bir dokuya sahiptirler. Rüzgarın estiği yöne doğru, suyun üstünde bir sal gibi yüzebilen doğa harikası bu adalara genellikle göllerde rastlanır. Ülkemizdeki yüzen adalar, bilim adamlarımız tarafından yapılan çalışmalarla 2000'li yılların başında tespit edilmiştir. Bingöl, Adıyaman, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Denizli, İçel, Afyon, Rize ve Artvin illerimizde bulunan ve kayıt altına alınmış yüzen ada sayısının 100'den fazla olduğu bilinmektedir.
0: 1 dakika.

dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımızın Türkiye'de ve yaşadıkları coğrafyada karşılaştıkları hukuki sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Kanun Ne Diyor? Her salı Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Mersin Büyükşehir ve Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmeleri planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Adana ile Osmaniye'de ard arda 6 deprem meydana geldi. En büyüğü 5.2 şiddetindeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5.2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkat çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı-Kapı Kule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-Kapı Kule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapı Kule kesimini Cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. Hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet vereceğini belirtti.

Teknofest Güneydoğu renkli görüntülere sahne oldu. 75 yaşındaki ziyaretçiden 40 günlük bebeğe, çocuklardan görme engelli ziyaretçilere kadar 7'den 77'ye aynı heyecan vardı. Kimi Kaan'ı görünce uçmak istedi, kimi yerli ve milli sistemleri görünce dua etti. Şanlıurfa'da gökyüzünde şölen, yerde halay coşkusu yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'in Türkiye'nin birlik ve beraberliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Biz hem güçlü hem haklı olacağız dedi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağlağ da Teknofest Güneydoğu'nun önemine dikkat çekti. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Henüz hastaneler yokken hasta vardı. Bir insan yaralanıyor, bir çocuk ateşleniyor, bir başkası onların acısını dindirmeye çalışıyordu. Çareyi nerede arıyorlardı? Bir bitkide, bir kaynak suyunda, ocakta kaynayan bir yemekte ya da duada. İşe yarayanı nasıl tanıyor, öğrendiklerini başkalarına nasıl aktarıyorlardı? Ben kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu için hazırladığım Anadolu Tabibinin İzinde programı ile insanın bu arayışının peşine düşüyorum. Bu kez yalnız hastalıkları ve tedavileri değil, acısına çare arayan insanı anlamak için yola çıkıyorum. İnsanın şifa arayışının kutsallığına inanıyorum. Kutsal bulduğum her eski uygulama değil, yaşamı korumak, sevdiğini hayatta tutmak için gösterilen çaba. Bu yüzden büyük hekimlerin eserleri kadar bir hastanın başında bekleyenlerin ve bildiğini başkasına öğretenlerin hikayelerini de dinleyeceğim. Duyduğum bir uygulamanın geçmişini araştırırken gerçekten yarar sağlayıp sağlamadığını da sorgulayacağım. İlk durağım Amasya. Darüşşifa'nın kapısına gideceğim ama önce o kapıya gelen, kimi zamanda gelemeyen insanın hayatına bakacağım. İçtiği suyu, yediği yemeği, yardım bulmak için aşması gereken uzaklığı anlamaya çalışacağım. Şifa arayışını içinde doğduğu hayattan ayırmadan anlatmak istiyorum. Şimdi Yeşilırmak'ın kıyısındayım. Sanat tarihçisi Kübra Güçyetmez Kırca, yamaçta farklı dönemlerden kalan yapıları gösteriyor. Ben bu yapıların arasında yaşamış, hastalanmış ve çare aramış insanların izindeyim.
1: Hocam çok katmanlı şehir Amasya. En üstte bayrak direğimizin olduğu yerde kalemiz var. Alt Kralkaya mezarlarımız var. Helenistik dönem, milattan önce 300'lü. Hemen onun alt kısmında antik dönem, yine Roma döneminde de tadilatlar yapılıp o gördüğünüz sur duvarları hocam. Onun üzerine sur duvarları ve sivil mimarisi direkt onun üzerine inşa edilmiş ve yalı boyu evi dediğimiz Osmanlı sivil mimarisini görüyoruz ve bu sokakta yine aynı şekilde Osmanlı dönemimizde camimiz, medresemiz, hamamımız var hocam. İşte Amasya'nın çok katmanlı olduğunu, 8500 yıl bir geçmiş olduğunu bu noktadan da yine aynı şekilde görüyoruz.
0: Kübra Hanım'ın gösterdiği taşlar farklı çağları aynı yamaçta bir araya getiriyor. Fakat bu kez bir kentin ihtişamını değil, o taşların arasında sürmüş hayatı arıyorum. Sabah su almaya çıkan, yemeğini hazırlayan, hastalandığında bir kapıyı çalan insanı. Onun hayatına yaklaşmak için önce önümden akan suya bakmalıyım. Yeşilırmak yalnız manzaranın bir parçası mıydı? Yoksa evin, sofranın, tarlanın da başlangıcı mı? Coğrafyacı Profesör Doktor Asım Çoban'a nehrin insanlara nasıl su sağladığını soruyorum.
2: Tabiatıyla Amasya'nın şehirsel anlamda can damarı da tereddütsüz. Su, şehrin su ihtiyacının karşılanmasında en önemli faktör, en önemli etken, en önemli doğal kaynak tereddütsüz Yeşilırmak'tır. Şimdi Yeşilırmak'tan doğrudan ve dolaylı efendim su temini mümkün olabilmiştir. Şehrin en büyük yüzeyde yer alan su kütlesi olarak efendim doğrudan istifade edilebildiği gibi yatakta sızan sular aynı zamanda havzasındaki yeraltı sularının seviyesini de belirlemiş, yeraltı su seviyesinin yüzeye yakın bir su tablosu oluşturmasında da Yeşilırmak doğrudan katkı sağlamıştır.
0: Nehir yalnız yatağından akmıyor, toprağa sızarak yeraltı suyuna da karışıyor. Asım Çoban'ın anlattığı bu ilişki önümdeki manzarayı bir yaşam alanına dönüştürüyor. Fakat suyun nereden geldiğini bilmek, onu içen insanın nasıl yaşadığını bütünüyle anlatmıyor. Sofrasına ne koyduğunu, hangi sıkıntıları çektiğini kendisine soramam belki ama bedeni onun yerine bir iz bırakmış olabilir. Arkeolog Dr. Hüseyin Onur Erdem, Kirazlıdere Nekropolindeki insan kalıntıları üzerinde yapılan araştırmayı anlatıyor. Bu kez geçmişteki insana dişlerinden kalan izlerden yaklaşıyorum.
3: Amasya özelinde baktığımızda toplumun sağlık durumuyla ilgili doğadan beri verecek çalışmalardan çok fazla bahsedememekle birlikte Amasya'da yer alan Kirazlıdere Nekropolü'nde yapılan bir antropolojik çalışma sayesinde kemiklerin durumları çok iyi olmasa da dişlerin üzerinden yapılmış bir çalışma var. Ve bu çalışma da bizlere esasen toplumun beslenme alışkanlıkları ve potansiyel sağlık problemleriyle ilgili bazı bilgileri sunuyor. Buna baktığımız zaman doğum öncesinden ölüme kadar bu insanların maruz kaldıkları fizyolojik stresleri ve beslenme alışkanlıklarını aslında dişlerin bir biyolojik veri olarak sakladığını görüyoruz. Buna bağlı olarak da mesela baktığımız zaman işte bu incelenen kalıntıların içerisinde ağız hijyeninin genel olarak hepsinde zayıf olduğunu, diş taşının %67, %70 civarında yaygın bir problem olduğunu, bununla birlikte alveol kemik kaybı, yani bu dişlerin etrafındaki çene kemiğinde erimeler gibi şeylerin %50'den fazlasında insanların göründüğünü anlıyoruz.
0: Bir dişin üzerinde kalan iz artık anlatıcısı olmayan bir hayat hakkında bilgi verebiliyor. Yine de bu oranları bütün Amasya halkının sağlık karnesi gibi okuyamam. Yalnızca bulunabilen ve incelenebilen kalıntılara bakıyorum. Üstelik her kemik aynı biçimde korunmuyor. Peki elde kalan parçalar o insanların beslenmesi hakkında ne söylüyor? Verimli bir vadide yaşamakla o vadenin bütün yiyeceklerine ulaşabilmek aynı şey miydi? Hüseyin Onur Erdem'in açıklamasını dinliyorum.
3: Antropolojik yöntemlerle yapılan ulaşılan sonuçlara baktığımızda şunu görüyoruz. Genellikle vücuda ait kemiklerin büyük oranda nem sebebiyle tahrip olduğunu, bu nedenle gövde travmaları ya da eklem hastalıklarına yönelik bulgulara ulaşılamadığını, ancak bu bireylere ait yaklaşık 30 küsur bireye ait çene kemikleri ve diş yapıları incelendiğini biliyoruz. Bu yapılan incelemeden de çürük diş sayısının, yani oranının %8'e yakın olduğunu görüp buradan şöyle bir sonuca ulaşıyorlar. Şekerli gıdaların nispeten az tüketildiğini, dişlerin yapısında ve ortaya çıkan bozulmalarda yapılan incelemelere göre de toplumun genelinin bu kentte lifli tarım ürünlerine dayalı bir beslenme rutinine sahip olduğunu gösteriyor. Bu da esasen tarımsal üretimde belki işte tahılların daha çok üretildiğini, meyveciliğin nispeten daha az olduğunu, bununla birlikte belki de işte protein kaynaklarının, yani av hayvanları hem akarsudan hem de vadiden elde edilen av hayvanlarının da beslenme rutinine dahil olduğunu bizlere söylüyor.
0: Dişlerden bir beslenme örüntüsüne doğru ilerleyebiliyorum. Ama sofradaki her şeyi, hastalık karşısındaki bütün imkanları henüz bilmiyorum. Bir yerde yiyeceğin ya da tedavi imkanının bulunması herkesin ona ulaşabildiği anlamına gelmiyor. Bu sorunun peşinden giderken antik mezarlardan çok daha yakın bir zamana, 1960'ların Amasya'sına geçiyorum. Tıp tarihçisi Doktor Esra Aksoy, Sarımeşe köyünün yaşlılarından dinlediği bir olayı aktarıyor. Önümde bir hasta dosyası değil, köyün hatırasında kalmış bir çocuğun hikayesi var.
4: Amasyalıyım. Sarımeşe köyünden Amasya'nın. Yani böyle bir dağ köyü falan değil burası. Çeyrek 40 kilometre uzaklıkta ve ana hatta da yakın bir köy. Mesela 1960 yılında ya da 65 de olabilir o arada köyde bir çocuğun ayağı kangren oluyor bir sebepten dolayı. Artık böyle tamamen ayak simsiyah oluyor. Bacağı doğru yukarı doğru gitmeye başlıyor ve birisini çağırıyorlar başka bir köyden. Bir yağ ısıtılıyor ve kızgın yağla o ayağa amputasyon yapılıyor. 1960'ların Amasya'sında bir köyden bahsediyorum ve burası bir dağ köyü değil. Evet ve şehre 40 kilometre. Yani bunlar çok çok yeni şeyler ve o dönemdeki böyle konuştuğumuz kişilerde de hani bir şekilde bazı kişilerin artık öleceği düşünüldüğünde belki erkek ya da çocukların götürüldü ama yani kadınların gene şehre gidip bir hastane görmesi çok çok düşük bir ihtimal. Bundan bir 50-60 yıl önce bile böyleydi yani.
0: Bir çocuk, kararan bir ayak, başka köyden çağrılan bir şifacı. Ben bu hikayede yalnız yapılan müdahaleyi duymuyorum. Şehirdeki hastane ile köydeki hasta arasındaki uzaklığı da duyuyorum. 40 kilometre. Bu tedavinin başarısını gösteren bir kayıt değil. İnsanların çare ararken başvurdukları yolu aktaran bir hatıra. Çocuğun sonrasında ne yaşadığını bu anlatıdan öğrenemiyorum. Ama hastanelerin tarihini yazarken o kapılara hiç ulaşamayanları da aramam gerektiğini anlıyorum. Antik Amasya'ya dönerken aynı soruyu taşıyorum zihnimde. Herkesin evi, sofrası ve imkanı bir miydi? Toplumsal farkların mezarlarda bıraktığı izleri Hüseyin Onur Erdem'e soruyorum.
3: Büyük bir bölümünde normal sandık mezar, tonozlu mezar gibi mezar tiplerinin dışında genellikle daha elit sınıfla ilişkilendirilen kaya mezarlarının ve anıtsal kaya mezarlarının da oldukça sıklıkla görüldüğünü biliyoruz. Bu durum bize esasen toplumun içerisinde statü olarak hiyerarşik bir yapının da olduğunu, yani daha elit bir sınıfın ya da işte orta veya alt sınıfında olduğunu gösteriyor. Mezar tiplerine baktığımızda elit sınıf genellikle kaya mezarlarına ve anıtsal mezarlara gömülürken, orta sınıftaki insanlar tonozlu mezarlara ya da sandık mezarlara gömülüyor. Daha da alt gelir grubuna sahip insanların ise çukur mezar olarak isimlendirdiğimiz toprağın içerisine yapılan basit gömüler ve üzerine bir kapak taşıyla gömüldüğünü biliyoruz. Bunların daha da detayına bakacak olursak, örneğin Amasya'daki kaya mezarlarının büyük çoğunluğunda 1 ila 3 bireye ait gömü yapıldığı, çoğunlukla bir kişiye, bazen de en fazla 2 ya da 3 kişiye ait gömülerin yapıldığını biliyoruz. Ancak bunun karşısında orta sınıfa ait tonozlu mezarlarda ve sandık mezarlarda hem birden fazla kez defin için kullanıldığını biliyoruz biz bu mezarların. Ve hatta şunu da biliyoruz yaptığımız çalışmalarla. Tonozlu mezarların genişliği, mezar genişliği belli bir santimin üzerinde olduğunda onların aslında aile mezarı olarak kullanılan mezarlar olduğunu da anlamış durumdayız. Yani belli bir eni geçmiş olan mezarların bir kişi için değil, onun yanına daha sonra gömülecek aile fertleri için de bilinçli olarak o şekilde geniş tasarlandığını görmüş durumdayız. Buna örnek birçok nekropol var. Kirazlıdere nekropolü başta olmak üzere. Örneğin Şamlar nekropolü, Koşunlu nekropolü.
0: Mezarın biçimi, büyüklüğü bir kişiye mi yoksa aileye mi ayrıldığı, arkeoloğun okuduğu ayrıntılar bunlar. Fakat bir mezarın görkemi

0: ve sahibinin hastalık karşısında neler yaşadığını tek başına söylemiyor. Büyük bir mezarı sağlıklı bir hayatla, sade bir mezarı hastalıkla eşitleyemem. Ölümün bıraktığı izlerden yeniden yaşamın koşullarına dönmeliyim. Bir insanın evine su ulaşabiliyor muydu? Yıkanabileceği, temizliğini sağlayabileceği bir yer var mıydı? Bu kez su yollarının ve hamamlarının ne anlatabildiğini dinliyorum.
1: Antik kentlerde yer alan su yolları ya da hamam gibi ıslak zemin yapılar genel olarak oldukça yaygın ve bilinen şeylerdir. Fakat bu su yollarının çokluğu ya da debisinin yüksekliği bir nüfusun suya olan ihtiyacını da kısmen göstermekle birlikte esasen eğer beklenen nüfusa ya da beklenen kent büyüklüğüne göre daha az sayıda ya da daha düşük debili su yolları varsa aslında suya ulaşmakta bir problem olduğunu ve bunun da sağlığı dolaylı olarak olumsuz etkileyeceğini söylememize yardımcı olabilir. Bununla birlikte hamamlar tabii ki insanların ve latrinalar aynı zamanda tuvaletler yani temizlik işlemlerini de gerçekleştirdiği yapılardır. Hamamların sayısının çokluğu ya da işte büyüklüğü ya da bunların ne kadar kaliteli bir mimariye sahip olduğu o hamamlardan hizmet alan kent halkının da ne kadar temiz olabildiğini ve ne kadar temiz olursa da dolaylı olarak o kadar da sağlıklı olabileceğini bizlere düşündürür.
0: Suyun yakında olması kadar ona ulaşabilmek de önemli. Fakat nehre yakın yaşamanın bir başka yüzü daha var. Asım Çoban'ı ilk dinlediğimde yeşilırmak hayatı mümkün kılan bir kaynaktı. Şimdi aynı nehir yatağından çıkıyor, içme suyuyla atıkların birbirine karışabildiği bir çevre ortaya çıkıyor. Asım Hoca'nın bir müezzinden dinlediği hatırada caminin halıları suyun üzerinde yüzüyor. Suya bu kez taşkınların ve ardından yaşanan sağlık sorunlarının içinden bakıyorum.
2: Suyun beslendiği dönem ilkbahar yağmurları, diğer taraftan su toplama havzasında yer alan kütlelerden eriyen kar sularıyla beraber ilkbaharda zaman zaman taşkınlar meydana gelmiş, sellenme olayları, sel felaketleri, afetleri yaşanmış. Orhan Özbakır adında büyük caminin yani Bayezid Camii'nin müezzinliğini yapmış merhum Orhan abiden dinlemiştim. Sene 69 camiye geldiğinde caminin halılarının suyun üzerinde yüzmekte olduğunu ifade etmişti. Yataktan taşmış, şehrin önemli bir kısmını sular altında bırakmış. Taşkınla, baskınla beraber altyapıda çökmeler, göçmeler meydana gelip taşkın sularının foseptik çukurlarını, çöp alanlarını, hayvancılık yapılan alanlardaki atıkları şehir geneline yayarak temiz su kaynaklarının kirlenmesine yol açtığına dair kayıtlar da mevcut. Sel sonrasında sel dönemini takiben tifo ve gastrointestinal yani mide bağırsak rahatsızlıklarını da enfeksiyonlarının da oldukça yaygın bir şekilde yaşandığı kısa süreli olsa da dönemler gerçekleşmiştir.
0: Nehir, toprak, yiyecek, ev. Şifa arayışının çevresini yavaş yavaş görebiliyorum. Peki insan hastalandığında, yaralandığında bir başkası ona nasıl müdahale ediyordu? Amasya Kalesi kazılarında bulunan küçük bir bronz alet soruyu doğrudan tedaviye getiriyor. Bu aletin hangi hastada, kimin elinde kullanıldığını bilmiyorum. Önce neye benzediğini, hangi işlere yarayabildiğini anlamalıyım. Hüseyin Onur Erdem, sonda denilen bu aleti anlatıyor.
1: Tarihi itibariyle çok geçmişe ulaşmıyor. Biz ekip olarak 2 yıldır bu alanda kazı yapmaktayız ve şu ana kadar bulduğumuz cerrahide veya tedavide kullanılabilecek aletlerin içerisinde ilk aklımıza gelen sondalar. Bizim ulaştığımız sondalar bronzdan yapılmışlardı. Bu sonda dediğimiz alet aslında uzun bir topluğu iğneye benzeyen bir ucu biraz yassı ya da yuvarlatılmış vaziyette öteki ucu sivri olan metal aletlerdir. Bunlar tıp ve cerrahi alanında şöyle kullanılırlar. Bir yaranın derinliğini ölçmek ya da doku içerisinde bir yabancı cisim varsa yani kırılmış bir kemik parçası, bir okucu ya da bir yabancı madde bunu tespit edebilmek. Ya da işte yaralardaki fistüllerin kanallarını incelemek, ölçmek, gidişatını anlamak için kullanılabilir. Diğer tarafındaki yassı, o toplu iğne başına benzer kısımsa esasen aletin yumuşak dokuyu delmeden ve bir damarı delip parçalamadan

0: olmadan yaranın içerisine girmesini sağlamakta kullanılır. Bu aletler aynı zamanda merhem gibi ilaçların da içinde bulundukları işte kaplardan alınıp yaraların üzerine hassas bir şekilde uygulanması için kullanılan aletlerdir. Bunlarla birlikte bu karışımların hazırlanmasında da yani ezilmiş minerallerin birbiriyle küçük kozmetik kaplarda karıştırılıp da daha sonrasında yaraya uygulanmasında da yani birkaç amaçla aynı anda kullanılabilen aletlerdir. Henüz kazılar yeni olduğu için sondalar dışında doğrudan cerrahi aletler ya da tedaviye yönelik buluntulardan şu an Amasya için bahsedemiyoruz.
1: Bir yaranın derinliğini araştırmak, içindeki yabancı cismi bulmaya çalışmak, merhem sürmek. Küçük bir aletin biçimi yardım etme çabasını daha somut düşünmemi sağlıyor. Ama bir aracın kullanılabilecek olmasıyla belirli bir hastada kullanıldığını göstermek aynı şey değil. Kazının henüz söyleyemediklerini de aklımda tutuyorum. Peki sürülen merhemin içinde ne vardı? Bu soruya geçmeden önce insanın çevresinde neler bulabildiğine bakacağım. Burada yetişen her bitkinin geçmişte ilaç olarak kullanıldığını varsaymadan Profesör Doktor Dudu Duygu Kılıç'tan bölgenin bitki çeşitliliğini dinliyorum.
2: Amasya, Karadeniz'le İç Anadolu bölgesinde geçiş iklimine sahip bir yer. Geçiş iklimi olduğu için hem Karadeniz iklimi yani denizel iklimin özelliklerini görebiliyoruz hem de İç Anadolu ikliminin özelliklerini görebiliyoruz. Yine Amasya 160 metre ile 2100 metre arasındaki yükseklikteki bir yükselti farkına sahip. Neredeyse 1900 metre gibi. Bu da bir biyoçeşitliliği. Çok fazla mikro iklimle karşılaşıyoruz. Öyle ki Amasya'nın bazı bölgeleri Akdeniz ikliminin bitki örtüsüyle karşılaşılır. Hatta çünkü Akdeniz bitkileri de burada var. Dolayısıyla hem yükselti farkı, hem iklim farkı, hem toprak farkı biyoçeşitliliğimizi oldukça arttırıyor. Dolayısıyla da Amasya'da yaklaşık işte 1950'ye kadar bir bitki taksonuyla karşılaşıyoruz. Bunun 270'i aşağı yukarı endemik tür. Yani endemik tür olarak da %13.
1: Aynı coğrafyada farklı bitkilerin yetişmesi insanın çevresinde karşılaşabileceği çeşitliliği gösteriyor. Fakat bir bitkinin adını ve yetiştiği yeri bilmekle insana nasıl etki edeceğini bilmek ayrı şeyler. Yaprağın, kökün, çiçeğin içinde hangi maddeler var? İnsan yiyeceğini aldığı doğada derdine çare ararken neyle karşılaşıyordu? Dudu Duygu Kılıç'ın açıklaması, bitkinin kendi yaşamını sürdürmek için ürettiği maddelerle insanın onlardan yararlanması arasındaki ilişkiyi anlamamı sağlıyor.
2: Aslında birçok bitki temel besin elementlerini, proteindir, karbonhidrattır, yağdır, üretir. Ama bir de sekonder metabolitler dediğimiz metabolitleri üretiyor. Şimdi bir hayvan bir tehlikeyle karşılaştığı zaman ne yapıyor? Kaçıyor, değil mi? Ya kaçar ya saldırır. Yani bir avcılık düzeni vardır. Peki bitki ne yapacağız? Bitki diyelim ki bir zorlukla karşılaştı. Bir bakteri saldırısı oldu, bir böcek saldırısı oldu. Ya da kuraklıkla karşılaştı, yüksek tuz oranıyla karşılaştı. Bu kişinin hadi ya ben burada hoşlanmadım, kalkayım da başka bir yere gideyim gibi bir durumu söz konusu değil. O zaman bitki ne yapacaktır? Kendi sekonder metabolitlerini üretecektir. Bu ürettiği metabolitlerle mücadele edecektir. Biz bu sekonder metabolitleri insan sağlığı için kullandığımızda yani tıp alanında ya da şifa alanında kullandığımızda biz bunlara tıbbi ve aromatik bitkiler diyoruz.
1: Doğada bulunan bir maddeyle onu hangi amaçla ve nasıl kullanacağını bilmek arasında uzun bir öğrenme yolu var. Ben şimdi o bilginin kimde bulunduğunu, başkasına nasıl geçtiğini araştırıyorum. Bir hastanın kapısını çaldığı hekim mesleğini nerede öğrenmişti? Ailesinden mi, bir ustadan mı, bir kurumdan mı? Osmanlı dönemine geçerken bugünkü tıp fakültesinin aynısını aramak yerine Esra Aksoy'un anlattığı yetişme yollarına bakıyorum.
3: Hekimler nerede yetişiyordu? Aileler içinde yetişebiliyor. Bu çok eski bir şeydir. Ta Hipokrat'a götürebileceğimiz. Yani hekim aileleri olur. Dede hekimdir, baba hekimdir, çocuk hekimdir ve böyle ünlü hekim aileleri vardır. Yani bilgi bir elit kümenin içinde aslında ki bugünkü Hipokrat yemininin biz değiştirilmiş versiyonunu kullanıyoruz ama o yeminin edilmesinin aslında o dönemki amaçlarından
4: Çok
3: birisi.
4: önemli benim için.
3: O bilginin dışarıya yayılmamasıyla alakalı bir durum aslında.
4: Orijinali
3: Yani şu biz
4: mesela
3: yani mesela
4: söyleyebilir
3: işte
4: miyiz?
3: hocamı babam gibi göreceğim gibi ifadeler geçiyor.

0: Ona hürmet edeceğim, işte bilgiyi muhafaza edeceğim. Buradaki muhafazadan kasıt bunu dışarıya
1: Aile
0: yaymamakla
1: içinde
0: alakalı bir durum.
1: saklayacağım
0: Tabii ki.
1: demek
0: Çünkü
1: istiyorsun.
0: tıp bilgisi pahalı bir bilgi.
1: Evet.
0: Öyle her tarafa yayılması çok istenilen bir şey
1: Şu
0: değil.
1: anki bilgiyi öğretmek kadar kimlerle paylaşacağını belirlemek de bu tarihin içinde. Esra Aksoy'un anlattığı ailede meslekle birlikte bilginin sınırları da aktarılıyor. Peki aile dışındaki yollar nasıl açılıyordu? Bir ustanın yanında ya da Darüşşifa'da yetişmek, hekimin mesleğinde ilerlemesine bir basamak olabiliyor muydu? Esra Aksoy'a bu soruyu yöneltiyorum. Cevabını da tek bir okuldan değil, farklı öğrenme çevrelerinden söz ediyor.
0: Öyle olduğu da olabilir. Biraz hekimin başarısı, network'ü, bugünkü kavramlara kullanacak olursak bunların etkili olduğunu görüyoruz. İşte biraz önceki bu hekimlerin yetişmesi mevzunu, hani aile içinde yetişti, Darüşşifa'da şakirt oldu, yetişti. Ya da bir hekim dükkanının yanında, hekimin yanına şakirt oldu, orada yetişti. Ya da işte bir Osmanlı'da bir istisna var, o da Süleymaniye Tıp Medresesi. İşte
1: Nasıl bir istisna?
0: yani direkt olaraktan teorik tıpla hastanenin yan yana olduğu sistem aslında sadece Süleymaniye Tıp Medresesi'ni biliyoruz biz.
1: Bir hekim ailesinin, bir ustanın ya da bir kurumun içinde geçen meslek hayatını nasıl izleyebilirim? Bazen cevap kitabın hastalıkları anlattığı sayfalarda değil, yazarın kendi hayatına ayırdığı birkaç satırda saklı. Bir eserin kenarına düşülen not da yeni bir iz olabiliyor. Esra Aksoy, Sabuncuoğlu Şerefettin'in nerede çalıştığını ve öğrenciyi yetiştirip yetiştirmediğini araştırırken bu satırlara bakıyor.
0: Metin dışı unsurlar dediğimiz bir başlık var. Yani günlük tutmuyor ama bir eserinin başında anlatıyor. Ben filan yerde çalıştım, şunu yaptım, şununla evlendim, şöyle oldu, buraya geldim gibi giriş kısmında ya da sonuç kısmında kendi hakkında bilgiler veriyor. Ya da o eseri bir kişi okuyor, okurken eserin kenarına notlar alıyor. Biz bu notlardan kişilerin biyografilerine ulaşabiliyoruz, özel hayatlarıyla ilgili bilgilere ulaşabiliyoruz. Yani Sabuncuoğlu Şerefettin de bunun bilgisini veriyor. İşte 14 yıl çalıştığını söylüyor, öğrencileri olduğunu söylüyor. Bu bilgiler direkt olaraktan onun kendi eserinin içerisinde bize verdiği bilgiler yani.
1: Burada çalıştım, öğrencilerim vardı. Bir hekimin kendisi hakkında bıraktığı bilgi, geçmişin binasını insanlarla dolduruyor. Ama karşısında bir hasta da var. O neye razı oluyor, ne bekliyor, bir şey ters gittiğinde kime başvuruyor? Bu kez tedavinin izini tıp kitabının dışında kadı sicillerinde arıyorum. Esra Aksoy'a ameliyat öncesindeki anlaşmaların ve sonrasında açılan davaların hasta ile hekim arasındaki ilişkiyi nasıl görünür kıldığını soruyorum.
0: Bazı davalar var. Yani mesela işte kasık fıtığı ameliyat olurken adam ölmüş. Yakınları da dava ediyor. Yani bunu mesela biz kadı sicillerinden takip edebiliyoruz. Ya da çok daha böyle ilginç bir şey var. Ameliyat olacak. Ameliyatı olmadan önce kadıya gidip anlaşıyorlar. Bugünkü sanki böyle
1: Çok ilginç.
0: bilgilendirilmiş rızanın böyle ilk nüveleri gibi. Yani
1: Aa,
0: hani
1: çok ilginç.
0: kendisini garantiye almak için bir anlaşma yapıyorlar. Riskleri ve işte ne alacağı, ücreti belki. Kadı üzerinde yapılmış bazı anlaşmaları görebiliyoruz.
1: Kadıya gidip anlaşan hasta, ölümün ardından dava açan yakınlar. Şifa arayışının içinde umut kadar kaygı, güven kadar sorumluluk da var. Bu belgelerde bugünün ilişkisini olduğu gibi bulduğumu söyleyemem ama tedavinin yalnız bir işlemden ibaret olmadığını söyleyebilirim. Şimdi Amasya Darüşşifası'nın taç kapısının önündeyim. Taşa işlenmiş bitkisel motiflere bakarken buraya yardım umuduyla gelmiş bir insanı düşünüyorum. Kübra Güçyetmez Kırca kapıdan avluya uzanan yapıyı anlatıyor.
2: Şu an gördüğümüz taç kapıda yine bu mimari yapı Selçuklu geleneğinin devamıdır. Taç kapıda görüyorsunuz dışa taşkın bir şekilde yapılmış, bitkisel motiflerin ağırlıklı olarak kullanıldığı ihtişamlı bir kapının önündeyiz. Ve yapımız açık avlulu bir yapı. Ve yan tarafları da revaklı kısımlar var. Revakların hemen arkasında da odalarımız var. Sütunlarımız devşirmedir. Antik dönemde özellikle tapınaklarda kullanılmış sütunlarımızın daha sonra bu yapılara getirilip bu yapılarda kullanılmasına biz devşirme malzeme diyoruz.
1: Kapının ardında avlu, avlunun çevresinde odalar var. Eski bir yapıdan alınarak yeniden kullanılan sütunlar da bu yeni hayatın bir parçası olmuş. Fakat hastanın ihtiyacı tek bir binanın sınırlarına sığıyor muydu? Temizlenmesi, beslenmesi, bakılması için çevrede başka yapılar da düşünülmüş müydü? Sanat tarihçisi, doçent doktor Fazilet Koçyiğit'e Amasya Darüşşifası'nı soruyorum. Başlangıçta bir külliyenin parçası mıydı, yoksa çevresindeki yapılar zamanla mı eklendi?
3: Şimdi şöyle bir tanım var, bir külliye tanımı var. Külliye 1-2 yıl gibi kısa süreli aralıklarla yapılmasıyla oluşan büyük bir yapı kompleksidir. Bir de manzume dediğimiz oluşumlar var. Bu yapılar da yine birbirini tamamlayan şekilde yapılırlar. Mesela medrese vardır, yanına ihtiyaç duyulan hamam yapılır, yanına ihtiyaç duyulan cami yapılır. Manzumelerde İhtiyaç duyuldukça yapılar yapılır. Buna manzume diyoruz. Selçuklu dönemine ait yapılar sadece Amasya bağlamında değil, tüm Türkiye'de Selçuklu yapılarına dair çok fazla veri elimizde yok. Çok fazla yıkıma uğramış. Dolayısıyla mimarhanenin etrafında onunla paralel zamanlarda yapılmış bir hamam ya da cami var mıydı? Şu anki verilerle ona sahip değiliz. Ama Osmanlı döneminde ki hemen yanı başında bir hamamın bulunması, 15. yüzyıl hamamı o da. Dolayısıyla yapının zaman içerisinde manzumeleştiğini gösteriyor.
1: Fazilet Koçyiğit başlangıçtaki planla zaman içinde oluşan çevreyi birbirinden ayırıyor. Ben de binanın bugünkü görünüşünden bütün geçmişini okuyamayacağımı anlıyorum. İçeride verilen hizmet hep aynı kalmış mıydı? Yapıya hem Darüşşifa hem mimarhane denmesi, baştan farklı hastalar için kurulmuş ayrı kurumlar düşündürmeli miydi? Esra Aksoy'a bu adların anlamını soruyorum. Kelimelerin hikayesi kurumun değişen hayatına açılıyor.
0: Genel itibariyle baktığımızda aslında aynı şey. Farklı dil kökenlerinden geliyor. Bimar Farsça'da hasta demek, hane ya da bimaristan şeklinde de görebiliriz. Bunlar bugünkü hastane kavramına karşılık geliyor. Darüşşifa kelimesinin daha çok Selçuklularla birlikte kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Daha sonra bunlar birbirlerinin yerine geçecek şekilde kullanılıyor. Bunlar hep eş anlamlı diyebileceğimiz kelimeler. Ama Osmanlı'da 17. yüzyıl itibariyle bimarhane ve tımarhane kelimelerinin anlamlarında bir daralma olduğunu görüyoruz. Çünkü bizim Darüşşifa ya da Bimaristan dediğimiz yerler bugünkü gibi kamu hastaneleri değil. Bunlar vakıf kurumları ve vakıfların da çeşitli gelirleri var. Bu gelirlerde iktisadi bir takım olaylardan, devletin içinde bulunduğu durumlardan etkileniyor. Vakıf gelirlerinde düşüş oluyor. Bu da hastanelerin, o dönemki Darüşşifaların, Bimaristanların işleyişini biraz etkiliyor ve daha çok özellikle Amasya Bimarhanesi'nde gördüğümüz gibi bazı yerlerde bu tür yerler sadece zihinsel hastalıkları olan kişilere yönelik hizmet vermeyi öncelikliyorlar ya da bunu sadece buna dönüşüyor bu kurumlar. Bundan dolayı böyle bimaristanlar sanki sadece zihinsel engellilere yönelik açılmış kurumlar gibi anlaşılabiliyor. Ama bu sadece bir zamansal farklılık. Biz tarihçiler olaraktan bu kelimeleri genel anlamıyla eş anlamlı olarak kullanıyoruz.
1: Taç kapının ardındaki hayat yalnız hekimin bilgisine bağlı değil. Bakımı sürdürecek gelire, çalışacak insanlara, işleyen bir düzene de ihtiyaç var. Şifa arayışını anlamak için tedaviyi mümkün kılan, kimi zamanda engelleyen koşulları araştırmalıyım. Amasya'da nehir kıyısında başladım. Mezarlarda bedenin izlerini, bir köyün hafızasında hastaneye ulaşamayan bir çocuğu, el yazması kitabın kenarında hekimin hayatını aradım. Şimdi Darüşşifa'nın kapısındayım. Ben Mustafa Gökhan Vural, Anadolu Tıbbının İzinden'in bir sonraki bölümünde içeri gireceğim. Bu kapıdan yardım umuduyla geçen bir insanın bakımını kim, nasıl üstleniyordu?

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'de saat 10.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben İpek Önder, haberleri veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada İran, ABD'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'un yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna ise Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerine hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Adana ile Osmaniye'de ard arda 6 deprem meydana geldi. En büyüğü 5,2 şiddetindeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Halkalı-Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesimini Cuma günü açacak. Teknofest Güneydoğu renkli görüntülere sahne oldu. 75 yaşındaki ziyaretçiden 40 günlük bebeğe, çocuklardan görme engelli ziyaretçilere kadar 7'den 77'ye aynı heyecan vardı. Bomba arama dedektör köpeği ile robot köpeğin birlikte gerçekleştirdikleri gösteri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kimi Kaan'ı görünce uçmak istedi, kimi yerli ve milli silah sistemleri görünce dua etti. Şanlıurfa'da gökyüzünde şölen, her yerde halay coşkusu yaşandı. Yedinci Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. Kongrenin resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.30'da gerçekleştirilecek. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı. Küresel piyasalar ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu ay ilave sıkılaşmaya gitmeyeceği beklentilerini güçlendirdi.

girmesine karşın Orta Doğu'daki gerilimlerin risk iştahını sınırlamasıyla haftaya karışık bir seyirle başladı. Ve spor, UEFA Uluslararası A Ligi 1. grupta çıktığı 3 maçı da kaybeden A Milli takımımız 4. sınavını bugün deplasmanda İtalya karşısında verecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada sarı kartla cezalı durumuna düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz İtalya karşısında forma giyemeyecek. Hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel bugün adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında Merkez Hakem Kurulu Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneş doğmak üzere Ankara 20, İstanbul 22, çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern, Viyana ve Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26 ve Bakü 19 derece. Haberleri dinlediniz.

Bu tren memleket kokuyor. Bu tren hasreti neşeyle buluşturuyor. Memleket treni Türkiye saatiyle 10:05 geçe Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan kalkıyor. Bu sıcacık yolculuğa siz de davetlisiniz.

Ankara'dan sıcacık bir merhaba diyoruz değerli dinleyenler sizlere. Yepyeni bir haftadayız. 5 Ekim 2026 Pazartesi gösteriyor takvimlerimiz. Dünya dönüyor efendim. Tik tak zaman geçiyor. Saniyeler, dakikaları, dakikalar, saatleri kovalıyor. İşte geldik yine memleket treni saatimize. 10:08 geçiyor Türkiye'de saatler. Sizlerin oralarda saat kaç efendim? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Bakın Danimarka'dan Hatice Hanım bizi hiç yalnız bırakmıyor. Çok teşekkür ediyoruz Hatice Öney. Selamlarını yollamış. Aldık, kabul ettik. Biz de sıcacık selamlarımızı yolluyoruz efendim kendisine. Programı hazırlayanlar Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca. Teknik Masada Ersin Aydemir bizlerle birlikte. Mikrofonda ben Gülnur Akalın. Türkçemizin güzel sesiyle efendim bulunduğunuz mekanlara birazcık neşe katmayı efendim, bilgi katmayı, farkındalık getirmeyi amaçlayarak bu yayını yapıyoruz. Tabii ki bir başka ana amacımız da uzakları yanı başınıza getirebilmek. Memleket hasretini dindiren o yolculuk başlıyor. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı sabit hatlardan. Artı 90 530 662 21 86 WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

bulabilirsiniz. Instagram ve Facebook'ta Memleket Treni ismiyle bizleri bulabilirsiniz değerli dinleyenler. Sesimiz sizlere öncelikle internet aracılığıyla TRT Dinle uygulamamız ve radyo.trt.net.tr adresinden ulaşıyor. Hatırlatalım, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümü TürkSat 4A Batı paketi uydusuyla radyolarınızın başındaysanız efendim, kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden bizi dinleyebileceğinizi yine hatırlatalım değerli dinleyenler. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de gençlerimizi ve çocuklarımızı konuştuğumuz ana baba okulu köşesiyle birlikte olacağız sizlerle. Disleksiyi konuşacağız değerli dinleyenler bu hafta ve dünyadan, Türkiye'den sizler için seçtiğimiz farklı haberleri okuduğumuz Dünyadan Haberler köşemizde yine burada olacağız. Şarkılar Türküler yolculuğumuzda bize renk katıyor biliyorsunuz. Gülay'la başlıyoruz bugünkü yolculuğumuza.

Efendim, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cucuradi aramızdan ayrıldı biliyorsunuz. Pek çok kişi paylaşımlarda bulundu. Çok kıymetli bir isim. Benim dikkatimi çeken şey efendim, genellikle böyle paylaşımlarda döner döner aynı paylaşımlara denk geliriz. Ama Sayın Cucuradi'nin o kadar güzel söylemleri var ki ben bütün paylaşımlarda farklı bir şey dinledim, gördüm. Ne güzel bir isimmiş. Allah rahmet eylesin diyelim efendim. Ondan bir alıntı yapmak istiyorum sizlere. Bugün güne alıntı köşemizde. Efendim, yapay zeka tartışmalarının insanı merkezin dışına ittiğini belirten, asıl tehlikenin teknoloji değil, etik değerlerden uzaklaşan insan eylemleri olduğunu söyleyen Cucuradi'nin eğitim, insan hakları ve postmodernizm başlıklarında değerlendirmelerde bulunduğu bir paylaşım değerlendireceğiz sizlerle. Robotların insanlaştırıldığı, insanların robotlaştırıldığı bir çağda yaşıyoruz demiş efendim kendisi. Teknolojik gelişmeler bizi nereye götürecek diye de sormuş. Teknolojik gelişmeler başka birçok şey gibi etik değeri korumak için de, değer harcamak için de kullanılabiliyor demiş. Bir toplantıda şoförsüz giden arabayı ballandıra ballandıra anlatan bir konuşmacıya, ben orada duran insan görünümlü bir makineyle benim aramda nasıl bir fark olduğunu sorunca, o topu bana atarak siz söyleyin dedi. Oysa bu sorunun cevabı çok basitti. Benim göğsümü açarsanız bir kalp görürsünüz. Onun göğsünü açarsanız

teller görürsünüz. Teknolojik gelişmelerin bizi nereye götüreceği yine bize bağlı. Teknolojik gelişme sarhoşluğundan kurtulmamızın yararlı olacağını düşünüyorum. Başka bir deyişle araçları amaç haline getirmemek gerek diyor Kuçuradi. Değerli dinleyenler, ne güzel söylemiş efendim. 90 yaşında aramızdan ayrıldı ama gördüğünüz gibi efendim yaşına rağmen çağı da takip edip eleştiren bir filozoftu kendisi değerli dinleyenler. Güne bir not köşemizden efendim kulaklarımıza küpe olsun değil mi? Araçları amaç haline getirmeyelim demiş Kuçuradi değerli dinleyenler. Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. 10.18 Türkiye saati. Haydi devam edelim. Barış Manço mikrofonda olacak.

Yıl 1535. Pir Sultan Abdal bunu böyle söylemiş. Söylemiş ya, bunun bir de evveli var. Katip, al kalemi bir de benden yaz. Boy boy gelmişler şu dağların ötesinden. Burası bize otağ olsun, yurt olsun demişler. Boy boy yerleşmiş, boy boy büyümüşler. Her sabah gün doğusundan iki mızrak boyu yükselen güneş, bir gün kendini göstermeyince kara kara bulutlar dolaşmış bu cennet vatan üzerinde. Küçük büyüğü saymaz olmuş, kardeş kardeşe küsmüş, en acısı bacılarımızın yüzüne bakamaz olmuşuz. 1535, 1635, 1735, 1835, 1935, 35 de benden koyun kardeşlerim. 1970'e geldik. Bir uğursuzluk çöreklenmiş ki başımıza, sürüp gitmekte. Oysa deli gönül neler ister? Barış bir yavrusu olsun ister. Adını bile hazırladı. Oğlansa Ozan, kızsa Ceylan. Ceylan buz gibi pınarların aktığı zümrüt ovalarda taştan taşa seksin. Ozan Ardahan'dan kırk pınara dolaşsın. Anlatsın Karacaoğlan'ı, Pir Sultan Abdal'ı, kör oğlunu. Davullar yine vurulsun. Güneş yine iki mızrak boyu yükselsin gün doğusundan. Bitsin artık bu küskünlük kardeşlerim. Uzatalım ellerimizi. Yarın tarih önünde hesap verirken yavrularımız bizi kınamasınlar.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86. +90 530 662 21 86.

Efendim gelin dünyadan ve Türkiye'den haberdar olalım. Az önce güne bir not köşemizde bahsetmiştik. Felsefeci Profesör Doktor Ioana Cucurati hayatını kaybetti. 90 yaşında aramızdan ayrıldı efendim. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanıyorduk kendisini. Efendim Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı, Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Cucurati, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cenaze efendim dün Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenen törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedildi değerli dinleyenler. Efendim Cuma günü bahsettiğimiz bir başka konuydu. Gazze belgeseli NASA biliyorsunuz merak da ettiğimizi söylemiştik. İtalya'da Avengers'ı geride bırakarak birinci sıraya yerleşmişti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki sivil katliamlarına ve yapay zeka destekli hedefleme sistemlerine odaklanan 80 dakikalık film İtalya genelinde salonları doldurarak Avengers Endgame Encore'u geride bıraktı. 3 günlük sınırlı bir süre için vizyona girmesi planlanan belgesel salı akşamı itibariyle yaklaşık 1.1 milyon avro gişe hasılatına ulaştı değerli dinleyenler. Oldukça büyük bir hasılattan bahsediyoruz. Tabii ki ülkelerin artık bu konuya dikkat çekmesi, tepki vermesi çok güzel ama artık bir an önce aksiyon alınmasını istiyoruz değil mi dünya üzerinde? Geldiğimiz 2026 yılında gerçekten eminim bu belgeselde de vardır. İnsanlık dışı manzaralar, görüntüler, insan haklarının çiğnenmesini izlemek, görmek hepimizi çok çok üzüyor değerli dinleyenler. Çarşamba günü bir özel yayın gerçekleştireceğiz memleket treninde. Bunu da hatırlatalım. 7 Ekim biliyorsunuz İsrail saldırılarının devamında gölgesinde geçen bu geride bıraktığımız yılları konuşacağız. 7 Ekim olması dolayısıyla uzman konuklarımız olacak. Çarşamba günü hatırlatalım sizlere. Efendim 3.1 milyon anne adayı gebe okullarında doğuma hazırlandı. Sağlık Bakanlığı'nın gebe okulları programı kapsamında 2023'ten 2026'nın ilk 6 ayına kadar 3.132.170 gebeye doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlere ilişkin eğitim verildi. 1 ila 7 Ekim normal doğum haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre anne ve bebek sağlığının korunması, gebelikten lohusalığa kadar anne adaylarının desteklenmesi, doğum sürecinin güvenli ve nitelikli şekilde yürütülmesi amacıyla kapsamlı sağlık hizmetleri sunuluyor. Çok da yerinde bir hizmet değerli dinleyenler gördüğünüz gibi oldukça fazla bir rakamda anne adayına ve anneye hizmet verilmiş. Ne kadar güzel. Efendim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde yaşlılar için yürüyüş düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yürüyüşlerle kuşaklar arası dayanışmanın önemine dikkat çektiklerini belirtti. Bakan Göktaş, 2026 yılı Dünya Yaşlılar Günü temasının Birleşmiş Milletler tarafından uzun ömür çağı, daha uzun yaşamlar için sistemleri yeniden düşünmek olarak belirlendiğini hatırlatarak, artan yaşam süresinin toplumun bütün alanlarında yeni yaklaşımları gerekli kıldığını aktarmış değerli dinleyenler. Efendim 5 ila 9 Ekim'de Antalya'da ne varmış efendim bahsetmiştik yine geçen hafta 77. Uluslararası Uzay Kongresi İletişim Başkanı Burhanettin Duran uzayın geleceği hakkında burada konuşacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Dünyanın en büyük ve en prestijli uzay buluşmasına ilişkin İletişim Başkanı

duran bir mesaj yayımladı. Efendim paylaşımda 108 ülkeden binlerce katılımcının olduğu kongrede Türkiye'nin 735 bildiriyle ilk sırada yer aldığını vurgulamış değerli dinleyenler. Efendim biraz sınırlarımızın dışına çıkalım, haydi gelin. Almanlar en çok neden korkuyormuş? Almanya'da yaşayan dinleyicilerimiz var mı? Belki buna hemen böyle cevap vermişlerdir bizim yerimize. İlk sırada efendim geçim derdi varmış, ekonomi. Almanya'da halkın en büyük endişesi ekonomi, artan yaşam maliyetleri, vergi zamları ve sosyal yardımlarda olası kesintilermiş değerli dinleyenler. Araştırmada öne çıkan 5 endişe. Artan yaşam maliyetleri birinci sırada, vergi artışları ve sosyal yardım kesintisi ikinci sırada, mülteciler nedeniyle devletin kapasitesinin aşılması üçüncü sırada, ekonomik durumun kötüleşmesi dördüncü sırada, konut fiyatlarının karşılanamaz hale gelmesi ise beşinci sırada yer alıyor değerli dinleyenler. İklim değişikliği ve doğal afetlere ilişkin endişelerse önceki araştırmaya göre belirgin biçimde gerilemiş durumdaymış efendim. Asıl endişe etmemiz gereken konular değil mi? İklim değişikliği ve doğal afetler. Ama arka sıralarda kalmış, ekonominin önüne geçememiş efendim Almanya'da. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre küresel ortalama yaşam süresi salgın öncesi seviyeye yaklaşıyor, ancak sağlıklı geçen yıllar geride kalıyor. Birleşmiş Milletler Ajansı'nın verilerine göre kaygı bozukluklarına bağlı sağlıklı yaşam kayıpları 2019'dan bu yana yaklaşık %45 artarken, depresyon bozukluklarında da yaklaşık %20'lik bir artış görülmüş değerli dinleyenler. Psikolojik olarak çok iyi durumda değiliz demektir bu dünya verilerine göre. Önde gelen sinema kişilikleri Venedik Film Festivali'nde Filistin bayrağının dalgalandırılması çağrısında bulundu. Sinema dünyasının önde gelen isimleri Venedik organizatörlerine resmi seçkide yer alan iki Filistin filmini kutlamak için festival süresince Filistin bayrağının dalgalandırılması çağrısında bulunmuş değerli dinleyenlerimiz. İşte dönüyoruz dolaşıyoruz, konu yine Gazze'ye geliyor ama dediğimiz gibi en kısa sürede artık bir aksiyon alınması gerekiyor dünya devletleri tarafından. Almanya'da sürücüleri yakından ilgilendiren yeni akaryakıt paketi gündemde değerli dinleyenler. Bildin haberine göre hükümetle eyaletlerin vardığı prensip anlaşmasına göre benzin ve motorindeki enerji vergisinin litre başına 14 sent düşürülmesi planlanıyor. Katma değer vergisi etkisiyle birlikte benzinde toplam indirimin 17 sente kadar ulaşması bekleniyormuş değerli dinleyenler. Geçiyoruz Sırbistan'a. Sırbistan hükümeti yeni doğum yapan annelerin yaş sınırlaması olmaksızın köy evi satın alınmasına yönelik devlet desteğine başvurabilmesine imkan tanıyan yeni bir düzenlemeyi kabul etti. Yeni kararla birlikte kamu çağrısına başvuru hakkı yeni doğum yapan anneleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Düzenlemenin en önemli değişikliklerinden biri, yeni doğum yapan anneler için herhangi bir yaş sınırlamasının öngörülmemesi oldu. Böylece şartları karşılayan anneler, Sırbistan'ın kırsal bölgelerinde bahçeli bir ev satın alınmasına yönelik karşılıksız devlet desteği için açılan kamu çağrısına başvurabilecek değerli dinleyenler. Efendim Dünya'dan Haberler köşemize burada noktayı koyuyoruz. Az sonra Ana Baba Okulu köşemizde burada olacağız. Neyi konuşacağız efendim? Disleksi, yani özgül öğrenme güçlüğüne şöyle bir efendim göz atacağız, konuşacağız, bilgileneceğiz. Ne kadar biliyoruz bakalım. Mutlaka duymuşsunuzdur bu rahatsızlığı ama ne kadar bilgi sahibiyiz kendimizi? Efendim şöyle bir değerlendireceğiz az sonra. Ana Baba Okulu için ufak bir müzik arası veriyoruz.

0: Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Memleket Treni'nde Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ana baba okulu köşemizdesiniz. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erdem bizlerle birlikte. Semih hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi okulları açtık, böyle devam ediyoruz. Zorbalıklar konuştuk, maalesef okullardaki şiddeti konuştuk. Bugün de dedik ki bir özgür öğrenme güçlüğü var, biliyoruz. İsim olarak biliyoruz disleksi ama tam olarak nedir diye hocam? Biz bence bu konuda yanlış inanışlarımız da var zannediyorum. Yanlış bildiğimiz şeyler de var. Hem de bu yayınla onu düzeltmiş olalım.
1: Evet. Yani özgür öğrenme güçlüğü dediğimiz durum. Yani tabii disleksi, diskalkülü, disgrafi gibi farklı grupları da var. Genel olarak aileler arasında, halk arasında bilinen kısmı işte öğrenme güçlüğü. Tabii bu daha çok okul zamanı. Hani ilkokula başlarken daha çok ailelerin karşılaştığı bir süreç oluyor.
0: O zaman mı anlaşıldı, fark ediliyor?
1: Yani şöyle aslında bazen kreş anaokul döneminde de öğretmenler böyle yönlendirebiliyor. Ama hani tabii ailelerin kafasına tam oturmayan bir şey. Mesela bazen aileler geliyor. Ya hocam bize öğrenme güçlüğü olabilir dediler ama bu çocuk dediklerimi gayet iyi anlıyor. İşte öğreniyor, işte söylüyor, hatırlıyor. Hani öğrenmesiyle ilgili bir sorun yok diyebiliyorlar. Tabii öğrenme güçlüğü burada çocuğun daha yapılandırılmış bu örgün öğretim içerisindeki akademik yaşıtlarıyla beraber

0: okuma, yazma, işte matematik gibi işlemlerde bazen zorluk yaşaması. O yüzden zaten günlük hayatta bir şeyleri öğrenmek, yapmak, hobi edinmek, anlatmak ya da zeka ile ilgili bir sorun yok aslında. Hani öğrenme güçlüğü deyince hani bizim hep aklımıza bazen zeka ile ilgili bir şey de gelebiliyor. Zeka ile ilgili bir durum değil. Yani zeka genelde normal ya da yüksek olabilir. Yani illa şey değil. Evet, disleksi olan kişilerde hani bazen onunla ilgili örnekler de olabiliyor zaten. Yani normal olabilir, yüksek de olabilir. Ama zeka geriliği gibi bir şey beklemiyoruz. Kendi tanısı gereği. Tabii bazen hani en sık ailelerin gördüğü şey ya da duyduğu şey internetten ya da öğretmenlerden belki şeydir. İşte harfleri karıştırıyor, rakamları ters yazıyor. Her zaman işte 4'ü ters yazıyor, 7'yi ters yazıyor ya da işte A'ya B diyor, B'ye A diyor, üçgene kare, kareye işte yuvarlak diyor gibi hani böyle bir şeyler olabiliyor. Bununla gelebiliyorlar. Ama biz biliyoruz ki hani kreş ve anaokul döneminde bu tarz şeyler normal. Karıştırmalar. Yani hatta okul öncesi dönemde çocuklar bazen iki elini kullanıyor. Sonra mesela 6 yaştan sonra biraz daha o değişiyor. Mesela bir el üzerine dönüyor. 5 yaşa kadar falan mesela iki elini kullanabilen çocuklar olabiliyor. Burada şöyle bir durum var. 5 yaşa kadar beynin gelişimi çok hızlı, çok yoğun. Burada beyin gelişimi hızlıyken göz, kulak ya da el becerisi anlamında hepsi aynı hızda gelişmediği için hani beyin neredeyse 190'lık gelişimini 5 yaşa kadar tamamlıyor. Ama diğer organlar 18-20 yaşa kadar hala devam ettiği için bir orada bir şey var. Senkron sorunu oluyor. Uyum sorunu oluyor. Öyle olunca da hani o karıştırmalar, simetri ya da ayna görüntüsü ya da farklı öğrenme, farklı kodlama gibi durumlar yaşayabiliyoruz.
1: Evet. Şimdi disleksi zannediyorum sizin de dediğiniz gibi hocam. Önce aile o zaman şüphelenecek, öyle mi? Ya
0: Yani
1: da öğretmen mi acaba?
0: ilkokul 1'de genelde öğretmenler şüpheleniyor.
1: Şüpheleniyor.
0: Dediğim gibi bazen kreş zamanı bile 3 yaşında 4 yaşında ya hani rakamları ters yazıyor deyip gönderilen çocuklar oluyor ama biz onu dediğim gibi normal kabul ediyoruz. Ama genelde bunu çoğu zaman öğretmenler fark ediyor. Ama şu da var, ilkokul 1'in ilk yarısına kadar yani çocuğa

0: Bu kişiyi böyle kabul etmiyoruz. Yani o öyle hayatı boyunca beşi ters yazsa da olur gibi bir durum yok.
1: Yani şöyle ilk hani ilkokul birinin ilk yarısına kadar böyle bir durum var. İkinci dönemde hala devam ediyorsa kesin kez disleksi değil tabii ki. Bir bakılması gerekiyor. Bazen
0: Uzmana başvurulması
1: yani
0: gerekiyor.
1: çocuğun yaşı bazen küçük yaşta başlamış olabiliyor. Dikkat eksikliği çok aşırı olabiliyor. Ya da hiç kalem kağıtla harflerle işte diğer yaşlarına göre çok geç karşılaşmış olabiliyor. Hani o açıdan orada bir uzamış bir dönem olabiliyor bazen. Yani birçok çocuk hani dikkat eksikliği çok aşırı düzeydeyse bazen orada ilk dönem yani ilk birinci sınıfın sonuna doğru kadar da bazen uzama görülebiliyor. Ama buradaki o sürecin zaten netleştirilmesi lazım. Disleksiden dolayı mı bunu yapıyor? Yoksa disleksi değil bu geçici bir şey ve hani kapanacak bir durum mu? Bunun netleşmesi lazım. Çünkü dediğim gibi hani burada evet bu süreçte çocuğun öğrenmesi, anlaması, oyunlara girmesi, arkadaş edinmesi bunlarla ilgili bir sorun yok. Ama işte ders yapmak istemez, işte ödev yapmak istemez, yazı yazmak istemez, okumak istemez. Bunlar onun için çok zor gelir. Çünkü orada onun için o B, P, T, işte B'ler, D'ler, P'ler o üçü mesela birbiri arasında dans ediyor gibi olur. Ve her seferinde çocuk mesela biz muayenedeyken de böyle şey olur. Bu mesela bir şey yazacak. Bı, bı, bı nasıldı diye. Mesela böyle kendi böyle bir kodlar içinde bir yönünü düşünür.
0: Okurken de bir karışıklık olabilir mi
1: Okurken de
0: hocam?
1: oluyor. Yani B'leri D'leri ters okuyabiliyor. İşte ya da işte hece ekleyebiliyor. Orada onlar biraz zor geliyor. M'ler neyler karışabiliyor bazen.
0: Yakın harfler o
1: Yakın
0: zaman.
1: harfler. İşte F, T ya da işte 4 ve 7. Bazen yazılış anlamına bakınca 4 mesela 7 birbirine benziyor gibidir.
0: Evet
1: Ya
0: doğru.
1: da 6 ve 9. Bazen 4'ü tersten yaparlar. Farklı yaparlar gibi hani. Bu tarz böyle farklı durumlar olabiliyor ama dediğim gibi burada esas nokta çocuğun bu noktadaki zorluğu hani bazı çocuklarda hani ders yapmayı sevmez, ödev yapmayı sevmez, tembelliğe bağlı olur. Bu tembellik değil, bu kendi elinde olan bir şey değil. Yani onu o an öğrenir, kodlar ama işte bir saat sonra, bir gün sonra tekrar baktığınız zaman yine aynı şey. Hani
0: Hiç
1: bu
0: öğrenmemiş gibi mi oluyor hocam?
1: öğrenmemiş gibi olabiliyor. O yüzden işte burada biz hani disleksi kısmında zaten esas istediğimiz şey çocuğun burada birebir desteklenmesi. Çünkü sınıf içerisindeki o nasıl diyeyim oradaki uğultuda, o kargaşada, o seslerin içerisinde veriler daha karışık hale gelebiliyor. Yani şöyle burada içeride bir düzensizlik var gibi. Yani her seferinde toparlıyor ama her seferinde de aynı yere geri geliyor gibi. Tabii geçebilen bir durum mu? Değil ama baş edilebilen bir durum. Yani büyüdükçe insanlar buradaki zorluğu anlayıp bununla yaşamayı öğreniyorlar. Yani ben her seferinde nerede hata yapıyordum, nasıl oluyordu, şöyleydi. Hani bir şekilde kendilerini artık zekaları ve yaşları gereği onları toparlıyorlar, öğreniyorlar. Çünkü ilk başta onun hata yaptıklarının farkında olmuyorlar. Ya da mesela okurken bazen şöyle de oluyor. Sesli okuduğunda yanlış okuyor ama kendi anlatırken doğru anlatıyor mesela.
0: Çok ilginç
1: Ya
0: hocam
1: da
0: ya.
1: öyle bir durum var. Yani o yüzden aslında şeyi de söylememiz lazım. Bu tarz çocuklarda önce görme muayenesi, işitme testi de yapılması lazım. Yani orada yakın uzakla ilgili bir şey mi var? Hani
0: O
1: çocukta bir...
0: koordinasyon doğru mu?
1: Evet,
0: Onu
1: hani o da
0: görmek lazım
1: o
0: belki.
1: lazım. Onları da hani onlar normalse o zaman hani çocuk psikiyatrisi değerlendirmesi önemli. Ama dediğim gibi burada en çok aileleri kafasını karıştıran şey hani bu durum işte hiç geçmeyecek, işte zeka ile ilgili bir sorun mu, işte yarın öbür gün bir meslek edinebilecek mi gibi birçok soruyu soruyorlar. Evet, bu durum belki geçebilen bir durum değil, birkaç renk göz rengi gibi bir şey ama baş edilebilen mi? Etrafımızda birçok iyi yerlere gelmiş disleksili kişiler de var. Yani ben her zaman söylüyorum doktor da var, mühendis de var, bakan da var. Yani öyle hani aşılamaz bir durum değil. Yani sonuçta bu çocukların çoğu bu durumu fark ediyor ve bununla baş etmeyi öğrenebiliyorlar.
0: Evet. Baş etmek kelimesi sanki çok böyle cuk oturdu deriz ya hocam. Sanki bu rahatsızlığa tam oturdu gibi geldi bana. Yani tamam evet bir uzmana başvurulmalı, bir doktor bu tanıyı koyacak değil mi? Çocuk psikiyatri mi koyuyor
1: Evet,
0: hocam
1: çocuk
0: bu tanı?
1: psikiyatrisi tanısı
0: Tanıyı
1: var.
0: koyacak, belki yöntemleri var ama yaş büyüdükçe Ve bu rahatsızlık bizimle birlikte devam ettikçe bizim kendi

0: kendimize onunla baş etmemiz gerektiğini anlıyorum ben.
1: Yani
0: Bunun farkında olarak yaşıyor o zaman bu birey.
1: kesinlikle bunun farkına varıyor. Bazen de aslında bu onun için bazen avantaj da olabiliyor. Yani sonuçta disleksi olan çocuklara da bazen bakıyoruz ki hani zeka eğer yüksekse bazen bir yetenek, daha farklı bir yerden anlama, daha farklı bir yerden görme gibi durum hani çok onların lehine de olabiliyor. Önemli olan nokta burada tabii baktığımız zaman ilkokul birin ve ikinin süreçlerinde ya da işte bu okuma yazma süreçlerinde sınıf içerisinde en önemli şey nedir? İyi okumaktır, iyi yazmaktır, doğru kelimeleri söylemektir, işte soyut deyim, atasözü gibi şeyleri doğru aktarabilmektir. İster istemez burada biraz zorluk yaşadığı için bir özgüven kısmı olabiliyor. Yani çocuklarda ilkokul döneminde yani bende bir sorun mu var kısmı olabiliyor. Yani burada ailenin ele alması, desteklemesi çok çok önemli. Diğer türlü çocuk normal zeka ya da yüksek zeka olmasına rağmen çok yetersiz ve ben bunu neden yapamıyorum, neden bunu anlamıyorum.
0: Kendini noksan
1: Evet,
0: hissedebilir.
1: eksik hissedebiliyor.
0: Değil mi?
1: Yani ister istemez herkes gibi çok basit bir şekilde bir şeyler öğrenemediği için bir zorluk yaşıyor ama bu zorlukla beraber hep kendini de irdeleyebiliyor ki ergenlikte bile devam edebiliyor bu durum. İster istemez çok basit bir okuma işleminde yani bir bakıyorsunuz ya adam matematik sorularını acayip çözüyor, başka soruları acayip çözüyor ama bir kitap okuma kısmına geldiği zaman okumakla ilgili terliyor, işte ne bileyim sıkılıyor, okuyamıyor ya da bir akıcı okuyamıyor. Çünkü orada harfleri tanım onun için artık o akıcı ve tonlamalı okumanızda önce doğru okuma ve karıştırmama kısmı var. Öyle olunca da kendini farklı hissetme durumu olabiliyor. O yüzden de ister istemez bir özgüveni etkileyen, kendini bir sorgulayan bir süreçte olabiliyor. Ama şey değil yani böyle hani dediğim gibi erken müdahaleyle erken fark edildiğinde çünkü bazen şunu da görüyoruz aileler çocuk psikiyatrisi yerine işte bazen bakıyoruz pedagog işte pedagog diye bir şey yok aslında ama her zaman söylüyoruz işte pedagog diye gittik işte psikolog olarak gittik ya da işte farklı bir uzmana gittik gibi. Bir bakıyoruz disleksi olan çocuk disleksi olduğu söylenmemiş ya da fark edilmemiş. Hep bir ertelenmiş işte geçer gibi söylenmiş. O zaman da bu sefer orada çocuğun ve ailenin debelenmesini görüyorsunuz. Yani o mesela ilkokul 4'te tekrar geliyor bakıyorsunuz.
0: O da çok üzücü
1: O
0: hocam
1: da
0: ya.
1: çok evet can sıkıcı ve çocuğun kendini tanımasını engelleyici. Yani çocuk aslında o güne kadar kendini artık öyle kabul etmiş. Ben böyleyim. Ben hani anlamıyorum. Ben zorluk yaşıyorum. Ben biraz farklıyım
0: Ben
1: gibi.
0: zaten öğrenemem.
1: Ben zaten öğrenemiyorum. Arkadaşlarım kolay öğreniyor. Ben biraz zor öğreniyorum. Evet zor öğrenebilir ama bazı şeyler de iyi öğrendikleri zaman artık bir yaştan sonra da tam öğreniyorlar ve doğru öğreniyorlar. O yüzden bununla yaşamayı öğrenmeleri gerekiyor. Ama burada önemli olan nokta ne kendi kafalarına göre ailelerin bir test yaptırması, ne bir zeka testi, ne başka bir test. Bunun anlaşılacak bir durum değil. Biz bunları kullanıyoruz gerekirse ama bunlar sadece bize yardımcı. Yani bir zorluk varsa bu zorluğun şiddetini anlamak için ama önce klinik bir değerlendirme, klinik muayene gerekiyor. Çünkü bu tanı klinik bir tanı. Yani bir kan testiyle ya da bir zeka testiyle tanı konmuyor. Zeka testinden bir şüphe duyabilirsiniz hani ama tek başına alıp da buradan disleksi var diyemezsiniz. Sadece sizin klinik muayenenizi ve tanınızı destekleyebilir. Ya da size farklı bir ipucu verebilir, yol haritası çizebilir. Böyle bir süreç.
0: Evet, önemli, çok önemli bir rahatsızlık aslında hocam ya.
1: Evet.
0: Bir de dediğiniz gibi bizde zannediyorum hani böyle çocuk hemen öğrensin isteği veliler de anne babalar da çok oluyor. Hele küçük yaşlarda. Aa benim çocuğum erken okudu mesela. Ya da işte erkenden konuştu. İşte konuşmayınca bir panik oluyoruz falan. Böyle şeylerimiz oluyor. Belki çok ilgili anne baba olmamızdan da kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki hani tecrübesizlikten de kaynaklanan şeyler var. Şunu da merak ediyorum. Şimdi hep ders bağlamında konuştuk hocam. Mesela sonraki yaşlarda mesela araba kullanmayı öğrenmek ya da mesela yemek yapmayı öğrenmek, bir enstrüman çalmayı öğrenmek. Bunlarda da aynı zorluk yaşanabilir mi?
1: Ya işte yeteneği ölçüsünde zekası, normal ve yüksek dediğimiz tablo mesela bazen çok yüksek zekalı çocuklarda dil becerisi çok iyi olabiliyor. İşte resim yeteneği çok iyi
0: Başka bir
1: olabiliyor.
0: yerden patlayabilir yani bu
1: Yani
0: çocuklar.
1: farklı bir özelliği de olabiliyor hani iyi olduğu. Sadece dediğim gibi burada bunu keşfetmesi lazım hani ama her çocuk için değil tabii ki. Hani bu dediğim gibi bu yüksek disleksi olmadan da zekası yüksek olan çocuklar için de aynı şey geçerli. Bir bakıyorsunuz çok iyi bir mühendis çok iyi bir kodlama yapıyor. Yani bu yaşta hemen her şeyi öğreniyor, kodluyor ya da işte belki okulda kelimeleri öğrenemiyor ama araba modellerini, yıllarını, işte içeriğini, her şeyini
0: Ezberliyor mesela, değil
1: ezberlemiş,
0: mi?
1: detayları bilgi verebiliyor, ilgisini çeken kısımları. O yüzden şey değil. Yani bir şey öğrenemez gibi değil ama mesela ben geçen gün bir tane genç gördüm lise 2'ye gidiyordu. Yani çok basit bir şey. Yılın aylarını mesela ben ona farklı bir şekilde bir şey sordum. Ya ben dedi bunu düz ezberleyemedim ki dedi daha dedi bunu geçen sene ezberledim ki dedi nasıl yapacağım falan dedi. Yani harbiden de öyleymiş. Yani annesiyle sonra konuştuk, babasıyla konuştuk. Ya evet hocam o biraz zorluk yaşadı onunla ilgili. Yani mesela çocuk çok zeki. Kafası yani zekası da iyi benim klinik muayenemde. Ve matematiği, fiziği, kimyası iyi. Ama oraya gelince sanki dünyanın en zor sorusunu sormuşsunuz gibi. Yani o bir sıra
0: Kalıyor değil
1: evet
0: mi?
1: orada kalabiliyor ve bir görseniz orada düşüne düşüne yavaş yavaş nasıldı şöyle miydi falan. Böyle bir absürt bir tablosu da olabiliyor. Yani bir
0: Evet.
1: yerden sizi şaşırtabiliyor. Öyle olunca da işte hem arkadaş çevresi içerisinde ya sen şaka mı yapıyorsun? Ya bunu da bilirsin ya bunu da biliyorsundur hani gibi bir süreç. Ama işte biraz o farkındalık arttı aslında son yıllarda. Yani disleksi aileler daha iyi biliyorlar. Ama tabii şey değil yani her öğrenme güçlüğü disleksi değil. Disleksi bir öğrenme güçlüğü. Çünkü öğrenme güçlüğü dediğimiz şeyin içerisinde yani genel bir tabir öğrenme ile ilgili zorluklar.
0: Özgün nedir hocam başındaki? Yani
1: Yani
0: her kişinin kendine özgü mü demek
1: yok
0: istiyoruz?
1: özgül yani burada işte okuma yazma ile ilgili işte matematikle ilgili gibi hani özgül bir alanda.
0: Evet.
1: Evet
0: Her kişinin farklı olabilir.
1: yani genel öğrenme ile ilgili bir sorun yok. Sadece standartize eğitimsel bir kısımda öğrenme
0: Takılıp
1: zorluğu.
0: kalıyor bu
1: Evet özgül
0: çocuklar.
1: olmasının mantığı özel öğrenme güçlüğü ya da diyorlar işte. Yani çocuk aslında oyunlarda falan işte Minecraft'ta falan canavar gibi oynuyor her şeyi biliyor. Ama bir bakıyorsunuz iki tane kelime harfi yan yana getiremiyor. Hani anlatabildim burada özgül ya da özel olmasının mantığı spesifik bir alana ait olması biraz daha. O yüzden de bu hani daha çok diskalkülü, disgrafi ve disleks dediğimiz üç alan var. Bu üç alan üzerine. Evet bu üç alan olması yani.
0: Yayınımızın sonunda şunu diyebilir miyiz hocam o zaman? Baş edilebilir bir konu, değil mi bu?
1: Kesinlikle ama şunu
0: Hemen
1: da
0: umutsuzluğa kapılmayacağız.
1: kesinlikle şunu da söylememiz lazım. Disleksi bu özel öğrenme güçlüğü tablosunda çoğu zaman da dikkat eksikliği eşlik eder. Çünkü bunlar nörogelişimsel bozukluklardır. Ve nörogelişimsel bozukluklar aynı ağaç köklerinden gelir gibi düşünürsek eğer yanında dikkat eksikliğinde eşlik edebilir. Yanında işte alt satma eşlik edebilir. Yanında tik bozukluğu eşlik edebilir. Yani o yüzden bunları da hani bilmemiz önemli. Özellikle dikkat eksikliği varsa süreç olduğundan daha fazla da olabiliyor. Yani dikkat eksikliği olduğunda belki çocuğun zorluğu hafif ama dikkat eksikliğiyle beraber orta düzeye çıkabiliyor öğrenme güçlüğünde. Ya da dikkat eksikliği çok hafif düzeyde olabiliyor ve hiç olmayabiliyor ama genelde eşlik ediyor.
0: Birbirini mi tetikliyor hocam?
1: Yani tabii şimdi bir yandan siz harfleri karıştırırken bir yandan dikkatinizi veremediğiniz zaman ister istemez doğru yerlere doğru şeyi koyduğunuz halde koyamıyorsunuz. Ve her seferinde yanlış yere koyup doğrusunu bekliyorsunuz. Bu hem motivasyonu kırıyor hem özgüveni kırıyor hem de kendinize olan hani şeyi de hani başlatma inancını da aslında bir yandan etkilemiş oluyor. Dikkat eksikliğinin olması da süreci etkiliyor. O yüzden disleksi varsa biz hani tedavi kısmında bireysel eğitim öneriyoruz. Bunu şey yapıyoruz, ailelere söylüyoruz. Çocuğun birebir onun anlayacağı şekilde
0: İlgilenilmesi
1: ilgilenilmesi
0: gerekiyor.
1: gerekiyor zorlandığı konuyla ilgili. Ama dikkat eksikliği de varsa işte bununla ilgili destek alınması lazım ki süreç daha hızlı ilerlesin.
0: Daha hızlı ilerlesin. Bunu da zaten dikkat eksikliğini hep söylüyoruz. Bazen ihmal ediliyor hocam. Bunun da bir tanı olduğunu unutmamak
1: Evet,
0: gerekiyor ve
1: evet.
0: ihmal edilmemesi gerekiyor. Çok
1: Ben
0: teşekkür ediyoruz
1: teşekkür ederim.
0: hocam. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Semih Erden'le birlikteydik değerli dinleyenler. Disleksiyi masaya yatırdık, konuştuk. Yarın aynı saatte memleket treninde yine buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar olacak. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna ise Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Rusya'da veba salgını korkusu. Sibirya'nın Irkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanı, kadının vebadan ölmesinin ardından 197 kişi karantinaya alındı. REN TV, yaşananların Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde canlı bakteri içeren bir test tüpünün yanlışlıkla kırılması sonucu geliştiğini aktardı. Teknofest Güneydoğu renkli görüntülere sahne oldu. 75 yaşındaki ziyaretçiden 40 günlük bebeğe, çocuklardan görme engelli ziyaretçilere kadar 7'den 77'ye aynı heyecan vardı. Bomba arama dedektör köpeğiyle robot köpeğin birlikte gerçekleştirdikleri gösteri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kimi Kaan'ı görünce uçmak istedi, kimi yerli ve milli sistemleri görünce dua etti. Şanlıurfa'da gökyüzünde şölen, yerde halay coşkusu yaşandı. ...77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. Kongrenin resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye saatiyle 14.30'da gerçekleştirilecek. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Küresel piyasalarda Orta Doğu tedirginliği, petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması ve dolar endeksinde görülen sert yükseliş piyasalardaki risk iştahını sınırlıyor. Fed'in Şahin tutumundan vazgeçeceği umuduyla destek bulan endeksler, Orta Doğu'daki çatışma haberleriyle yön arayışını sürdürüyor. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6.560 liradan işlem görüyor. Ve spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta çıktığı 3 maçı da kaybeden A milli takımımız 4. sınavını bugün deplasmanda İtalya karşısında verecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz İtalya karşısında forma giyemeyecek. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli

ile tutuklu bulunuyor. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22 derece, çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern, Viyana ve Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Bakü 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba değerli dinleyiciler, Sabah Ajansı başladı, hoş geldiniz. Bugün 5 Ekim 2026 Pazartesi, sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta başlangıcı diliyoruz. Yapımcılarımız Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu birlikte hazırladılar. Teknik Masada Ersin Aydemir, mikrofon başındaysa ben İpek Önder, yurttan ve dünyadan gelişmelerle 11.50'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi programımızı Türk gazeteleriyle başlayacağız. Değerli dinleyicilerimiz, dış basın öne çıkan haberleri ise spiker arkadaşımız Orhan Yaşar sizlere aktaracak. Ardından TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanacağız. Daha sonra da stüdyo konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer'le birlikte gündemi ve gelişmeleri konuşacağız. Sabah Ajansı başlıyor.
1: Türk basını.
0: Sabah gazetesiyle turumuza başladık bugün. İhracatta ard arda rekorlar kırıyoruz. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizde patlak veren savaş ve krizlere rağmen kalkınma rotasında ilerlediğini söyledi. İhracatta yılbaşından bu yana %5.2 artışla 211 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdık. 26 milyar dolarla da Cumhuriyetimizin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaştık. Yılın ilk 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarı kazandık, dedi. Mekke İttifakı'nda kritik viraj, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı bugün yeniden toplanıyor. Riyad'daki kritik görüşmeye Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu katılacak. Angelina Jolie'den Gazze'ye destek çağrısı. Ünlü oyuncu eski ve yeni uydu görüntüleriyle soykırımcı İsrail'in yıkımını gözler önüne serdi. Kış yaklaşıyor, 2 milyon insanın barınacak yeri yok ve açlar diyen Jolie, dünyayı yardıma davet etti.

Milliyet gazetesine geçtik. Milliyet'in bugünkü manşeti Avrupa'da dizel krizi, dünya ekonomisinin çarklarını döndüren yakıt alarm veriyor. Kamyonlardan traktörlere, iş makinelerinden gemilere kadar ağır yükün enerjisini sağlayan

0: Güzel'de küresel piyasa son yılların en sert arz sıkışıklığını yaşıyor. Avrupa krizin merkezinde. Orta Doğu ve Rusya'da rafinerilerin büyük ölçüde devre dışı kalması ham petrolü kullanılabilir yakıta dönüştüren kapasiteyi de daralttı. İran savaşı öncesinde Orta Doğu küresel dizel ihracatının %19'unu, Rusya %11'ini karşılıyordu. Körfez'den sevkiyat savaş öncesinin 1/4'üne indi. Rusya'da da Mayıs seviyesinin %20'sine düştü. ABD açığın bir bölümünü kapattı ancak onlar da tam kapasiteye yaklaştı. Süreçte gözler sahaya döndü. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler örgüt mensuplarının silahlarının teslim edildiğine yönelik adımlara çevrildi. Yurt içinde ve yurt dışında örgüt mensuplarının karakollara teslim olmak için başvuruda bulunmaya başladığı ifade edilirken, teslim sürecinin özellikle Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Operasyonu bölgesindeki karakollara doğru yoğunlaştığı da belirtildi. Avrupa sınırına hızlı tren başlığını da aktaralım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli demiryolu bağlantılarından Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının en uzun etabını oluşturan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacağını kaydetti. Uraloğlu hızlı tren ağının böylece Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını ifade etti. Akşam gazetesiyle turumuza devam edelim. Korkutan depremler Adana 17 dakika arayla 4.8 ve 4.9 büyüklüğünde iki depremle sallandı. İkinci depremden 7 dakika sonra da Osmaniye'de 5.2'lik deprem meydana geldi. Saat 19'da Adana bu kez 4.4 ile sallandı. Uzmanların bir kısmı bölgede büyük deprem beklediklerini, bazıları ise sarsıntıların hafifleyeceğini söyledi. Üç ülkenin Oscar adayı TRT yapımı, TRT'nin üç ortak yapımı Türkiye, Fransa ve Japonya'nın Oscar adayı oldu. Kesilmiş bir ağaç gibi Minotaur ve All of a Sudden Oscar'da üç ülkeyi temsil edecek. Avrupa'nın en yoğunu İstanbul. İstanbul Havalimanı Eurocontrol'ün 21-27 Eylül raporuna göre günlük 1587 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Hürriyet gazetesine geçtik. Şam'da Türk okulu kapılarını açtı. Türkiye-Suriye Eğitim İşbirliği kapsamında yapımı tamamlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu dün hizmete girdi. Şam'ın Artuz bölgesinde Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek okulda ilk derse MEP heyeti de katıldı. Açılışta Bakan Yusuf Tekin'in mesajı okundu. Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve aile bağlarına dikkati çeken Bakan Tekin, "Sınırlar haritadır, gönüllere sınır çizilemez." ifadelerini kullandı. Filistin'de kanlı hasat, Filistinlilerin direniş sembolü olan zeytin hasadı yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarıyla kana bulandı. Yahudi yerleşimciler 6 farklı noktada zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı. En az 16 hasat işçisini yaraladı. İsrail hükümeti de çiftçilerin topladığı zeytinlere ve kullandığı ekipmanlara el koydu. Yerleşimciler 55 zeytin ağacını da yaktı. Bir ilmek tek bayrak, Isparta Halı ve Kilim Müzesi'nde ziyaretçilerin dokuması için Türk bayrağı motifli tezgah kuruldu. Her ziyaretçinin bir ilmek atabildiği halı 135.751 ilmekten oluşacak. Yeni Şafak gazetesiyle de turumuzu noktalayacağız. İsrail pilotu biliyordu. İsrail'in Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağı düşüreceği belirtilen yardımcı pilot Hamam El Hammami'nin Umman vatandaşı olduğunu uçuş öncesinde bildiği ortaya çıktı. Mürettebat listesinin iki gün önceden İsrail yetkililere ulaştığı belirtildi. İsrail muhalefeti Netanyahu'yu gelişmeyi seçimlerde bir koz olarak kullanmakta suçluyor. Teknofest'te 1,5 milyon ziyaretçi, Şanlıurfa'da 5 gün süren Teknofest Güneydoğu 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak tamamlandı. Teknoloji yarışmaları ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği festivalin finalinde Türk yıldızları nefes kesen gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde görsel bir şölen sundu. Siftah peşinde son başlığımız A Ligi 1. grupta ilk 3 maçını kaybederek puanla tanışamayan A Milli Futbol takımımız mağlubiyet serisine son vermek için bu akşam İtalya deplasmanına çıkacak. Ay Yıldızlı ekip sahadan 3 puanla ayrılarak

0: dış basın.
1: İran'ın Teslim Haber Ajansı'na göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini belirtti. Garib Abadi, Dışişleri Bakanı Erakçı'nın New York'ta ana hatlarını açıkladığı Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planın aracılar üzerinden ABD'ye iletildiğini ve ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğunu ifade etti. Garib Abadi, bu görüşler ülke içinde kendi yöntemleriyle inceleniyor ve İran'ın nihai görüşleri hazır olduğu zaman uygun kanallar aracılığıyla duyurulacaktır ifadelerini kullandı. Garib Abadi, İran'ın aynı zamanda tüm ihtimallere hazırlıklı olduğunu da dile getirdi. İran'ın 7 günlük planı, ABD'nin belirli koşulları yerine getirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını ve ardından nihai anlaşma görüşmelerinin başlatılmasını öngörüyor.

0: Birleşik Krallık Ajansı Independent, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirttiğini yazıyor. Trump, Ohio eyaletinde gerçekleştireceği miting için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik, şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu, biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi. ABD Başkanı daha sonra İran'ın nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği yönünde bir yorumda da bulundu. İngiltere merkezli Reuters ajansı, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El Alimi'nin İran destekli Husilerin elinde kalan toprakları geri almak ve ülke genelinde devlet otoritesini yeniden tesis etmek için askeri operasyonların başlatıldığını duyurduğunu bildiriyor. Reşat El Alibi, televizyondan yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, "Bugün Cumhuriyet'in geri kalan topraklarını geri almak, devletin ve kurumlarının otoritesini tüm ülke genelinde yaymak amacıyla askeri operasyonların başladığını duyuruyorum" ifadesini kullandı.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: İsrail'in Haaretz gazetesinin araştırmasına göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli Yahudi Tikvah Fonu'nun İsrail'in askeri ve istihbari karar alma mekanizmalarını şekillendirmek üzere aşırı sağcı figürleri finanse ettiği ortaya çıktı. Herod İsrail'e Özgürlük Merkezi isimli yapı üzerinden İsrail'de faaliyetlerini yürüten Tikvah Fonu'nun Filistinlileri sürme ve sonsuz savaş vizyonu doğrultusunda bir ağ kurduğu ve bu yapıya 5 milyon dolar hibe ettiği, ayrıca 2025 yılı içinde aynı tutarda finansman taahhüdünde bulunduğu belirtiliyor. 2024 yılından itibaren bağımsız bir kuruluş olarak ortaya çıkan Herod, zengin Amerikalı Yahudilerin İsrail elitlerini şekillendirme misyonunu sürdürmesi nedeniyle eski fikirlerin yeni ambalajı olarak nitelendiriliyor.

Somali Cumhurbaşkanı Mahmut, El Cezire Arapça Televizyonu'nun El Mukabele programına verdiği röportajda İsrail'in Somaliland bölgesine yönelik girişimlerini değerlendirdi. İsrail'in Berbera kentinde deniz üssü kurmayı ve kentin havalimanını kullanmayı planladığını söyleyen Mahmut, bu girişimlerin asıl amacının Körfez ülkelerine ve İran'a yakınlaşmak olduğunu savundu. Mahmut, ülkemizde İsrail varlığını hiçbir koşulda kabul etmeyeceğiz dedi. Orta Doğu'daki krizlerin Somali'ye taşınması girişiminin başarılı olmayacağını vurgulayan Mahmut, Somaliland halkının da İsrail varlığına karşı olduğunu ayrıca ifade etti.

0: Almanya'nın Deutsche Welle Ajansı, Almanya Başbakanı Merz'in Ukrayna'ya dayanışma ziyaretinde bulunduğu Kiev'de Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşı durdurma çağrısı yaptığını aktarıyor. Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya gelen Merz, burada yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenerek "Bu anlamsız savaşı durdurun, savaşın sona ermesi konusunda görüşmeye hazırız. Ancak Ukrayna'daki sivil halka yönelik bu barbarca saldırılar sona ermeli" ifadesini kullandı. Merz, Kiev'de yaşananların savaşın Ukrayna'daki günlük hayat üzerindeki etkisini gösterdiğine işaret ederek "Burada her gün savaş suçları işleniyor" dedi. Bu arada Alman hükümetinin planına göre Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar avro tutarında askeri destek sağlanacak. Bu kapsamda Rusya'nın özellikle hızlı savaş dronlarına karşı kullanılmak üzere binlerce önleme dronunun teslim edilmesi planlanıyor.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: Kuzey Kore Ajansı KCNA'nın haberine göre Kuzey Kore bir tatbikat sırasında yapay zeka ile entegre edilmiş orta menzilli füze fırlattığını duyurdu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi ve aynı zamanda ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisi'nin genel ilişkiler dairesinin başındaki Kim Yo-yong fırlatılan füzeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bu sabah şafak vakti Doğu Denizi'ne doğru stratejik bir silahın ateşlendiği tatbikat düzenlendi ifadesini kullanan Kim, tatbikatta orta menzilli füze kullanıldığını bildirdi. Füzenin düşman hedeflerin takibine takılmadığını belirten Kim, füzenin alçak irtifada uçuş yörüngesini değiştirebildiğini ve füzeye yapay zeka entegre edildiğini açıkladı.

0: Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı, İspanya'daki San Sebastian Gastronomica 2026'ya özel davet alarak katılan ilk ve tek şehrin Çorum olacağını bildiriyor. Haberde Çorum mutfağının Çorum Belediyesi tarafından San Sebastian Gastronomica 2026'da tanıtılacağı belirtiliyor. Çorum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre 5-7 Ekim'de düzenlenecek etkinlikte çeşitli ülkelerden şefler, gastronomi yazarları, araştırmacılar ve sektör profesyonelleri bir araya gelecek. Ülkeler, uluslararası gastronomi kuruluşları ve dünyaca tanınan gastronomi markalarının temsil edileceği organizasyona özel davet alarak katılan ilk ve tek şehir Çorum olacak. Dış basında öne çıkan gelişmeleri aktardık. Söz yeniden İpek Önder'de.
1: Sayın dinleyiciler, şimdi de TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizlerle birlikte İran'daki son durumu dinleyeceğiz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Özellikle New York'ta başlayan görüşmeler şu anda yine Katar üzerinden dolaylı olarak yine devam ettiriliyor. Dün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'da bulunan yabancı misyon şefleri ve büyükelçilerle bir araya geldi. O toplantının ilk kısmına biz de iştirak ettik. Abbas Arakçı özellikle savaş istemediklerini, İslamabad mütabakatını işaret ederek ona dönülmesi ve oradaki maddelerin yerine getirilmesi halinde boğazın açılabileceğini söyledi. Ki o maddelerde şunlardı genel olarak: tüm sahalarda savaşların durdurulması, İran'ın mal varlıklarının iadesi, ambargoların kaldırılması, Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan ABD askerlerinin kuşatmayı kaldırması idi. Bu beklenti işin doğrusu karşı tarafa iletildi. Ancak henüz net bir cevabın alınmadığı da ifade edildi. Bu cevaba müntazır olarak beklediklerini de dile getirdi. Yine dün İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de haftalık basın toplantısında konuştu. Dedi ki Hürmüz Boğazı noktasında esas konumuz o.

0: Nükleer meseledeki duruşumuz belli, onu daha önce ifade etmişiz. Şu anda Hürmüz Boğazı noktasında mesaimizi teksif etmiş, onu bekliyoruz dedi. Öte taraftan bir gazetecinin işte Pakistan asker gönderdiği ifade ediliyor Suudi Arabistan'a. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Dedi, işin doğrusu biz de duyduk. Umarız doğru değildir. Müslüman ülkelerin karşı karşıya gelmesi orada yeni problemlerin doğmasına yol açar. Böyle bir şey dedi. İnşallah İslam ümmeti karşısında eylemler gerçekleştirilmez dedi. Ve İran'ın bu meseleye bakışını da aslında bir noktada dile getirdi. Öte taraftan Petrol Bakanı Muhsin Paknejat istifa etti. İstifanın gerekçesi resmi olarak açıklanmadı. Yerine de İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian vekil olarak Hamid Guredi atadı. İran'da işin doğrusu dediğimiz gibi şu anda Hürmüz Boğazı'nın açılarak yeniden ekonominin canlandırılması meselesi üzerinde duruluyor. Bakalım ABD ile İran bu noktada anlaşabilecek mi? Yoksa Amerika'da gerçekleştirilecek ara seçimlerden sonra ABD basınının yer yer işte ondan sonra tekrar saldırılar başlayacak şeklindeki görüşleri mi tezahür edecek, işin doğrusu onu da kestirmek zor. Ama biz de biliyoruz ki İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian yaptığı açıklamada demişti ki umarız ABD ara seçimlerinden önce bir anlaşma sağlanır. Trump ise yer yer işte yok biz seçimlerden önce bir anlaşma yapabiliriz. Daha sonra işte ondan vazgeçerek bu anlaşma sağlanamazsa seçimlerden sonra tekrar bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yapmazsak İran'ın altyapı üst yapılarını vururuz, yok ederiz şeklindeki çelişkili demeçleri de devam ediyor. Bakalım bütün bu demeçler, bütün bu açıklamalar karşısında meseleye nereye varacak? Onu hep beraber göreceğiz. Tahran'dan, İran'dan gelişebilecek yeni hadiselerle tekrar sizde olacağız.
1: TRT İran temsilcisi Harun Aykaç telefon hattımızdaydı. Aktardıkları için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de stüdyomuzda Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer bizlerle birlikte. Sayın Tümer, hoş geldiniz efendim. İyi
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: haftalar.
2: İyi haftalar.
1: Efendim, bugün Riyad'da çok kritik bir zirve gerçekleşecek. Bu önemli zirveyle başlamak isteriz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu bugün Riyad'da düzenlenecek Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısına katılacak. Tabii baktığımızda toplantının ana gündemi Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları ön planda olacak. Ama bugünkü toplantıda sizce bundan sonra atılacak adımlara dair nasıl bir yol haritası çizilecek? Bu zirvenin önemiyle başlayalım.
2: Şimdi Mekke Anlaşması'nın ilan edilmesi, imzalanmasından bu yana 7 Ağustos'ta imzalanmış. Geçen süre aslında baktığınızda sadece 2 ay. Ama bu 2 ay içerisinde o kadar hızlı oldu. Yani çok hızlı gündeme geldi, çok hızlı bir şekilde ele alındı. 3 bu anlaşmanın tarafı tarafından. Dolayısıyla hem bir merak uyandırıyor hem de çok dikkat çekiyor bu kadar hızlı olması. Ben biraz bunu bölgenin içinde bulunduğu duruma paralel bir hız olarak, yani böyle olması gerektiği için, yani zamana yaymanın çok mümkün olmadığı bir aciliyet arz ettiği olarak görüyorum. 7 Ağustos'ta bakıyorsunuz anlaşma imzalanmış. Ondan sonra geçen süre içerisinde biri İstanbul'da 31 Ağustos'ta olmak üzere, şimdi bugün de ikincisi Riyad'da yapılan iki toplantı var. Bir de arada Genelkurmay Başkanları toplantısı var. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında yeniden hazır fırsat bulunmuşken Dışişleri Bakanlığı'nın bir araya geldiği bir konu var. 2 ayda çok hızlı bir toplantı trafiğiyle dikkatlerimiz üzerinde. Ancak henüz daha kurumsallaşmasını tam olarak oturtulmamış bir anlaşma bu. Biz de aslında biraz adımlar atıldıkça nasıl olacağına dair fikir sahibi oluyoruz. Neyi kastediyorum? Mesela bir genel sekreter atandı. 3 yıldır.

0: başkanlığına Pakistan'ın aday gösterdiği bir isim. Dolayısıyla buradan şöyle bir çıkarım yapıyoruz. Bir kere 3 yıl gibi bir vadenin konuşulacağı. Dolayısıyla çok uzun soluklu bir kurumsal yapı bu. Bugüne kadar imzalanan diğer anlaşmalardan biraz daha farklı bir içerik sahibi olduğunu bize düşündürtüyor. Bugünkü toplantıya 3 ülkenin dışişleri, savunma ve genelkurmay başkanlarının katılıyor olması daha da ileri adımların artık atılacağını göreceğimiz bir fikir veriyor bize. Kurumsallaşmadan kasıt ne? Genelkurmay başkanlarının da bu kadar aktif olarak içinde yer almasından hep yapılan yorumlarda, dış basında da bunun aslında NATO'nun bir versiyonu, daha bölgesel bir versiyonu olabileceği, daha küçük ölçeklisi ama aynı onun gibi organları olacak bir yapısı olabileceğini anlıyoruz. Dolayısıyla bence konuşulacak olanların başında bunun nasıl organize edileceği. Şimdi önce NATO'yu da bir aklımıza tutmalıyız. NATO'nun çeşitli ülkelerde örneğin değil mi? Askeri güçleri var, istihbarat paylaşımı var, birlikte geliştirdiği stratejiler var, bir savunma
1: Tatbikatlar
0: paktı,
1: var.
0: tatbikatlar var vesaire. Dolayısıyla biraz gözümüzde bunların olgunlaştırılacağı bir şey canlandırmamız gerekiyor. Ama öteki yandan biliyorsunuz Türkiye'de de beklenen meselelerden bir tanesi iç kamuoyu onayları ve iç yasal süreçlerin tamamlanması. Mesela biz önümüzdeki günlerde bu anlaşmanın kapsamına ilişkin meclise bir yasal düzenleme gelmesini bekliyoruz. En azından böyle bir tartışma var. Dolayısıyla bunun daha atılacak adımları, yapılacak bir takım organları, oluşturulacak organları, işleyiş düzeneyi olmasını bekliyoruz. Biz de aslında bunları yaşadıkça göreceğiz. Ama öte taraftan çok hızlı hareket edilmesini gerektiren, o hıza dikkat çekiyorum, başka şeyler var. Çünkü bakın artık İran, Amerika arasındaki çatışmadan daha fazla onun ürettiği bir başka yan gelişme olarak Husilerin Suudi Arabistan'a saldırılarını bir Husi sorununu konuşur vaziyetteyiz. Dolayısıyla o bölgede işte Suriye'yi zaten konuşuyoruz, Irak'ta başka şeyler konuşuyoruz, İran meselesini konuşuyoruz, Lübnan konuşuluyor, İsrail'in ortada durumu. Dolayısıyla bölgede hızlı adımlar atılmasını gerektiren bir süreç var. Bunlara karşı da ortak nasıl bir eylem birliği, fikir birliği oluşturulabileceğini göreceğiz. Pakistan tarafından dikkat çeken bir açıklama geldi bu süreçte. O da 6 tane ülkenin aslında ittifaka girmek istediği yönünde. Şimdi biliyorsunuz bu ilk imzalar atıldığında biz hep şunu sormuştuk. Aslında Mısır'da olacaktı. Mısır yok. İşte Mısır'ın bir vadede katılmasını bekliyorduk. Şimdi birdenbire ileride başka katılımlar olacaktır denildiği
1: Ülkelerin ismi
0: sırada.
1: açıklanmadı ama hangi ülkeler olacağını
0: Evet,
1: bilmiyoruz.
0: 6 tane ülkeden bahsediliyor ama bir yandan da şunun altı çiziliyor. Önce bir kurumsallaşma oluşturulsun. Diğer üyeler bundan sonra dahil edilsin. Ben burada şunun düşünülüyor olabileceğini üç ortak tarafından düşünüyorum. Ne kadar çok ülke girerse kuruluşun oluşması daha uzun bir vadeye yayılma riski olabilir. Çok hızlı hareket edilmesi gerektiğinin anlaşıldığı işte bu toplantılardan biri. Dolayısıyla kurucular çerçeveyi kendi aralarında mutabakatla ve olgunlaştırıp ondan sonra katkılara açmayı yolunu tercih ediyor gibi ben öyle bir fikir sahibiyim. Dolayısıyla daha bence Medine İttifakı ile ilgili, Mekke İttifakı ile ilgili özür dilerim. Sık toplantıların yapılacağı, yeni gelişmelerin hızlı kaydedileceği bir süreç göreceğimizi düşünüyorum.
1: Evet. Efendim şimdi baktığımızda Suudi Arabistan'ın da İran destekli Husilere karşı Yemen'de yeni bir askeri operasyon başlatmaya hazırlandığına dair de bir takım gelişmeler söz konusu. Pakistan Husilerin ilerleyişini durdurmak amacıyla Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetine 4 kargo uçağı ile silah ve askeri teçhizat göndereceği haberleri de yine söz konusuydu. Batılı ülkelerden de destekler var. ABD'nin ve Fransa

0: da Suudi Arabistan'a silah ve istihbarat desteği sağlayacağı yönündeki bir denklemle karşı karşıyayız. Sahayı nasıl okumak lazım peki?
1: Şimdi bence önemli gelişmelerden bir tanesi Yemen'in tanınmış, uluslararası düzeyde tanınmış hükümetinin açık savaş ilanında, Kurtuluş Savaşı hatta adını verdikleri bir operasyonu artık başlatacaklarını ilan etmesi ve bunu da Riyad'da yapması. Şimdi biliyoruz ki Husilere karşı zaten Suudi Arabistan destekli olarak bir koalisyon devredeydi. Başını Suudi Arabistan'ın çektiği. Dolayısıyla bu açıklamanın Riyad'da yapılıyor olması Yemenli yetkililer tarafından zaten bence çok önemli bir
0: Evet.
1: gösterge. Şimdi burada Suudi Arabistan aslında uzun zamandır Husi saldırılarının yani bir destek veriyordu ama açık bir savaş, bir cephe açılması kendisine karşı bunu engellemek için Amerika gibi ülkeleri aslında destek çağrısı yaptı. Onların aracılığıyla bunu durdurmak için. Şimdi buna çok çok kuvvetli bir destek bulamadığını görüyoruz. Şimdi Amerika Dışişleri, özür dilerim, Savunma Bakanı ile Suudi Arabistanlı muhatabının görüştüğü, Amerika'nın destek açıkladığı falan söyleniyor ama hala Amerika hava saldırıları, Suudi Arabistan'ın talep ettiği hava saldırıları konusunda bir destek vermedi. Şimdi burada iki teoriden bahsediliyor. Bir tanesi Amerika'nın aslında en başından beri İsrail ile Suudi Arabistan'ı İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde yan yana getirmek istediği ama Suudi Arabistan'ı buna direndiği. Özellikle de 7 Ekim saldırılarının başlamasından sonraki süreçte Suudi Arabistan'ın kesin bir çizgi çizdiği. Amerika'nın hasır eline fırsat geçmişken Suudi Arabistan'a hani destek vermesi her ne kadar müttefiki olsa da ağırdan alarak biraz buna zorlamak yönünde bir strateji izlediği konuşuluyor. Öteki taraftan Amerikan basınında çıkan, ABD basınında çıkan bazı yorumlarda aslında Trump'ın bu coğrafyada aslında çıkıp gitmek istediği bu coğrafyada bir şekilde saplandığı İran cephesinden sonra ikinci bir cephe açmak istemediği, o yüzden ağırdan aldığına dair yorumlar var. Ben bütün bu yorumların Amerika Birleşik Devletleri'nin çok yakındaki ara seçiminin de konuşulduğu yani ufukta olduğu bir dönemde Amerika'nın bunu, Amerikan yönetiminin bunu dikkate aldığını, İsrail seçimlerini de dikkate aldığını ve ağırdan aldığını düşünüyorum. Ama mesela geçtiğimiz Cuma günü Amerika'da hükümet yetkililerinin önemli bir Camp David'de önemli bir toplantı yaptıklarını, benzeri pek nadiren görülen bir toplantı olduğunu, buna da başkan yardımcısının başkanlık ettiği ifade ediliyor. Ve bu toplantıda hem İran'ın hem de Husi saldırılarının, Yemen olayının tartışıldığı ifade ediyor. Yani şimdi evet görünürde açıktan destek vermeyen bir ABD var ama öteki taraftan işte Patriot'ları bölgeye sevk ettiği, yeni bir hazırlık yaptığı, her an bu savaşa da dahil olabileceği fikrini değiştiriyor. Trump da zaten buna benzer mesajlar veriyor. Bir durum var. Kasım'a endekslenilmiş durumda bana sorarsanız bu meseleyle ilgili. Ama Suudi Arabistan kararlı gözüküyor. Bu sefer Husi sorunuyla baş etmek konusunda. Çünkü yine olan oluyor savaşlarda. Enerji tesisleri, ülkenin en önemli enerji tesisleri vuruyor, Aramco vuruluyor. Buna tahammül etme sineye çekmesi de çok mümkün gözükmüyor. Ancak bunu yaparken tek başına girmek yerine çevresinde etrafında destekleyici unsurlar, Batı'dan olsun, Amerika Birleşik Devletleri, o bölge ülkeleri olsun. Görmek yönünde bir çabası var. Bence bu sonbaharın en canlı konusu, hatta İran meselesinin bile önüne
0: Önüne
1: geçen
0: geçmiş, evet.
1: ve belki onun çözülmesi için bile birinci derecede yakından bakılacak mesele Husi meselesi gibi
0: Evet,
1: duruyor.
0: evet. Belki Libya gibi bir model üzerinde de çalışılabilir
1: Çok
0: uzun
1: fazla
0: vadede.
1: çok fazla fikir var. Ancak dediğim gibi ülkelerin tek tek içinden geçtikleri koşulları da dikkate almak gerekiyor. Yani mesela şimdi kış geliyor. Avrupa'da alarm zilleri yeniden çalmış durumda.

0: Çünkü Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tekrar bir kademe artışı var. Tekrar hararetlendi. İran'la olan mesele çözülemiyor. Kızıldeniz'de kadar gelinmiş. Lojistik hatları tekrar kışın enerjiye daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Ülkelerin hatta yani nasıl derler canı dişine takılmış durumda. Bakın biz çok fazla hissetmiyoruz. Sadece ülkedeki yakıttaki artışı konuşuyoruz ama bazı ülkelerde çok uzun kuyruklar var. Yani bir de erişim sorunu var. Pahalılığın ötesinde bir erişim sorunundan bahsediyoruz. Yani yoksulluk hali kademeli bir şeydir. Erişebilirsiniz ama yüksek fiyattan erişirsiniz. Bir de erişmek için elinizde kaynağınız olduğu halde ham maddeyi bulamadığınız durumlar var. Bir de böyle bir yoksulluk hali var. Hiç olmama hali tamamen ayrı bir durum. Dolayısıyla bazı ülkeler, biz Türkiye'de bunu çok hissetmiyoruz ama bazı ülkelerde uzun kuyruklar var, sırayla veriliyor, yakıta erişemiyorlar. Bu fabrikanın çalışması demek, evin ısınması demek. Dolayısıyla daha girift bir sorun. Çok fazla alternatif olması üzerinde, alternatif üzerinde konuşulmasının nedeni de bu. İran Savaşı başladığında ve Hürmüz krizi patlak verdiğinde konuşulan teorilerden bir tanesi neydi? Suudi Arabistan üzerinden yeni bir hat açılır ve ihtiyaç duyulan enerji yani hani sorunun büyüklüğü böyle hafifletilebilirdi. Şimdi o alternatif aslında tırnak içerisinde sabotaja uğruyor. Dolayısıyla çözüm olarak ortaya konulan bazı ülkeler için yeni imkanların denenebileceği bir yol bertaraf ediliyor. O yüzden kriz ağır. Yarın bir gün başka bir coğrafyada başka bir sorun tetiklenebilir. Dolayısıyla kompleks bir
1: Evet,
0: mesele
1: iç içe
0: haline geliyor.
1: geçmiş küresel bir
0: Evet.
1: sorundan bahsediyoruz. Evet. Efendim şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu da 27 Ekim'de yapılacak genel seçimleri erteletebileceğine dair bir takım iddialar da söz konusu. İsrail'deki durumu nasıl okumak lazım? Yine güvenlik konularını, seçim kampanyalarına dahil olduğu bir süreç yaşanıyor. Bu tartışmaların gölgesinde nasıl bir dönem bize bekliyor ve İsrail iç siyasetinde bu ifadelerin, bu iddiaların karşılığı nedir?
0: Açıkçası İsrail'de seçimler gerçekleşip bitene kadar çok tetikte olunması gereken bir dönem. Çünkü Netanyahu zaten bugüne kadar savaşı uzatmasının nedeni de oydu. Kendisinin eninde sonunda bir gün yargının karşısına çıkma olasılığı vardı. İktidarı elinden kaybetme olasılığı vardı. Zaten Gazze meselesi de bu kadar uzadı. Onun için İran'la yeni bir cephe açıldı. Lübnan da aynı şekilde Suriye, Türkiye ile ağız dalaşlarına girildi. Bir takım sabotajlar yapmaya çalıştı falan. Şimdi dolayısıyla tetikte
1: En
0: olmak
1: sonunda
0: lazım.
1: uçak krizi yaşandı.
0: En sonunda uçak krizi yaşandı ama şöyle ben görüyorum. Netanyahu bütün tuşları aynı anda basıyor. Çünkü çok büyük bir belayla karşı karşıya. Anketler gösteriyor ki kaybetmenin sınırında bile değil yani açık arayla kaybetme riskiyle karşı karşıya. Karşısında ülke içerisinde çok sıkı bir muhalefet oluştu. Yani normalde bir araya gelmeyecek kesimler bir araya gelip Netanyahu'yu indirmek konusunda birleşmiş durumdalar. Ortak muhalefet yapıyorlar. Ve bunu yaparken de Netanyahu o kaçınılmaz sonu ertelemek için her şeyi göze alabilecek bir şey. Yani düşünün ki kendi ülkesine belki bir kendi ülkesindeki bir havaalanına bir saldırı yaptırmayı ya da bir uçağı infilak ettirmeyi düşünebilecek hale geldiği kendi ülkesinde tartışılıyor. Yani ülkenin yayın organları bakın gazeteleri Netanyahu'nun bunu yani hadi diyelim ki İsrail'in gergin ilişkileri olan ülkelerdeki gazeteciler, yorumcular, oradaki politikacılar Netanyahu itham ediyor. Ama içeriden yükselen bir ses var. Bence daha dikkate alınması gereken İsrail kamuoyunun bunu söylemesi. Çok büyük şüphelerin olduğu bir mesele bu. Ummanlı bir pilot yakıştırması çünkü Ummanlı aralarında zaten bir takım sorunların olması, tesadüfün böylesi, işte yeni çıkan bir bilgi, 2 gün önceden uçak listesinin İsrail hükümeti tarafından edinildiği gibi gibi çelişkilerin olduğu bir durum. Çok dikkatli olmak, çok

0: Netanyahu kendisi için olan kaçınılmaz sonu ortadan kaldırmaya dönük türlü çeşit hamle içerisinde. Arap partilerini yasaklamaya kalktı. Bakın ülkedeki mahkeme buna, yüksek mahkeme buna izin vermedi. Arap partilerinin seçime sokulmaması yönünde de bir hamlede bulundu. Neden? Çünkü ortaya çıkabilecek dengeyi Arap partileri değiştirebilir. Böyle bir imkanları var. Yapılan anketlerde yine görülen o ki Arap partileri 12-13 sandalye elde ederlerse çok önemli, kritik bir noktaya geliyorlar. Buna yönelik hamleleri var Netanyahu'nun, ama yine ülkenin içerisindeki, bakın, yüksek mahkeme tarafından reddedildi. Herkes Netanyahu'nun ne yapmak istediğinin farkında. Ben orada seçim gerçekleşip bitene kadar sadece İsrail kamuoyunun değil, bütün çevredeki ülkelerin tetikte olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Sayın Tümer, Washington-Tahran hattına da bir bakalım dilerseniz. Yine tansiyon yüksek. ABD'nin İran'a yönelik tehditlerinin arttığı, savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik çabalarında çıkmaza girdiği bir süreç içerisindeyiz. Karşılıklı açıklamalar yine söz konusu. Trump, İran konusunda karar aşamasında olduğunu belirtti. Süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledecekleri konusunda karar vereceklerini açıkladı. İran tarafından da Hürmüz Boğazı'na ilişkin ABD'ye ilettiği 7 şartta ısrarcı oldukları dile getiriliyor. Nasıl bir tablo var karşımızda? Çözüme ulaşmak bir hayli zor görünüyor sanki.
0: 6 aya ulaşan birkaç gün süreceği, hemen sonuç alacağı düşünülürken hiç öyle olmayan 6 aya ulaşan ve dediğimiz, daha önce bu programda konuştuğumuz meselelere baktığınız zaman başka başka gelişmeler doğuran 6 ay içerisinde işte Husi, Suudi Arabistan, İsrail'in yaptığı birçok şey, Mekke Anlaşması gibi başka çıktıları olan bir mesele haline geldi. Bir saplanma durumu var. Trump'ın açıklamaları bizi şaşırtmıyor. Bir iki ileri bir geri durumda. Yine yeniden tekrarlanan açıklamalar. Çıkmaza girmiş durumda. Benim gördüğüm şey şu. Bence bütün dünyada herkes, İran kamuoyu da bunun farkında. Amerikan seçimlerine kadar ya bir şey olacak ya ondan sonra bir şey olacak. Ama bir şey olacak. Tekrar. Çünkü İran uzlaşmaz bir tavır sergiliyor, direniyor. Taviz vermenin kaybetmek olacağına, kendisini içeride de zor duruma düşüreceğini biliyor. Ama Amerika bir yandan da artık iç kamuoyunu ayaklandırmak için yaptırımlarının boyutunu, ablukanın boyutunu arttırmış durumda. Hava yolları uçamıyor gibi. Zaten zorluklar içerisinde olan bir ülkeydi. Dolayısıyla içeriden de tazyiki arttırmak için çabalarını arttırıyor. Dediğim gibi bölgeye ilişkin bir takım toplantılar yapıldığı ifade ediliyor. Orası bir şey haline geldi. Enfeksiyonlu hale ve çözüm üretilemiyor. Hem İran'ı yakıyor. İranlılara bakarsanız İranlılar Amerika'nın karşısında ancak güçle, ancak otorite sağlayarak, gücü göstererek sonuç alabileceklerini, başka türlü bir uzlaşma sağlamayacak. Onlar da o yüzden sürekli el arttıran bir pozisyondalar. Ülkenin içinde işleri gitmiyor. Bakın dün haberler vardı. Artık siviller de savaşa karşı şeye
1: Silah
0: başlamışlar.
1: eğitimine
0: Silah
1: başlamışlar.
0: eğitimlerine başlamışlar. Biz bunun benzerini Ukrayna'da da gördük. Hatta burada konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ukraynalı göçmenler başka ülkelerde kendi ülkelerindeki savaşa destek verebilmek için örneğin yazıcılardan, 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alarak dronlar imal ediyorlardı, küçük küçük. Dolayısıyla savaşların bir seyri var zaman içerisinde. Şimdi İran'da da bakıyorsunuz buraya, böyle bir hazırlık var, böyle bir beklenti var. Açıkçası İran'la ilgili meselenin güç kullanarak ya da başka bir şekilde, her neyse, Amerikan seçimlerine çok bağlı. Öncesine ya da sonrasına Trump seçimlere büyük bir zafer kazandığını iyice gösterebilmek için kendi kamuoyuna çok baskın bir saldırı da gerçekleştirebilir. Bunu seçimler sonrasına da bırakabilir. Ama bence gittikçe diplomasiye tanınan şans azalıyor. Zaten İranlı yetkililerin yaptığı açıklamaya bakarsanız onlar da işin buraya gittiğini bence görüyorlar. Çünkü

0: ordu yetkilisi bir ordu yetkilisinin yaptığı açıklamada bu savaştan çıkardığımız dersler var. Füzelerimizin menzillerini daha fazla arttırmalıyız, kapasitelerini daha fazla geliştirmeliyiz diyerek açıkçası hani her ne kadar diplomasiden taraf olduğunu söylese de savaşma konusunda bir kararlılık sergileyip sonuna kadar gidecekleri mesajını veriyorlar.
1: Efendim çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür
1: Kıymetli
0: ediyorum.
1: yorumlarınız, katkılarınız için sağ olun. Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Didem Özel Tümer bugün bizlerle birlikteydi. Yarın aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan Kas Hafızası her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 8.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Bir dakika.
2: Karanlık madde ve karanlık enerji, evren biliminin çözmeye çalıştığı en gizemli iki sorudur. Bilim adamları, evrenin varlığını karanlık maddeye borçlu olduğumuzu söylüyor. Evrende tespit edilen maddelerden çok daha fazla karanlık madde var. Işıkla etkileşimi olmadığı için onu görebilmemiz henüz mümkün değil. Karanlık madde, içinde oluşan gök adaları ve yıldızları zırh gibi sararak bir arada tutuyor. Kütlesiyle onların hareket hızını sabitliyor. Fakat karanlık maddeyle sürekli savaşan ve kazanan bir güç var. Bu, gök adaları ve her şeyi birbirinden uzaklaştıran, evrenin genişleme hızını arttıran karanlık enerji. Karanlık madde ve karanlık enerji, evreni oluşturan büyük patlamayla ortaya çıktı. Karanlık maddenin çekim gücüyle kontrollü genişleyen evren, 5 milyar yıldır karanlık enerjinin etkisiyle daha hızlı genişliyor. Şimdilik evrenin tüm sırları ve geleceği göremediğimiz bu karanlıklarda saklı.
1: Bir dakika.
3: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan Malik Amer Bakş mektup yollamış. Günümüzde kitaplar artık okunmuyor. Gazetelerse oldukça geriden geliyor. Radyo ise eski gücünde değil. Bunların yerini artık internet alıyor. İnternet sayesinde her şey önümüze hazır geliyor. Diğer yandan akıllı cihazlar gençlerin kültürünü yok ediyor. Bir yandan sosyal medyadan binlerce arkadaş eklerken, diğer yandan yalnızlaşıyoruz. Zaman geçtikçe karşımıza sosyal medya vasıtasıyla yeni dünyalar çıkıyor. Bizlere düşen gelecek nesli inanç ve geleneklerle aydınlatmaktır. Bu konuda önemli rol oynayan radyo eskiden de vardı, şimdi de var. Ancak gelecekte ne olacağını zamanda göreceğiz. Yine de ne olursa olsun radyodan vazgeçmeyeceğiz. Yeni medya anlayışı hızla öne çıkıyor ancak burada amaç bilgiye ulaşmak olmalı. Tüm dünyada haber merkezi çalışanlarının dinleyicilerle iletişimi güçlendirmeleri gerekir diyerek sonlandırmış mektubunu. İspanya'dan Jose Garzon Gutierrez yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu dostları, yayınlarınızı uzun zamandır İspanyolca, bazen de Fransızca ve İngilizce olarak dinliyorum. Yayınlarınızı yalnızca müzikleriniz için dinlediğim de oluyor. Türkçe şarkıların melodisi ve telaffuzunu çok beğeniyorum. Kişinin kendini iyi hissetmesi için çalınan her müziğin dilini bilmesi gerekmiyor. Geçen gün yayınlarınızda bana ülkemin Endülüs müziğini hatırlatan güzel bir şarkı dinledim. Çaldığınız müzikler çocukluğumu hatırlatıyor. Öte yandan programlarınızı İspanyolca olarak dinlemeye devam ettiğimi ve ilettiğim raporlar için bana gönderdiğiniz küresel kartlarını çok beğendiğimi de söylemek istiyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün dahi yönetmen Stanley Kubrick'in imzasını taşıyan, izlerken hem güleceğiniz hem de ürpereceğiniz 1964 yapımı bir başyapıttan söz edeceğiz. Doktor Strangelov, yani Doktor Garip Aşk. Soğuk Savaş yıllarında çekilen bu film, nükleer savaş tehlikesini sinema tarihinin en zeki, absürt komedilerinden birine dönüştürüyor. Hikayemiz, Amerikan Hava Kuvvetleri'nde görevli paranoyak bir generalin aklını kaçırmasıyla başlar. General, Sovyetler Birliği'ne nükleer bomba atması için elindeki uçak filosuna gizlice emir verir ve uçakların geri çağrılmasını engellemek için tüm iletişim sistemlerini de kapatır. Durumu öğrenen Amerikan Başkanı ve generaller Pentagon'un o meşhur yeraltı savaş odasında acil koduyla toplanırlar. İşte bu odada insanlığın kaderinin ne kadar absürt detaylara bağlı olduğunu görmeye başlarız. Sovyetler kendilerine yapılacak bir saldırıda dünyadaki tüm canlı yaşamını otomatik olarak yok edecek bir kıyamet günü cihazı geliştirdiğini açıklar. Artık mesele savaşı kazanmak değil, dünyanın yok olmasını engellemektir. Filmde usta aktör Peter Sellers, çaresiz Amerikan başkanı da dahil olmak üzere tam 3 farklı karakteri canlandırarak adeta herkese oyunculuk dersi verir. Doktor Garip Aşk, teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insan hırsı ve kişisel çılgınlıklar karşısında sistemlerin nasıl çaresiz kalabileceğini de gösteren zamansız bir uyarıdır. Nükleer bir yıkımla biten bu hikayeyle Stanley Kubrick gülerken düşündüren ve insanlığın kendi yarattığı güçle imtihanını anlatan benzersiz bir klasiğe de imza atmıştır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında

0: Görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar olacak. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Yüzlerce eski Avrupalı yetkili Avrupa Birliği'ni İsrail'in yerleşim faaliyetlerine karşı harekete geçmeye çağırdı. Aralarında eski başbakanların da bulunduğu 500'den fazla eski Avrupalı bakan, büyükelçi ve üst düzey yetkili İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği'nin acilen harekete geçmesini istedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna ise Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Rusya'da veba salgını korkusu, Sibirya'nın Irkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanı kadının vebadan ölmesinin ardından 197 kişi karantinaya alındı. REN TV, yaşananların Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nce canlı bakteri içeren test tüpünün yanlışlıkla kırılması sonucu geliştiğini aktardı. Teknofest Güneydoğu renkli görüntülere sahne oldu. 75 yaşındaki ziyaretçiden 40 günlük bebeğe, çocuklardan görme engelli ziyaretçilere kadar 7'den 77'ye aynı heyecan vardı. Bomba arama dedektör köpeği ile robot köpeğin birlikte gerçekleştirdikleri gösteri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kimi Kaan'ı görünce uçmak istedi, kimi yerli ve milli sistemleri görünce dua etti. Şanlıurfa'da gökyüzünde şölen, yerde halay coşkusu yaşandı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. Kongrenin resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye saatiyle 14.30'da gerçekleştirilecek. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Ve spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta çıktığı 3 maçı da kaybeden A milli takımımız 4. sınavını bugün deplasmanda İtalya karşısında verecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz İtalya karşısında forma giyemeyecek. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22 derece. Çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20, parçalı bulutlu olmak üzere Bern 20, Viyana ve Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Bakü 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nda bugün sizleri bir anlığına barut kokusundan, tel örgülerin gölgesinden ve cephe hatlarının sertliğinden uzaklaştırıyoruz. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı. Bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor. Bugün yönümüzü savaşın soğuk yüzünden çevirip, vatanın sıcacık kalbine, geride kalanların sessizce beklediği evlere, lambası sönmeyen odalara, yollara çevrilmiş gözlere doğru çeviriyoruz. Bugüne dek hep cepheden yükselen sesleri, esaretin içinden yurdumuza ulaşan feryatları, hasretle yazılmış asker mektuplarını dinledik. Bugünse bambaşka bir pencereden bakacağız hayata. Bu kez kalem cephedeki askerlerin değil, evlerinde evlatlarının yolunu gözleyen annelerin, babaların elinde. Bu satırlarda ne silah sesi var, ne top gürültüsü. Ama her kelimede yürekten kopan bir dua, her cümlede titreyen bir bekleyiş var. Bu mektuplar yalnızca evlatlarına seslenen anne babaların satırları değil, aynı zamanda vatanın dört bir yanından cepheye uzanan görünmez bir dua zincirinin halkalarıdır. Kapı aralığında bekleyen umut, avluda yankılanan ayak sesi hayali, geceleri yarım kalan uykular, sabahın ilk ışığıyla yeniden başlayan bekleyiştir bu satırlar. Şimdi önce yeğeni Hafız Osman Efendi'ye yazılmış hem bir nasihat, hem bir dua, hem de titreyen bir yüreğin emaneti olan o dokunaklı mektuba kulak veriyoruz. Hüseyin Ali Osman'dan yeğeni Hafız Osman Efendi'ye. İstanbul'un gürültülü limanı, Batum'dan gelen vapurların sesiyle çalkalanıyordu. Bu vapurlardan biriyle gelen Hüseyin Ali Osman için bu ses, 4 yıl süren askerlik ve gurbet hayatının sonu anlamına geliyordu. Ancak kalbi, sadece İstanbul'a kavuşmanın sevinci değil, aynı zamanda yeğeni Hafız Osman Efendi'den uzun zamandır haber alamamanın verdiği derin bir endişeyle doluydu. Muazzez ve muhterem yeğenim Hafız Osman Efendi'ye diye başladı mektubuna. Yeğenini gözünün nuru ve gönlünün ruhu olarak tanımlıyordu. 4 yılı aşkın süren bu zorlu zamanlar içinde cihat farz olan tüm Müslümanların görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini yazıyordu. Kendisinin de Allah'ın yardımıyla bu zor zamanlardan kurtulduğunu ve Konya'daki evine dönme umuduyla yaşadığını dile getiriyordu. Mektup ilerledikçe Hüseyin Ali Osman'ın bir yandan vatanına olan bağlılığı, diğer yandaysa ailesine duyduğu derin hasret ve endişe açıkça görülüyordu. Askerlik hayatı boyunca birçok vilayeti gezmiş, Batum gibi şirin ve nezih bir şehri yeniden görme şerefine nail olmuştu. Bu onun için bir gurur kaynağıydı.

Ancak bu gurur içinde yatan endişeyi dindiremiyordu. Pek müthiş ve azim derecesinde rüyalar görüyorum. Hayatlarınız için pek çok merak etmiş idim. İşte bu satırlar onun için sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin ve sevdiklerinin hayatta olup olmadığına dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı. Mektubun en can alıcı kısmı, onun ailesine olan sevgisini ve onlardan gelen bir haberle hayata tutunma umudunu gösteriyordu. Pederimin ellerinden öperim ve afiyette müdam olmasını Cenab-ı Hakk'a dualar ederim. Valide hanımın da keza. Ailesi onun için her şeyden daha önemliydi. Mektubunda yeğenine, ailesinin ve sevdiklerinin sağlığı hakkında bilgi vermesini rica ediyordu. Hatta Konya'ya dönmeden önce, şimdi gelirsem hemşirelerimle beraber mi geleyim yoksa cevap diye soruyordu. Bu onun için sadece bir soru değil, aynı zamanda ailesine olan bağlılığının ve onlardan gelecek bir haberle hayata tutunma umudunun da bir simgesiydi. Hüseyin Ali Osman mektubunu tüm bu duygularla bitirmişti. O bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata sımsıkı sarılıyordu. İşte o ilgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Muazzez ve muhterem yeğenim Hafız Osman Efendi'ye. Sehavetli yeğenim Hafız Osman Efendi Hazretleri. Konya'dan avdetinizden bugüne değin, gözlerimin nuru ve gönlümün ruhu içinde mazruf isiniz asla hatırımdan feramüş etmedim ve etmeyeceğim. Yalnız budur ki gittiğinizden beri sıhhat-i seniyelerinize dair muhabbetnamenizi alamadığımdan merakım gittikçe günden güne tezayüt etmektedir. Ömrü afiyetleriniz için pek çok dualar edip afiyette müdam olmanızı Cenab-ı Hakk'a dualar ederim. 4 seneye mütecaviz bir hal ve zamanlar içinde inlemeye devam eden cihat farz olan İslamlar icra edip vazifelerini bir temamiha ifa ettiler. Lilhamd Cenab-ı Hakk'ın avni inayetiyle şu kabih zamanları başımızdan def edip payanı saadette bütün din-i mübin olan karındaşlarımıza ve bize dahi istidai tezkiremizi nasip edip Konya'daki hanemize teşrifatlarını nasip eyledi. Artık bundan böyle her an ve zaman mektuplarımız ile muhabere etmenizi vaat ederim. Bense asker olduğum günden bugüne değin, vücudum daire-i afiyet üzeridir ve pek çok vilayetler gezdiğimden sonra 93 tarihinde Batum gibi şirin ve nezih bir şehri tekraren Cenab-ı Hak istirdadı nasip edip şimdilik ziyaret ettim. Bizim taht-ı himayemizde bulunur. Batum'da birçok tecrübegah 93'ten kalmış. Atide inşallah eyisini vasf edip söyleyeceğim. Yazıyla tarifi gayri kabildir. Konya'da dahi asker idi. Fakat nefsi şehir içinde müşaviri adlisiyle mükellef bir vazifede istihdam olunur idi. Abdullah ise Bağdat ve Halep şehirlerinde askerliğini ifa etti. Mustafa dahi askerdir. Her daim mektuplarını alırdım. Afiyettedirler. Talih şimdi terhisi nasip etti. Çünkü burada 85 tevellütlerden 310'ar tevellüdüne kadar terhis oldular. Nihayet Batum'dan gelirken Karadeniz'de büyük bir fırtınaya tesadüf ettik. Duanız berekatıyla bir tehlikeye uğramadan İstanbul'a vasıl olduk. Hemen vapurdan indiğim gibi şu kara yazılar ile mektubumu ve afetli olduğumu size ki sehavetli beyime tebşirat ettim. Hanede büyüklerin ellerinden öperim, küçüklere selam. Pederimin ellerinden öperim ve afiyette müdam olmasına Cenab-ı Hakk'a dualar ederim. Valide hanımın da keza. Evladım Abdurrahman'ın didelerinden öperim. Valideme selam. Pek müthiş ve azim derecesinde rüyalar görüyorum. Hayatlarınız için pek çok merak etmiş idim. Büyük hanım yengeme de selam, ellerinden öperim. Abdülhalim ve Nazmi'ye selam. Hanesine keza. Mü'minin validesinin ellerinden öperim. Mü'min ve Hilmi efendilere selam. Kazım ve evlatlarının gözlerinden öperim ve selam hanesinde. Adem ve Ahmet.

Mehmet Efendilere selam ve Abbas dahi asker idi ve hem de Adapazarı'nda bulunuyordu. Abdülhalim ve Elmas Efendilerin gözlerinden öperim. Hanesinde İbrahim, Şute ve evlatlarına, Ömer Çüney'e ve hanesinde İsmail, Rifat, Necip Safi, Ali Şerif Hacı, Ali Adil. Horpişte'de, Makedonya'da ve Priştine'de velhasıl cümle akrabalara ve Eyüp Bağlara selamlar ederim. İnşallah Konya'ya avdetimde ber tafsil mektup yazacağım. Şimdilik orada kış var mıdır yok mudur? Sonra pederimden cevap isterim ki şimdi gelir isem hemşirelerimle beraber mi geleyim yoksa cevap. Tevfik eniştemin ellerinden öperim. Afiyette midir cevap. Molla Ali dayı asker olmuş idi. Nerededir bilmem. Bu kayıt ile mektubuma hatime çekerim. Fi 16, Kanuni Evvel, sene 334. Hüseyin Ali Osman. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süeyda Basım, Isparta 2015. Evet sevgili dinleyenler, bir yanda mektup hasretiyle günleri sayan, her posta yolunu gözleriyle tüketen bir amca. Diğer yandaysa, aylar sonra oğlundan gelen birkaç satırla gözyaşlarına boğulan bir anne. Farklı evler, farklı yollar, farklı pencereler. Ama aynı toprakların bağrında filizlenen tek bir ortak duygu var, hasret. Biri bir kelimeye bile muhtaç, diğeri birkaç satırla dünyalar kadar sevinen. Kimi kapı eşiğinde bekliyor, kimi yastığının altında saklıyor mektubu. Ama hepsinin kalbi aynı duayla atıyor. Yeter ki sağ olsun, yeter ki dönsünler. Şimdi yönümüzü Edirne'nin Erikler Köyü'ne çeviriyoruz. Toprak kokusunun, sabah ezanının ve ana yüreğinin iç içe geçtiği o mütevazı köyden cepheye doğru uzanan bir ses yükseliyor. Kalemi tutan bir anne, satırlara dökülense yalnızca kelimeler değil, uykusuz gecelerin, yarım kalan sofraların, boş kalan ev köşelerinin sızısı. Bu mektup bir annenin evladına gönderdiği sıradan bir yazı değil. Bu mektup yolunu gözleyen bir yüreğin titreyen duası. Sabah akşam edilen yakarışın kağıda düşmüş hali. Kapı gıcırtısında oğlunu sanan bir kalbin en saf, en temiz niyazıdır. Şimdi bir annenin yüreğinden kopup gelen o sıcacık mektuba kulak vereceğiz. Kırklareli'nin Erikler Köyü'nde Hanife Hanım için günler oğlundan gelecek bir haberin umuduyla geçiyordu. Aylar süren sessizliğin ardından oğlundan gelen mektup onun için bir bayram sevinci gibiydi. Mektubu okuduğunda ne kadar memnun ve mesrur olduğunu tarif edemedi. O, oğlunun hayatta ve sıhhatte olduğunu bilmekte dünyalar onun olmuştu. Mektubunda oğluna olan sevgisini ve özlemini dile getirdi. Sevgili oğlum, mahsus selam edip gözlerinden öperim diye yazdı. Ailesinin ve kendisinin sıhhatinin yerinde olduğunu, onun da sıhhatli olması için dua ettiklerini söyledi. Oğlundan uzun zamandır mektup alamadıkları için endişelendiklerini, ancak onun mektubu gelince ne kadar sevindiklerini anlattı. Ne derecede memnun ve mesrur olduğumuzu tarif edemem diyerek duygularını dile getirdi. Hanife Hanım mektubunun sonuna oğluna olan sevgisini ve dualarını ekledi. Cenab-ı Hak ömrünüzü ziyade eylesin de aminen de salimen getirsin. Dünya gözüyle ben oğlumu görürüm. Bu onun için sadece bir dua değil, aynı zamanda oğluna kavuşma umuduydu. O, oğlunun bir an önce sağ salim eve dönmesini istiyordu. İşte o mektubu sizlerle paylaşıyoruz. Bu huzuru mahdumanelerine, sevgili oğlum. Mahsus selam edip gözlerinden öperim. Tarafımızdan sual ederseniz, hamdolsun cümlemizde afiyetteyiz. Sizin de sıhhatte daim olmanızı Cenab-ı Hak'tan tazarru ve niyaz eylemekteyiz. Amucanız Hasan Ağa ve yengeniz hanım selam edip gözlerinizden öperler. Halanız kadın dahi selam ile gözlerinden öper. Hemşireleriniz hanımlar ve mahdumu Mehmet Ağa selamıyla ellerinden öperler. Amucanız Ahmet Çavuş ve hanesi tarafı kamilen selam ederler.
Elhasıl burada bulunan hısım akraba ve komşu ve Eyba kafesi selam ile istifsarı hatır ederler. Oğlum, aynı zamandan beridir mektubunuzu alamıyor idik. Çok şükür Cenab-ı Hakk'a bu kere göndermiş olduğunuz Fi 25 Nisan sene 335 tarihli mektubunuz geldi. Ne derece memnun ve mesrur olduğumuzu tarif edemem. Mektubunuzu büyük bir merakla 3 defa okudum. Anladım ki Cenab-ı Hakk'ın lütfu ve inayetinde siz de iyisiniz. Elhamdülillah. Mektubunuzda yazdığınız üzere ne kadar üzüntüde kalmış iseniz, biz sizden daha çok üzüntüde kalmış idik. Cenab-ı Hak ömrünüzü ziyade eylesin de aminen ve salimen gelirsin. Dünya gözüyle ben oğlumu görürüm. Kıymetli dinleyenler, bugün savaşın gölgesinde kalan evlerin sessiz çığlıklarını, kağıda emanet edilmiş duaları ve içe atılmış gözyaşlarını dinledik. Hüseyin Ali Osman'ın satır aralarına gizlenen kaygısıyla Hanife Ana'nın yavrusuna uzanan titrek duası, bizlere cephe kadar ağır bir başka mücadelenin de evlerde verildiğini gösterdi. Bu mektuplar yalnızca mürekkeple yazılmış cümleler değil, yüreğin en derin yerinden kopup gelen sabrın, bekleyişin ve tükenmeyen kavuşma umudunun şahididir. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup, bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı, kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Önümüzdeki hafta savaş mektuplarında hasretin izini sürmeye kaldığımız yerden devam etmek üzere. Esen kalınız efendim.

0: Feridun Cesur'un hazırlayıp sunduğu savaş mektupları haftaya aynı gün ve saatte sizlerle. Hoşça kalın.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Solistlerden Birer Türkü programını dinliyorsunuz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda solistlerden birer türkü programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Mavi Seslere hoş geldiniz. Bugün şaşırtıcı bir öykü var sesimizde. Yılan balıklarının yaşam döngüsü. Avrupa yılan balıklarının bilimsel adıyla Anguilla anguilla'nın sıra dışı yaşamı. Yılan balıkları ortalama 80-90 santimetre boya ulaşırlar. Dişileri erkeklere göre daha büyüktür. Uzun, silindirik, yılanı andıran vücutları pulsuzdur. Kaygan, kalın bir derileri vardır. Etçildirler. Küçük balıklar, kabuklular, böcek ve yumuşakçalarla beslenirler. 15 yıllık uzun bir yaşam süreleri vardır. Hayatlarının büyük kısmını denizle bağlantısı olan tatlı sularda geçirirler. Sıcak su akar.

0: balıklarının ulaştığı tüm Kuzey Avrupa nehirlerinde yaşarlar. Türkiye'de ise ağırlıklı olarak Büyük Menderes ve bu nehirlerle bağlantılı olan Bafa Gölü, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay nehirlerini tercih ederler. Ülkemizde değeri pek bilinmese de Uzak Doğu ve Avrupa mutfağının tercih ettiği bir balık olduğu için ekonomik değeri oldukça yüksektir. Sularımızda yılda yaklaşık 400 ton civarında avlanırlar. Buraya kadar her şey normal. Herhangi bir deniz canlısının sahip olabileceği özellikler bunlar. Peki sıra dışılık, olağanüstülük nerede? Bu canlılar için sıra dışılık, nesillerini devam ettirme yönteminde başlıyor. Onlar üremek için 7000 kilometre yol kat ediyor. Evet evet, tam 7000 kilometre. Ege ve Akdeniz'den yola çıkıp Meksika'nın Sargasso Denizi'ne göç ediyorlar. 14 yaşına kadar tatlı sularda yaşayan yılan balıkları Şubat ve Mart aylarında başkalaşım geçirmeye başlar. Renkleri kararır, yağlanırlar, gözleri iki kat büyür ve koku alma duyuları gelişir. Bu değişikliklerin hepsi aslında zorlu yolculuklarında hayatta kalmalarını sağlayacak kritik değişikliklerdir. Böylece daha az görünür olurken yaklaşan tehlikeleri daha iyi algılayacak donanıma sahip olurlar. Göç sırasında yem almazlar, vücutlarında biriktirdikleri yağ harcarlar. Akdeniz'e çıkan balıklar Cebeli Tarık Boğazı'nı geçip Atlas Okyanusu'na çıkar ve Meksika Körfezi'ndeki Sargasso Denizi'ne ulaşırlar. Bu yolculuk yaklaşık 18 ay sürer. Bilim insanları balıkların 300 ila 500 metre arasında sperma ve yumurtalarını bıraktığını tahmin ediyor. Çiftleşme sonrası ebeveynlerin yaşamları sona erer. Onlar son olarak neslin devamını sağlamış, yaşam çevrimlerini tamamlamış olurlar. Yumurtadan çıkan larva biçimindeki yaşam formları ise Avrupa'ya doğru olan akıntılarla sürüklenerek Akdeniz'e doğru hareket eder. Burada yavru yılan balığı formuna dönüşen balıklar yolculuklarının 3. yılında Türkiye kıyılarına ulaşır. İç sulara geçmek için yağmurlu mevsimleri ve su baskınlarını bekleyen balıklar genellikle ebeveynlerinin geldiği göl ve nehirlere döner. Ta ki üreme çağına geldiğinde yumurtadan çıktıkları Meksika'ya gidene kadar yaşamlarına devam ederler. Yılan balıkları üremek için neden binlerce kilometre ötedeki bir yere gidiyor? Larva halinde çıktıkları yolda balığa dönüşen yavrular Türkiye'ye olan güzergahlarını nasıl biliyor? İçgüdüsel olarak mı yönlerini buluyorlar? Bu sorulara cevaplar bilimsel olarak henüz bulunmuş değil ama kabul edilen bazı görüşler var. Bu sorunun tam bir yanıtı olmamakla birlikte kabul edilen bir görüşe göre dünyamızdaki kıtalar henüz birbirinden ayrılmamışken yılan balıkları yine bugün de üredikleri yerde ürüyorlardı. Sonra kıtalar ayrılmaya başladı, yılan balıkları üremelerine aynı yerde devam etti. Ne demiştik? Sucul dünya insanlık için hem büyük bir kaynak hem de keşfedilmeyi bekleyen gizemlerle dolu bir evren. Bir başka Mavi Sesler'de buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Hazırlayan ve sunan Hakan Aslan. Program sorumlusu Özlem Öztaş. Kurgu Berkay Yıldız. Mavi Sesler.

0: Türkiye'de saat 13.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Orhan Yaşar, haberleri veriyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar olacak. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'ın yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Yüzlerce eski Avrupalı yetkili Avrupa Birliği'ni İsrail'in yerleşim faaliyetlerine karşı harekete geçmeye çağırdı. Aralarında eski başbakanların da bulunduğu 500'den fazla eski Avrupalı bakan, büyükelçi ve üst düzey yetkili İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği'nin acilen harekete geçmesini istedi. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna ise Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Rusya'da veba salgını korkusu, Sibirya'nın Irkutsk bölgesindeki bir laboratuvar çalışanı kadının vebadan ölmesinin ardından 197 kişi karantinaya alındı. REN TV, yaşananların Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde canlı bakteri içeren bir test tüpünün yanlışlıkla kırılması sonucu geliştiğini aktardı. Enflasyon rakamları belli oldu. Eylül ayında enflasyon aylık %1,84, yıllıksa %29,73 artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyon 57 ay sonra ilk defa %30'un altına geriledi, söyledi. Teknofest Güneydoğu renkli görüntülere sahne oldu. 75 yaşındaki ziyaretçiden 40 günlük bebeğe, çocuklardan görme engelli ziyaretçilere kadar 7'den 77'ye aynı heyecan vardı. Bomba arama dedektör köpeği ile robot köpeğin birlikte gerçekleştirdikleri gösteri ziyaretçilerin ilgisini çekti. Kimi Kaan'ı görünce uçmak istedi, kimi yerli ve milli sistemleri görünce dua etti. Şanlıurfa'da gökyüzünde şölen, yerde halay coşkusu yaşandı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'da başladı. Kongrenin resmi açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye saatiyle 14.30'da gerçekleştirilecek. 108 ülkeden 6.893 delege ve katılımcının kayıt yaptırdığı kongrede uzay alanında kritik başlıklar ele alınacak. Ve spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta çıktığı 3 maçı da kaybeden A Milli takımımız 4. sınavını bugün deplasmanda İtalya karşısında verecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22 derece, çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern, Viyana ve Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Bakü 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan. Kurgu Canberk Satır.

0: 23. Madde 1. Türk topraklarında yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklarıyla, Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan uyruklarının 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine girişilecektir. Bu kimselerden hiçbiri Türk hükümetinin izni olmadıkça Türkiye'ye ya da Yunan hükümetinin izni olmadıkça Yunanistan'a dönerek orada yerleşemeyecektir. Madde 2. Birinci maddede öngörülen mübadele, İstanbul'un Rum ahalisini ve Batı Trakya'nın Müslüman ahalisini kapsamayacaktır.
1: Bu satırlar, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ardından Lozan'da imzalanan Türk ve Yunan nüfuslarının mübadelesine ilişkin sözleşmenin ilk iki maddesi. Antlaşmanın birinci maddesi uyarınca, Drama, Kavala, Girit ve Selanik'te doğmuş 500 bin Müslüman, Kayseri, İzmir, Manisa ve Samsun'da doğmuş yüz binlerce Ortodoks'un boşalttığı topraklara yerleştirildiler. Bu zorunlu göç dalgası yaşanırken geleceğini merak eden, ne yaşayacağından habersiz Batı Trakya Türkiye için başka bir hikaye yazılıyordu. Bu belgesel 550 yıllık Osmanlı himayesinin ardından bir asrı aşkın süredir Yunanistan sınırları içinde azınlık olarak varlığını sürdüren Batı Trakya Türklerini, Meriç'le Karasu arasında köklerine sımsıkı tutunan soydaşlarımızı anlatıyor. Tarih boyunca savaşlar yaşandı, sınırlar değişti, milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması da yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirliyordu. Ancak çizilen yalnızca sınırlar değildi. İnsanların kaderleri de yeniden şekilleniyordu. Kalpleri iki coğrafyaya bölen göç olgusunun iki tarafı vardı. Gidenler ve kalanlar. Gitmek mi daha zordu, yoksa kalmak mı? Batı Trakya Türkleri için cevap Lozan'dan gelen haberle belli oldu. Siz bu topraklarda kalacaksınız. Kaldılar. Gidenlere mübadil dendi. Kalanların adı etabli oldu, yani yerleşik. Ve o tarihten sonra Batı Trakya Türkleri için kalmak sadece kader değil, nesilden nesile süren sessiz bir direnişin adı oldu. Bazen büyük acılar silah sesleriyle değil, bir masada imzalanan sessiz kararlarla başlar. Etkileri yüzyıllar sürer. Batı Trakya için de öyle oldu. Meriç'in ardı Batı Trakya'da, yönümüzü suyun öte yanında kalan soydaşlarımıza çeviriyoruz. Önce bölgedeki Türk varlığına ve tarihine değinelim. Balkanlardaki Türk varlığının M.Ö. 2. yüzyılda Balkanlara ulaşan İskit Türkleri ile başladığı biliniyor. Onların ardından Hunlar, Avarlar, Peçenekler ve Kumanlar da farklı dönemlerde bu topraklara gelerek bölgenin tarihine iz bıraktılar. Hatta bu Türk toplulukları Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki fetihleri sırasında da önemli destek sağladı. Osmanlı Devleti için Balkanlara açılan kapı ise 1354 yılında fethedilen Gelibolu oldu. Bu tarihten sonra fetihler hız kazandı. 14. yüzyılın ikinci yarısında Edirne, Filibe, Dimetoka, Gümülcine ve İskeçe gibi önemli şehirler kısa süre içinde Osmanlı hakimiyetine girdi. Böylece Trakya'da asırlar boyunca sürecek yeni bir dönem başladı. Fetihlerin ardından Osmanlı Devleti bölgenin sadece askeri değil, sosyal ve kültürel açıdan da güçlenmesini hedefledi. Bu amaçla Yörük Türkmen aileleri Dimetoka, Ferecik,

Dümülcine, Eğridere, Çıtak Vadisi, Halaç Deresi, Fırıncık, Tosyalı ve Köseler gibi yerleşim yerlerine iskan edildi. Bu yerleşimler Batı Trakya'nın Türk kimliğinin oluşmasında ve günümüze kadar taşınmasında önemli bir rol oynadı. Peki neresidir Batı Trakya? Günümüzde Yunanistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Batı Trakya, Gümülcine, İskeçe ve Dedeağaç olmak üzere 3 vilayetten oluşuyor. Bölge yaklaşık 8600 kilometre karelik yüz ölçümüne sahip. Doğusunda Türkiye sınırını oluşturan Meriç Nehri bulunuyor. Batısında Karasu Nehri, kuzeyinde Rodop Dağları ve Bulgaristan, güneyinde ise Adalar Denizi. Türkiye'den batıya doğru ilerlediğinizde ilk olarak Dedeağaç'a ulaşırsınız. Daha batıda Gümülcine, onun da batısında İskeçe bulunuyor. Bölgede günümüzde 120 ila 150 bin arasında Türk yaşadığı tahmin ediliyor. Gümülcine'de nüfusun yarısından fazlasını, İskeçe'de yarısına yakınını Türkler oluşturuyor. Dedeağaç'ta oran daha az. Batı Trakyalı araştırmacı Profesör Doktor Halit Eren'in yaptığı bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Eğer Yunanistan'ın baskıcı politikaları olmasaydı, normal nüfus artış hızı hesaplandığında 1923'ten 1990'ların sonuna gelindiğinde nüfusun 600 bin civarında olması gerekirdi. Batı Trakya'da tamamen ve ezici çoğunlukla Türk nüfusa sahip 200'ün üzerinde köy ve mahalle yer alıyor. Batı Trakya Türkleri için yaptığı büyük mücadeleyi ileriki bölümlerde detaylı anlatacağımız Doktor Sadık Ahmet'in köyü Küçük Sirkeli de bunlardan biri. Bu köylerden birine gittiğinizde ana dilini tüm baskılara rağmen korumuş halk sizi Türkçe karşılıyor. Camiler, kahvehaneler, Türk mimarisiyle yapılmış evler, ziyaret edenleri Türkiye'de bir köyde hissettiriyor. Bugün Yunanistan tarafından Yunanca isimler verilmiş olsa da bölge halkı köylerini yüzyıllardır korudukları öz Türkçe isimlerle anıyor. Batı Trakya Türkleri yaşamlarını nasıl sürdürüyor diye sorulsa verilecek cevap, baskılara rağmen kimliklerini koruyarak olur. Bölgenin sosyal hayatının merkezinde aile, komşuluk ve dayanışma kültürü yer alıyor. Anadolu'nun herhangi bir yerinden pek farklı değil hayatları. Türkler yaşadıkları köy ve şehirlerde dillerini, geleneklerini ve aile bağlarını koruyarak günlük yaşamlarını sürdürüyor. Tıpkı anavatan dedikleri Türkiye'de olduğu gibi. Erkekleri buluşturan kahvehane kültürü oldukça yaygın. Sohbetler Türkiye'den farklı olarak çaydan çok Türk kahvesi eşliğinde yapılıyor Batı Trakya'da. Camiler 100 yılı aşkın süredir Batı Trakya Türkleri için sadece ibadethane değil, aynı zamanda Türk kimliğinin, dilinin ve ortak kültürünün aktarıldığı sosyal mekanlar. Camilerde Kur'an kursu, hatim merasimleri, yemekli köy mevlitleri, kurban etkinlikleri ve kandil kutlamaları yapılıyor. Yanı sıra caminin ve tarihi vakıf mallarının onarımı ya da azınlık öğrencilerine burs sağlamak amacıyla cami avlularında hayır kermesleri açılıyor. Seçilmiş müftülerin bulunduğu müftülükler bünyesindeki kadın din görevlileri cami localarında ve avlularında aile, çocuk gelişimi ve kültürel değerlerin korunması üzerine söyleşi buluşmaları yürütüyor. Muharrem ayında aşure programları düzenlenerek birlik ve beraberlik mesajları veriliyor. Sonraki bölümlerde daha detaylı yer vereceğimiz Türk derneklerine gelince, Lozan'dan sonra Türk azınlık özellikle milli kimliği korumak için çeşitli dernekler kurdu. Yunanistan yönetimi 1980'lerden itibaren Batı Trakya'da Türk yoktur tezini ortaya attı. Yunan mahkemeleri dernek tüzüklerinde ve adlarında Türk kelimesinin geçmesini gerekçe göstererek 1986-1987 yılında

0: yıllarında İskeçe Türk Birliği, Gümülcine Türk Gençler Birliği, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği gibi köklü azınlık derneklerini tamamen kapattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yunanistan'ın örgütlenme özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmedip, derneklerin tescil edilmesi gerektiğine karar vermiş olsa da, Atina yönetimi mahkeme kararlarını neredeyse 20 yıldır uygulamamakta direniyor. Dernek isimlerindeki Türk kelimesini yasaklayan Yunanistan yönetimi, eğitimde de engeller koydu. Okulları kapatarak, yeni okul açtırmayarak ve çift dilli anaokullarına izin vermeyerek Türk çocuklarının ana dillerinde kaliteli eğitim almasını zorlaştırmaya devam ediyor. Türk azınlığın baskı gördüğü bir diğer alanda din. 1985 yılına kadar müftüler azınlık tarafından seçiliyor ve Yunan devleti tarafından onaylanıyordu. Ancak Yunanistan, uluslararası antlaşmalara aykırı şekilde tek taraflı bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkararak seçim sistemini iptal etti. Başka bir bölümde detaylı yer vereceğimiz müftülük kurumunda çift başlılık var. Şu an hem seçilmiş hem atanmış müftülük kurumları bulunuyor Batı Trakya'da. Seçilmiş müftüler, Türklerin dini, sosyal ve kültürel olarak saygı duyduğu ve meşru kabul ettiği gerçek liderler. Bir de Yunan hükümetinin atadığı fakat Türk azınlık tarafından kabul görmeyen atanmış müftüler var. Batı Trakya'da Türkler genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ovalık bölgelerde pamuk, buğday, mısır ve ayçiçeği yetiştiriliyor. Adalar denizine yakın sahil şeritlerinde ve Dede Ağaç bölgesindeki Türk köylerinde zeytin ve zeytinyağı üretimi yaygın. Rodop Dağları eteklerindeki dağ köylerinde birincil ekonomik faaliyetse hayvancılık. Tütün yıllar boyunca özellikle İskeçe ve Gümülcine'nin dağlık ve kıraç köylerinde önemli bir gelir kaynağı oldu. Batı Trakya'da tütün yalnızca bir tarım ürünü değil, evlerin geçim kaynağı, tarlaların bereketi, hatta yılın bir zamanının adıydı. Tütün zamanı. Hasat burada kaderdaşlığın bir arada tuttuğu insanların sosyal buluşma ve dayanışma alanıydı. Ancak bugün Avrupa Birliği tütünde kota uyguluyor. Sanayi ise daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Büyük sanayi yatırımları yapılmadı bölgeye. Hem tütündeki kota uygulaması, hem yatırımların azlığı, hem de Yunanistan yönetimlerinin uyguladığı sistematik siyasi, hukuki ve kültürel baskılar, Türk azınlığın önemli bir kısmının Türkiye'ye ve Batı Avrupa ülkelerine göçüne sebep oldu. Bugün sadece Almanya'da 30 bine yakın Batı Trakya Türkü çalışıyor. Meriç'in ardı Batı Trakya'nın ilk bölümünde soydaşlarımızın hayatına genel hatlarıyla baktık. Tüm zorluklara rağmen Batı Trakya Türkleri kültürel kimliklerini ve toplumsal dayanışmalarını koruyarak yaşamlarını sürdürüyor. Suyun diğer tarafında yaşamı bir arada olma arzusu ve baskılar şekillendiriyor. Batı Trakya'nın tarihini ele alacağımız ikinci bölümde görüşmek üzere.
1: Meriç'in Ardı, Batı Trakya. Hazırlayan Hatice Ürün. Sunan Arzu Türkdoğan. Kurgu Can Berk Satır.
2: Müzik Yağmuru başladı.

0: Müzik yağmuru sona erdi.
1: Medeniyetler geçidi.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bu hafta da hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde son yıllarda Doğu Anadolu turizminin cazibe merkezlerinden biri haline gelen Kemaliye tarihi kentine konuk olacağız. Türkiye'nin özgün yerleşim modellemeleri arasında yer alan Erzincan iline bağlı Kemaliye ilçesi, barındırdığı somut ve somut olmayan birikimle 2021 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dahil edilir. UNESCO kriterlerine göre hem kültürel hem de doğal özellikleri eş zamanlı olarak taşıdığı için Kemaliye karma varlık kategorisinde değerlendirilmeye alınır. Tarihi kent evrensel değer tanımına ulaşırken örgütün belirlediği

uluslararası kriterlerden 5. ve 8. maddeleri karşılamasıyla ön plana çıkar. 5. kriter, geleneksel insan yerleşiminin, arazi kullanımının veya denize yönelik kullanımın özellikle geri dönülemez değişimlerin etkisi altında hassaslaşmış bir kültürün veya insanların çevreyle olan etkileşiminin istisnai bir örneği olma şartını koşar. 8. kriter ise dünya tarihinin önemli aşamalarını temsil eden özgün jeolojik süreçleri, devam eden jeomorfolojik gelişmeleri veya dikkat çekici yer şekillerini barındırma zorunluluğunu içerir. Yerleşim bu iki farklı başlığı kendi coğrafyasında bütüncül bir biçimde birleştirir. Kemaliye'nin kent dokusunun şekillenmesinde en belirgin etken, bölgenin sahip olduğu zorlu ve dik dağlık araziyle Fırat Nehri'nin ana kollarından olan Karasu Nehri'nin oluşturduğu morfolojik yapıdır. Coğrafi engeller ve yüksek eğim, yerleşimin dikey doğrultuda ve nehir yatağından yukarıya doğru yükselen 3 ana seki üzerinde kurulmasını zorunlu kılar. Bu durum, mimari tarzın doğaya meydan okumak yerine onunla tam bir uyum içerisinde gelişmesini sağlar. Geleneksel konut mimarisinde taş, ahşap ve kerpiç gibi tamamen yerel malzemeler kullanılır. Dik yamaçlara yerleştirilen ve birbirinin manzarasını, güneşini veya hava akımını kapatmayacak biçimde kademeli olarak inşa edilen konutlar, toplumsal yaşamın mimariye yansıyan ortaklık bilincini gösterir. Genellikle 3 katlı tasarlanan bu evlerin zemin katları doğrudan toprağa temas eden kalın taş duvarlardan oluşur ve kiler, odunluk veya ahır gibi işlevlerle soğukluk alanı olarak değerlendirilir. Üst katlarsa ahşap karkas sistemle inşa edilerek yaşam alanlarına dönüştürülür. Yapıların dış cephelerinde yer alan ahşap işçilikleri, geleneksel motiflerle bezenmiş kapı tokmakları ve pencereler kentsel estetiği tamamlar. Topografyaya paralel veya dik uzanan dar taş kaplı sokaklar ve teraslanmış meyve bahçeleri 5. kriter kapsamındaki insan ve çevre etkileşiminin somut kanıtı olarak kabul edilir. Kemaliye'nin doğal güzelliklerinin başında yerleşim bütününün ayrılmaz bir parçasını oluşturan 35 kilometre uzunluğundaki Karanlık Kanyon gelir. Nehir tabanıyla vadi kenarı arasındaki derinlik farkının 1000 metreye ulaştığı bu coğrafi yapı, dünya üzerindeki en derin kanyon oluşumları arasında yer alır. Munzur, kireç taşı kütlesinin nehir suları tarafından milyonlarca yıl boyunca aşındırılmasıyla meydana gelen kanyon, dik duvarları ve sarp kayalıklarıyla yüksek bir estetik ve bilimsel değer taşır. Bu zorlu coğrafyayı aşmak amacıyla insan eliyle inşa edilen ve sert kayaların oyulmasıyla meydana getirilen 7 kilometre uzunluğundaki taş yol, 38 tüneli bünyesinde barındırarak mühendislik ve insan azminin doğayla mücadelesini simgeler. Bölgenin jeomorfolojik yapısı sadece görsel bir ihtişam sunmakla kalmaz. Aynı zamanda mikroklima iklim özellikleri yaratarak yöreye özgü bitki örtüsü ve yaban hayatı içinde korunaklı bir habitat sağlar. Dut ve ceviz ağaçlarının yoğun olarak yetiştiği bu ekosistem, yerel tarımsal üretimin ve buna bağlı kültürel ekonominin sürdürülebilirliğine de temel oluşturur. Kültürel derinlik sadece mevcut mimari yapılarla sınırlı kalmayıp ilçe merkezine yakın mesafede konumlanan Dilli Vadisi gibi alanlardaki arkeolojik bulgularla tarih öncesi dönemlere kadar da uzanır. Vadi içerisinde yer alan kaya resimleri ve eski damgalar, bölgedeki erken dönem insan izlerini ve Türk kültür tarihinin göç rotaları üzerindeki erken yansımalarını belgeler. Bu yazıtlar ve figürler, alanın stratejik coğrafi konumunun, İpek Yolu ve kervan

0: Van yolları üzerindeki geçiş noktası olma özelliğinin tarihsel arka planını aydınlatır. Coğrafi yalıtılmışlık, bölgedeki somut olmayan kültürel mirasında özgün haliyle korunmasına imkan tanır. Gurbet temalı halk edebiyatı ürünleri, maniler ve geleneksel ezgiler, dik yamaçlar arasında sıkışmış bu coğrafyadaki yaşam mücadelesinin ve dış dünyayla kurulan bağın kültürel dışa vurumu olarak literatürde geniş yer bulur. Geleneksel zanaatların, özgün mutfak kültürünün ve mimari restorasyon çalışmalarının sürdürülmesi, alanın evrensel değerinin korunmasında kritik bir rol oynar. Doğal koruma alanlarıyla kentsel sit alanlarının iç içe geçtiği bu peyzaj, karma bir miras alanı olarak geleceğe aktarılması gereken en hassas ekosistemlerden biridir. Fırat Havzası'nın bu benzersiz kesiti barındırdığı endemik türler ve jeolojik miras alanlarıyla uluslararası düzeyde bir laboratuvar niteliği taşır. Geleneksel konutların restorasyonunda aslına uygun malzeme kullanımının denetlenmesi, kentsel kimliğin bozulmadan korunmasını sağlayan en temel mekanizmalardan biridir. Bu sayede geçmiş yüzyılların yaşam pratikleri ve çevreyle kurulan dengeli ilişki modern koruma ilkeleriyle harmanlanarak geleceğe aktarılır. Kemaliye, doğanın sunduğu zorlu şartları avantaja dönüştüren insan dehasının ve bu dehanın yarattığı kültürel peyzajın dünya mirası içerisindeki yerini kalıcı kılma potansiyeline sahiptir. Alanın sahip olduğu evrensel değer sadece fiziksel yapılarla değil, bu yapılara hayat veren ve nesiller boyu aktarılan koruma kültürüyle de doğrudan ilişkilidir. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Diler, haberleri veriyoruz. Türkiye yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %1,84 oldu. Yıllık bazda ise %29,73 olarak hesaplandı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oranda netleşti. Ekim ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiraları en fazla %31,49 artırılabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz dedi. Anadolu'nun kültürel mirası dünyanın önemli müzelerinde sergileniyor. Son olarak Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eser Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir müzede sergilenmeye başladı.

0: Roma döneminde kıyafet, takı ve saç biçimlerinin kimlik, toplumsal statü ve gücü nasıl yansıttığını ele alan sergi 29 Mart'a kadar açık kalacak. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşıyla görüştü. İki bakan COP31 sürecinde birlikte atacakları adımları istişare etti. Görüşme Bakan Kurum'un COP31 öncesi pre-COP zirvesi için gittiği Fiji'de gerçekleşti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan kurum, süreçle ilgili gelinen aşamayı değerlendirdiklerini ifade etti. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Yaklaşık 100 operasyonda 260 Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri geçen günlerde terörle mücadele soruşturmasıyla gündeme gelen İngiltere'deki Fairport hava üssünde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti. İlk 3 maçını kaybeden Ay Yıldızlar kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada İran, Amerika'nın söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'un yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Brezilya'da 160 milyona yakın seçmen devlet başkanını belirlemek üzere sandığa gitti. Mevcut devlet başkanı Lula da Silva ile eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro öne çıktığı yarışta hiçbir aday %50'yi aşamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre Flavio Bolsonaro oyların %47'sini, Lula da Silva ise %45'ini aldı. Bu sonuçla birlikte iki aday 25 Ekim'de seçimin ikinci turunda yarışacak. Ve spor, Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22 derece, çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern, Viyana ve Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26 ve Bakü 19 derece. TRT Türkiye Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: Tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktası olan, kültürel zenginliğiyle dikkat çeken bir coğrafya, Balkanlar. Yüzyıllar boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan bu topraklar Türk kültüründen derin izler taşır değerli dinleyenler. Dil, mimari, gelenek, görenek, mutfak ve günlük yaşam alışkanlıkları Balkanların kültürel dokusuna işler. Mavi Gök Yaz Yer programında bugün Balkanlardaki Türk izlerini süreceğiz. Konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk ve tüm Balkan coğrafyasını sevgi ve saygıyla selamlıyorum Orkun
0: Teşekkür
1: Bey.
0: Teşekkür ediyoruz. Hocam Balkan dillerinde örnek verecek olursak Boşnakça olabilir, Sırpça olabilir, Hırvatça, Macarca olabilir. Türkçeyi çıkardığımızda söz varlığında, deyimlerinde hatta yapısal özelliklerinde çok ciddi boşlukların oluşacağı söylenir. Bu aslında ciddi bir tespit. Sizce yaklaşık kaç Türkçe kelime bulunuyor bu dillerde ve bu durum bize neyi anlatıyor hocam?
1: Evet Orkun Bey, ciddi bir tespit, aynı zamanda iddialı bir tespit fakat doğru bir tespit. Herkesin malumudur ki biz çok uzun yıllar Balkan coğrafyasında hakimiyet kurmuş

0: ve beraber yaşamış bir milletiz. Dolayısıyla da kelimelerin aynı olması, bizim kelimelerimizin o coğrafyada halen yaşıyor olması da gayet tabii bir olay. Şöyle ki bu sadece bölgenin tarihiyle alakalı değil, aynı zamanda sosyal yapısını da ilgilendiren, ortak yaşam kültüründe kurmuş olan bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki hani net bir rakam veremeyiz fakat o bütün Balkan dillerinde 8 ila 9 bin ortak kelime var. Türkçeden oralara yerleşen ve halen de kullanımla devam eden kelimeler var. Ki bunu biz sözlüklerde de görüyoruz. Söz varlığı çalışmalarında da yeniden ortaya konuyor ki halk edebiyatı çalışmalarında da tekrar bunun izlerine rastlamış oluyoruz. Aynı zamanda sadece Orkun Bey kelimelerle sınırlı değil, deyimlerde ve atasözlerinde de biz yine bir ortaklık görüyoruz Balkan coğrafyasında. Bu durum bize neyi anlatıyor? Balkan kültüründe farklı etnik gruplar olsa da o beraber yaşamış olmanın oluşturduğu kimlik yapısının halen sürdürüldüğünü ve o coğrafyanın Türkleri ve Türk kültürünü, Türk dilini ne kadar benimsediğini gösteriyor. Aslında bir sevgi dilinden bahsediyoruz. O İslamiyet'le beraber kurulan o kültürel entegrasyon, dile verilen önem, kültüre verilen önemin yine varlığını hala geçmişten günümüze kadar koruduğunu görüyoruz. Keza bu sadece sosyal hayatta değil, biz bunun izlerini Balkan coğrafyasında oluşan edebiyatta da yine rastlıyoruz. Bu da o kültürel diplomaside olan yumuşak gücü bizim açımızdan güçlendiren bir şey. Çünkü biz orada hiçbir zaman işgalci bir toplum olmadık. Tam tersi sevgiyle bir arada tutan her türlü dini inanca, kültürel görüşe saygı duyan ve hakimiyet kuran bir toplum olarak da orada
1: Çok
0: halen
1: şükür.
0: görülüyoruz. Evet, çok şükür. Diğer milletlerden ayrılan en yegane, en güzel özelliğimiz.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Türkçe kelimelerin günümüz Balkanları için mutlaka bir önemi vardır. Öneminin ne olduğunu soracağım size. Balkanlarda günlük yaşam ritüelinde Türkçenin mutlaka izlerine de tanık oluyoruz. Nerelerde, hangi kavramlarda rastlıyoruz? Örneklerle açıklamak ister misiniz?
0: Evet, Balkanlarda hem günlük yaşamda hem de biraz önce söylediğimiz gibi edebiyatta, tarihte her yerde Türkçe kavramları rastlıyoruz. Nesne isimlerinde de. Ben coğrafyaya naçizane hakimim. Senelerdir de gidip geliyorum. Çok rahat görebilirsiniz. Dükkan isimlerinde, işte bir restorana gittiğiniz zaman menüde sipariş verirken keza yemek isimlerinde Türkçe'de inanılmaz bir hakimiyet var. Ev ve mimaride yine bizim kelimelerimizi görüyoruz. Nedir o? Avlu, pencere, kapı, çadır, konak, meydan, sokak kelimeleri. Bazen yazılışı değişebiliyor doğal olarak. Bazıları da aynı şekilde yaşamını sürdürüyor. Mutfakta çok var. Balkanlarda kahve çok özel bir içecektir. Cezve kelimesi bizden geçmiştir. Şeker kelimesi, tepsi, fincan. Yine yemekten börek, sarma, baklava, tulumba gibi yemek isimleri. Duygu ve düşünce anlatırken kullanılan, dinlenilen en önemli müzik türü birazdan konuşacağız. Sevda Linka'daki sevda kelimesi Türkçeden geçmiştir. Yine din ve sosyal muhabbetlerde geçen kelimelerden bereket, maşallah yine Türkçeden geçen kelimelerden sadece birkaç tanesi. Bunların hepsi de ortak bir Balkan kültürünü, özellikle ortak bir Türk kültürünü oluşturmak için kullanılan destekleyici unsurlar olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Gamze Hocam, Avusturya'ya, Viyana'ya giden arkadaşlarımız ya da giden gezginler hep Viyana'daki, Avusturya'daki kahve kültüründen bahsederler. Sonuç itibariyle de Viyana kuşatmasına dayandırırlar. Kahveyi bunlar işte Osmanlı askerlerinin Viyana kuşatmasında getirmiş oldukları kahve çuvallarını giderken bıraktıkları için oradan öğrendiler denilir. Balkanlardaki kahve kültürü üzerinden farklı dillerin dostluğunu nasıl anlatalım dinleyenlerimize?
0: Evet, o Balkanlarda bize aksettirilen kahve kültürü en önemli kültür öğelerinden bir tanesi. Şimdi bütün Balkanlara selam olsun ama Bosna'nın kahve kültürü benim ekstra çok hoşuma gidiyor. Küçük bir anekdotla bahsedeceğim.
1: Lütfen.
0: Gidenler bilirler, Bosna'da ikram edilen kahvelerin hiçbirinin kulbu olmaz, fincanların kulbu olmaz. Bunun sebebi de dostluk nişanesidir. Şöyle ki fincanı sıcak bir şekilde tutmak muhabbeti de daima sıcak tutar, samimiyeti korur diye fincanlara kulp yapmazlar. Bu benim çok hoşuma gidiyor. gösteren bir sembol, kültürel
1: orada
0: bir
1: bir de
0: sembol.
1: şey var değil mi? Yani karşı tarafa vermiş olduğunuz değer var. Düşünsenize, sıcak bir fincanı tutuyorsunuz mesela, o sıcaklığa katlanıyorsunuz. Neden? O vermiş olduğunuz önemden dolayı, o
0: Evet.
1: değerden dolayı değil mi
0: Hem
1: hocam?
0: muhabbete hem de o muhabbeti edilen kişiye verilen değer, ki zaten Balkan coğrafyasında size direkt kahve ikram ediliyorsa bu tamamen samimiyetin nişanesi olarak yapılır
1: Evet.
0: ve hoşgörünün aynı zamanda. Müthiş bir dostluk köprüsü. Bizden onlara geçen, yani Türklerden onlara geçen bir kültürel ögeden bahsediyoruz. Boşnaklarda, Sırplarda, Hırvatlarda ve Arnavutlarda da kahveye dair kullanılan da ortak kelimeler hep var. Ortak ritüeller var. Bunları da Türklerin o hakimiyet döneminden, işte Osmanlı döneminden elde etmişler. Biraz önce söyledik. Cezvedir, fincandır, kaşık, şeker, tabla ya da tepsi. Bunların hepsi Türkçeden Balkan coğrafyasına geçen bir kültürel köprü oluşturuyor. Biraz önce söyledik, Sevda Linkaları, Sevda Türkçeden geçen bir kelime. O kahve muhabbetinde Sevda Linkaların açılması, dinlenilmesi ve o derde ortaklık etmesi, sohbete ortaklık etmesi yine bir kültürel öge olarak bizim karşımıza çıkıyor. Misafirperverlik gönül köprüsü kuruyor Orkun Bey. Direkt bir kahvenin ikram edilmesi, gel bir kahve içelim denmesi tamamen muhabbetten ve sevgiden kaynaklanan ve birbirine duyulan güven duygusuyla da alakalı bir durum. Çok popüler bir kavram yumuşak güç kavramı diplomaside. Yine yumuşak güç ögesi olarak da kahve bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle ki Balkan coğrafyasında tabii ki İslamiyet dışında farklı inançlar var. Biliyoruz biz bunu. Ama bunların hepsi, bu inanç sistemlerinin hepsi bir kahve eşliğinde, bir masada bir araya gelip aynı kültürel ögelerle, aynı kelimelerle bir muhabbet kurabiliyorlar. Bu açıdan bir yumuşak güç olarak eşlikçilik yapıyor. Yine kahvehane kültürünün, o sokak kültürünün birleştiriciliği yine bir kültürel öge olarak bizim karşımıza çıkıyor.
1: Peki biraz daha isterseniz irdeleyelim, ayrıntıya girelim. Kahveden başladık. Balkan mutfağıyla devam edelim isterseniz. Balkan mutfağıyla Türk mutfağı arasında büyük benzerlikler ve ortaklıklar olması gerekiyor ki var. Balkan mutfağında da Türkçe baskın mı?
0: Evet, baskın. Buna da gurur duyuyoruz. Ne kadar güzel bir gönül köprüsü kurmuşuz ki hayatların her alanında Türkçe kelimeler geçiyor. Benim çok Balkanlardan öğrencilerim var. Bazen tatlı atışmalarımız oluyor aramızda. Bir kelime geçince, tabii Türkçe'ye çok hakimler. Hocam bu bizde var diyorlar, börek gibi mesela mantı. Çünkü bizden size geçti gibi tatlı atışmalarımız oluyor aramızda. Evet, mutfakta da bir hakimiyet var. O temel yemek araç gereçlerinde bir Türkçeden geçiş var. Çorba, saç, tabla gibi kelimelerin çoğu bizden geçiyor. Sadece bunlar da değil, yemeklerde de bir ortaklık vardı. Börek kelimesi, mantı, onların imza yemeği olan çevapi kebaptan geçiyor. Çevapi versiyonunu alıyorum. Kebap aslında bildiğimiz kebaptan bahsediyoruz. Sarma ve dolma, musakka yemekleri yine Türkçeden geçen isimler. Güveç keza yine öyle. Tatlılarda da yine bir baskınlığımız var Orkun Bey. Baklava, tulumba tatlısı, şerbet kelimesi, helva yine Balkan coğrafyasında meşhurdur. Türkçeden geçen. Kahveyi konuştuk zaten. Bunların hepsi Türkçenin Balkan mutfağında da hakimiyetini bize gösteriyor. Yani bu sadece Orkun Bey, bu kelimelerin bir kültürel öge olmadığı, aynı zamanda Türkçenin bir yaşam şekli haline geldiğini de, hayatın her alanında da kullanıldığını gösteriyor bize.
1: Müzik konusunda da biraz benzerliğimiz var sanırım. Balkanlar denilince müziğini de zaten kulağımızda duyuyor gibiyiz. Hızlı, hareketli ve enerjik ritimlerin baskın olduğu bir müzik zaten Balkan müziği. Bir de duygusal ve anonim aşk şarkıları var. Az önce bahsettiğiniz Sevda Linka'dan, Sevda Linkalar hatta. Öncelikle isterseniz ne demektir Sevda Linka? Bunu tanımlayarak başlayalım. Yapısında ve icrasında Sevda Linkaların Türk müziğinin izlerini görüyor muyuz hocam?
0: Şöyle Orkun Bey, birçok örneği var. İnanılmaz bir müzik ve icradan bahsediyoruz. Sevda kelimesi Türkçeden geçen bir kelime. Linka da Boşnakça bir kelime. İkisinin bir araya gelmesi bir türün ismi oluyor. Hüzünlü ve çok da derin anlamı olan bir müzik türünden bahsediyoruz.
1: Ayşe Kuli'nin de aynı adlı
0: Evet.
1: bir romanı var değil
0: Evet,
1: mi?
0: Sevda Linka, evet. Onu da okumalarını tavsiye ederim çünkü
1: Bosna
0: mükemmeldir.
1: tarihiyle ilgili.
0: Evet. Sadece tabii ki aşkı anlatmıyor Sevda Linkalar. Balkanların, özellikle de Boşnakların hayata bakış açısını, o tarihte çektikleri acıyı, kayıplarını, bekleyişlerini, hüzünlerini anlatan bir türden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Zikrettiğiniz gibi hızlı olan ve enstrüman olarak da mükemmel bir icraya sahip bir tür aslında. Yapısında yine bizim izlerimiz var ve bu çok doğal. Çünkü beraber yaşamış bir toplumdan bahsediyoruz. Makamsal yapı olarak da Orkun Bey ilginç olabilir ama bizim Uşak makamımız, Hicaz makamımıza ve Kürdi makamına benzerlikler gösteriyor. Bir etkileşim var yine. Enstrüman olarak da önce bağlama ile icra edilmeye başlanıyor. Daha sonra akordiyona dönüyor.

0: Orkun Bey. Başlangıcı Sevda Alinkalar'ın bağlamadır ama artık günümüzde çoğunlukla akordeon eşliğinde icra ediliyor. Lirik bir üslubu var. Duygusal, her ne anlatıyorsa anlatsın kesinlikle duygusal olarak bize geçişi var. Yine söz varlığında Türkçe kullanılıyor. Türkçe kelimelerin hakimiyetinden dolayı. Bu da Balkanlardaki Türk ruhunu yine bize anlatan, icra eden bir müzik türü olarak bizim karşımıza geçiyor. Sadece bu arada Balkan coğrafyasında popüler bir tür değil Sevda Alinka. Anadolu'da da hatta dünyanın da birçok ülkesinde dinlenen bir tür. Tekrar söylüyorum, icra edilmesi oldukça zordur. Çünkü ritimler çok hızlı, çok hareketli. Akordiyonu o derecede iyi çalabilmek zaten zor. Müthiş bir tür Sevda Alinka.
1: Hocam, dakikalar önce yumuşak güç kavramı dediniz. İsterseniz bu yumuşak güç kavramının tam olarak ne olduğunu birkaç cümleyle kısaca açıklayalım dinleyenlerimize. Çünkü şunu soracağım size. Balkanlarda Türk varlığına yönelik hani tarihsel algı anlamında son yıllarda bir değişim geçirdi. Bunun da nasıl bir değişim olduğunu tabii ki sormak istiyorum. Yumuşak güç kavramı bağlamında açıklamanızı rica edeceğim. Türk dizileri bu arada gerçekten çok iyi. Yani dünyanın her tarafından izlenen yapıtlar diyelim. Balkanlardaki popülaritesi sadece bir eğlence unsuru olmasa gerek. Kültürel diplomasinin de bir parçası mıdır ümidiyle soruyorum size. Buyurun.
0: Evet Orkun Bey, bu popüler kavram olan yumuşak güç aslında bir ülkenin kültürü, kültürel politikalarıyla başka bir ülkeye, başka bir ülkenin kültürüne hayranlık uyandırması ve onu kabul etmesi aslında. Biz de bunu çok iyi yapıyoruz bence kültürel diplomaside. Şöyle ki yani tarihin hiçbir döneminde zaten biz zorunlu olarak birilerini kendi kültürümüze entegre etmeye, kendi dilimizi konuşmaya zorlamadık. Hep bu yumuşak güçle, kamu diplomasisiyle, o kültürel diplomasi yok ince çizgilerle bunu başarmış. Biz.
1: Hocam takdir edersiniz ki yani bu kadar benimsenmesinin arkasında da kendilerinden bir şeyler de buluyor olmaları var değil mi?
0: Evet, çünkü kendi duygularının tercümanı sonra yani İslamiyet'ten önce de böyle, İslamiyet sonrasında da böyle ortak bir hayat yaşıyorsunuz. Yani olaylara verdiğiniz tepkiler aynı, yaşadığınız yer aynı, acılar var, çok ortak
1: Evet.
0: acımız var. Bence en büyük sebebi o, çok fazla ortak acı etrafında birleşiyoruz Balkanlarla birlikte. Yani ben bunu her defasında gittiğimde özellikle Bosna'da, Saraybosna'da Ali Ezzet Begoviç'in ve tüm şehitlerin olduğu o şehitlikte de görüyorum. Orada bu arada Hristiyanlar da ziyarete gidiyor. Yine başka inançlar da gidiyor. Çünkü ortak bir acı var. Yani sadece İslamiyet ya da Müslümanlıkla olan değil, o coğrafyanın ortak acıları var. Türkler de gittiğinde akın ediyor, başka milletler de gittiğinde akın ediyor. Zaten yerel halk o şehitliği hiç boş bırakmıyor. Acının birleştirdiği bir toplumdan bahsediyoruz aslında. Yumuşak güç bağlamında da bu konuda bizim için diziler çok önemli, sizin zikrettiğiniz gibi. Ve asla bir eğlence kaynağı olarak değil, tamamen kültürel diplomasiye hizmet eden bir unsurdan bahsediyoruz. Biraz önce söyledim, çok fazla öğrencimiz var Balkanlardan gelen. Çocuklar hazır olarak Türkçeyi bilerek geliyorlar. Hani ekstra bir hazırlık, burada okuma gibi bir gayretleri olmuyor. Türkçeyi öğrenmelerinin tek yolu da Türk dizileri. Mükemmel bu. Yani hiçbir şeye zorlamadan, bir baskı kurmadan dil öğretiyoruz biz diziler sayesinde. Niye bu kadar çok rağbet var Türk dizilerine? Özellikle Balkanlar üzerinde. Çünkü izledikleri şeylerde kendilerini görüyorlar Orkun Bey. Türk aile yapısıyla Balkanlardaki aile yapısı neredeyse aynıdır. İşte anne babaya bakış, kültüre bakış. O ortaklığı gördükleri için çok hoşlarına gidiyor ve izliyorlar. Keza işte o dizilerdeki karşıtlıklar yine onlarda var. Hep kendilerinden bir şeyler buldukları için o tamamen dile, dil turizmine hizmet eden, aynı zamanda da Türkiye'de bir cazibe, turizm açısından cazibe merkezine getiren bir unsur oluyor Türk dizileri. Asla bir eğlence kaynağı değil, tamamen öğretici bir parametre.
1: Hocam, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız var. Kültürel köprünün inşasında rol oynayan kurumlar bunlar. Faydalı işler de yapıyorlar bildiğimiz kadarıyla.
0: Evet, her iki kurum da ülkemiz adına çok kıymetli çünkü dünyada mükemmel işler yapıyorlar. Gittiğimiz zamanda da görüyoruz. TİKA Orkun Bey, tarihsel mirası ihya eden bir kurumdan bahsediyoruz. O fiziksel köprüleri TİKA kuruyor. Çünkü şimdi biz baktığımız zaman yine Bosna'ya selam olsun. Mostar Boğazlar Köprüsü çok kıymetli. Dünyanın en önemli mühendislik harikalarından biri. O dönemden bahsediyoruz. Günümüzde hala öyle. Mostar'ın hala ayakta kalabilmesi TİKA sayesindedir. Çünkü restore ediliyor. Aslı korunarak restore edilmesi, Balkanlardaki her mimari yapının TİKA sayesinde. Yunus Emre de Dil Köprüsü'nü kuran çok önemli bir kurumumuz. Oradaki Türkçe öğrenmek isteyen kıymetli

0: Kıymetli kardeşlerimize Türkçeyi öğreterek aynı zamanda kültürümüzü aktararak hem Türkiye'ye olan ilgilerini arttırıyorlar hem de Türkçeyi dünyanın her yerinde öğretmiş oluyorlar.
1: Evet, Balkanlardaki Türk mimarisi aslında ufacık da olsa bir giriş yaptık Mostar'la, köprüyle. İsterseniz biraz değinelim, yalnız vaktimizin de sonlarına geldiğini şu dakikalarda. Kısaca yorumlarınızı almak istiyorum. Mimari unsurlardaki süslemelerden de bahsedelim. Mesela kalem işi diye bir süsleme var. Nedir efendim?
0: Şöyle söyleyelim kalem işi kısaca o Osmanlı döneminden kalan mimari yapılardaki o binaların özellikle kenarlarında olan altın varak işlemelerden bahsediyoruz. Kalem işi bu Orkun Bey. Ve Balkanlarda gördüğünüz bizim zamanımızdan kalma bütün mimari eserlerde kalem işi vardır. Bunların çoğunluğu zaten erken Osmanlı mimarisi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Günümüze halen ziyaret edebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi işlevini de çok kıymetli kurumumuz olan TİKA sağlıyor. Restore ederek, koruyarak hem işte turizm açısından büyük bir katkı sağlıyorlar. Orada görüp ve şey de çok güzel Orkun Bey, bu mimari yapının TİKA tarafından halen korunuyor olması da oradaki halkın bize olan bakış açısını çok olumlu etkiliyor.
1: Aslında Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerimizi de olumlu yönde
0: Kesinlikle.
1: etkiliyor değil mi hocam?
0: Düşünsenize şimdi onlar bizim topraklarımızda olan mimari eserler değiller sonuç olarak. Balkanlarda olan mimari eserler. Ama biz devlet olarak gidip onları koruyoruz, restore ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sonuç olarak onların vatanlarına bir yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla onların bize olan o sevgisi de artmış oluyor bu sayede.
1: Gamze Hocam, Balkanlardaki Türk eserleri insanlığın ortak mirasıdır ifadesiyle sıkça karşılaşıyoruz. Ne kastediliyor bu cümleyle?
0: Orkun Bey şunu kastediyor. Şimdi Osmanlı döneminde yapılan eserler bunlar. Fakat o dönemde sadece Müslümanlar yoktu orada. Başka inançlardan, başka milletlerden insanlar da vardı. Ve hepsinin ortak eseri o. O dönemde yapılan, onların yaşamış olduğu coğrafyada olduğu için, başka dinden, başka ırktan insanların da eseri olduğu için biz onlara insanlığın ortak mimari eserleri diyoruz. Evet Osmanlı yaptı, Türkler yaptı. Fakat oradaki halka hizmet ettiği için ve başka dinlerden, başka ırklardan insanlar olduğu için bütün dünyaya hizmet eden mimari eserler.
1: Evet, peki. Değerli dinleyiciler, ortak gelenekler, paylaşılan değerler ve benzer yaşam biçimleri. Balkanlardaki Türk izleri, Türk kültürünün bu coğrafyada ne kadar köklü ve kalıcı olduğunu ortaya koyuyor. Yüzyıllardan beri devam eden Balkanlardaki ortak mirasımız üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuştuk. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey, sağ olun.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını sizler için Nesan Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: Müzik tutkusu sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün araştırmacı, edebiyat tarihçisi ve tiyatro yazarı Cevdet Kudret'in önemli çalışmalarından biri olan Orta Oyunu adlı kitabından söz edeceğiz. Geleneksel Türk tiyatrosu üzerine yapılan çalışmalar arasında özel bir yere sahip olan eser, yüzyıllar boyunca halkın eğlence ve düşünce dünyasında önemli yer tutan orta oyununu tarihsel, toplumsal ve sanatsal yönleriyle ele alır. Cevdet Kudret kitabında orta oyununu yalnızca geçmişte kalmış bir seyirlik oyun türü olarak değerlendirmez, onu toplumun gündelik yaşamını, dilini, mizah anlayışını ve sosyal ilişkilerini yansıtan canlı bir kültür mirası olarak da inceler. Yazar, arşiv belgelerinden, seyahatnamelerden, dönemin tanıklıklarından ve oyun metinlerinden yararlanarak orta oyununun kökenlerini, gelişimini ve yapısal özelliklerini ayrıntılı biçimde ortaya koyar. Eser, orta oyununun meydana geldiği toplumsal ortamı açıklarken, bu sanatın karagöz, meddah ve köy seyirlik oyunları gibi diğer geleneksel gösteri türleriyle ilişkilerini de değerlendirir. Cevdet Kudret, kavuklu ve pişekar gibi temel tiplerin işlevlerini, oyunların doğaçlamaya dayanan yapısını, açık alanlarda gerçekleştirilen sahne düzenini ve seyirciyle kurulan doğrudan ilişkiyi ayrıntılı örneklerle açıklar. Kitapta kullanılan sade ve anlaşılır anlatım, akademik titizlikle birleşerek konunun yalnızca uzmanlar tarafından değil, geniş bir okur kitlesi tarafından da takip edilmesini sağlar. Cevdet Kudret, orta oyununun dil zenginliğini, toplumsal eleştiri gücünü ve halk kültürü içindeki yerini vurgularken, bu geleneğin modern tiyatronun gelişim sürecindeki etkilerini de gözler önüne serer. Bu yönüyle orta oyunu yalnızca geleneksel tiyatromuzu tanımak isteyenler için değil, tiyatro tarihi, folklor ve kültür araştırmalarıyla ilgilenen herkes için temel başvuru kaynaklarından biri olma niteliğini de günümüzde de korur. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Türkiye yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz dedi. Anadolu'nun kültürel mirası dünyanın önemli müzelerinde sergileniyor. Son olarak Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eser Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir müzede sergilenmeye başladı. Roma döneminde kıyafet, takı ve saç biçimlerinin kimlik, toplumsal statü ve gücü nasıl yansıttığını ele alan sergi 29 Mart'a kadar açık kalacak. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşıyla görüştü. İki bakan COP31 sürecinde birlikte atacakları adımları istişare etti. Görüşme Bakan Kurum'un COP31 öncesi pre-COP zirvesi için gittiği Fiji'de gerçekleşti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan kurum, süreçle ilgili gelinen aşamayı değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Uzay ekonomisinin küresel ölçekte hızla büyüdüğüne dikkati çekti. Genç girişimleri bu alana kanalize etmek istediklerini belirtti. Kıraç, gelecek sene Ay'a ulaşacak uzay aracında kullanılan teknolojilerin %80'den fazlasının yerli olduğunu vurguladı. Yemen'de tansiyon düşmüyor.

0: Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Yaklaşık 100 operasyonda 260 Husi unsurun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri geçen günlerde terörle mücadele soruşturmasıyla gündeme gelen İngiltere'deki Hereford hava üssünde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada İran, Amerika'nın söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'un yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Brezilya'da 160 milyona yakın seçmen devlet başkanını belirlemek üzere sandığa gitti. Mevcut devlet başkanı Lula da Silva ile eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro öne çıktığı yarışta hiçbir aday %50'yi aşamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre Flavio Bolsonaro oyların %47'sini, Lula da Silva ise %45'ini aldı. Bu sonuçla birlikte iki aday 25 Ekim'de seçimin ikinci turunda yarışacak. Ve spor, Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. İlk 3 maçını kaybeden Ay Yıldızlılar kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22, çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern, Viyana ve Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26 ve Bakü 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Her yer bana boş ve hüzünlü geliyor. Yeryüzü bana eskimiş görünüyor. Her yeri toz kaplamış. Sevmek, sevilmek de boş. İnsan korkunç bir yalnızlık içindedir. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz.
1: Kalabalık bir evde tek başına kalmış bir adamın bu serzenişini bir kitapta okumuştum. Bunu söyleyen dağ başında bir münzevi değil, bir grup insanla aynı koridoru paylaşan bir adam. Duvarın arkasında biri öksürüyor. Mutfakta biri kahve pişiriyor. Dipteki odada iskambil kağıtları dağıtılıyor. Bütün bu uğultunun içinde o yalnız. Hatta yapayalnız. En acısı da şu. Issız bir yerde değil de kalabalığın ortasında. Memduh Şevket Esendal, 1934'te yayımlanan Ay Aşlı ile kiracılarında bu adamı ve komşularını anlattı. Mekanımız yeni yapılmış bir apartmanın 9 odalı bir katı. Zaman, Cumhuriyet'in ilk yılları. Şehrin adı kitapta hiç geçmez. Ah, bu hükümet o canım İstanbul'u bırakıp bu dağ başlarına niye geldi diye söylenen bir kaynananın sözlerinden şehrin neresi olduğunu anlarız. Ankara. Anahtar kapıcıda. Koridora girince sağdan birinci kapıyı açıyoruz.

bu türden bir öyküydü. Adını bile koymuştu. Bir Büyük Evin Dokuz Odası. Vakit gazetesinin ortağı Hakkı Tarık Usa verdiği söz yüzünden metni tefrika halinde sürdürdü. Yazdıkça büyüyen bu metne kendisi bir küçük hikaye azmanı diyecekti. Roman 12 Mart ile 21 Mayıs 1934 arasında gazetede tefrika olarak yayımlandı. Aynı yılda kitap olarak basıldı. Kapağında yalnızca iki harf vardı. M.Ş. Yazar o sırada Kabil'de büyükelçiydi. Kitabın adındaki ilenin basımda V olduğunu oradayken öğrendi ve mektuplarında bundan yakındı. 8 yıl kimse bunun üzerinde durmadı. 1942'de ulusal bir roman yarışmasında Yaban, Sinekli Bakkal, Kuyucaklı Yusuf gibi eserlerin ardından 5. olduğunda okurlar onu ancak fark etti. Sabri Esat Siyavuşgil, kitabın Türk romanında yeni bir devir açtığını söyledi ve bu türe bir ad önerdi. Kahramansız roman. Gerçekten de kitabın bir baş kahramanı yoktur. Kahramanı koridorun kendisidir. Olaylar tek bir kaderin peşinden değil, dokuz kapının ardından ayrı ayrı akar. Anlatıcı da bir kahraman değil, sabah kahvesini bekleyen bir tanıktır. Dili ise 1934 için şaşırtıcı ölçüde bugünün dilidir. Kısa cümleler, konuşma Türkçesi, sayfalar boyu diyalog. Esendal kendi ifadesiyle bugünkü cemiyetimizin şiddetli bir tenkidi olan bu kitap için şöyle hayıflanacaktı. Ah, ne olurdu şunu bir yıl daha yazsaydım.

Anlatıcı genç bir banka memuru. Adını kitap boyunca öğrenemeyiz. Ev sahiplerinin karı koca kavgalarından bunaldığı eski odasını bırakıp bu 9 odalı apartman katına taşındığı gün yatağını soluk benizli, çelimsiz bir hizmetçi kızla kurar, Halide. Kız Erzincanlı olduğunu, kimsesinin kalmadığını söyler. Evlerde çalışmak güçtür ona göre. Ne erkeğinden rahat vardır, ne kadınından. Evin sahibine herkes baba demektedir. O da alışmıştır. Baba, yani Ayaşlı İbrahim Efendi. Eşkıyalıktan otelciliğe, feleğin çemberinden geçmiş, hapiste yatmış, sonunda bu katı tutup odalarını kiraya vermeyi akıl etmiş bir adam. Rüşvet üzerine kendine göre bir felsefesi bile vardır. Memur da pazardaki dükkancı gibidir. Parayı alıp işi yapmayan memur, parayı alıp malı vermeyen bakkaldan farksızdır. Kapılar birer birer açılır. Dipteki odada Ayaşlı'nın üvey kızı Faika, şoför kocası Fuat ve İstanbul'dan gelip bir türlü dönemeyen kaynanası. Diğer odada Buharalı tüccar Abdülkerim'le karısı İffet. Bir başkasında eski tercüman Şefik Bey, masa örtüsü yüzünden Halide ile kavgaya tutuşur. Anlatıcının hemşehrisi Hasan Bey de oradadır. İçkisi, dertleri ve resmi kapılarda sürünen bir hak davası vardır. Sonra memur Haki Bey ile karısı Turan Hanım gelir ve ev bir daha eskisi gibi olmaz. Turan'ın odası bir kumar sofrasına döner. Bütün kat oraya akar. Rusya'da okumuş hemşinli tüccar İskender de o sofranın müdavimidir. Başı polisle dertten kurtulmaz. Bir sabah anlatıcı işe giderken Halide'yi yerde baygın bulur. Doktor arkadaşı Fahri'nin teşhisi bellidir. Kız hamiledir. Kumar sofrasının en gürültülü gecelerinden birinde hikayeyi durduruyoruz. Çünkü koridordan yükselen uğultu birkaç soruyu da beraberinde getiriyor. Alman sosyolog Georg Simmel, 1903'te büyük şehir insanının ruh halini yazdı. Kalabalık büyüdükçe insan komşusuna karşı mesafeli, ihtiyatlı, biraz da kayıtsız olur. Yoksa dayanamaz. Amerikalı David Reisman ise 1950'de bu hale bir ad verdi. Yalnız kalabalık. Esendal'ın 9 odalı katı bu iki metnin arasında bir yerdedir. Orası ne köydeki gibi herkesin herkesi bildiği bir cemaattir, ne de büyük şehrin birbirini hiç tanımayan kalabalığı. İkisinin arasındaki eşiktir. Mutfak ortak, banyo ortak, koridor ortaktır. Dertler ayrıdır. Kiracılar birbirinin kapısını çalar, sofrasına oturur, aynı masada iskambil.

0: Gambil kağıdını keser. Sonra herkes kendi odasına, kendi hesabına döner. Bu ev aynı zamanda genç cumhuriyetin küçük bir haritasıdır. Erzincan'dan, Buhara'dan, Hemşin'den, Trakya'dan, İstanbul'dan gelmiş insanlar aynı koridorda buluşmuştur. Yeni başkent hepsini çekmiş, henüz hiçbirini yerleştirememiştir. Sosyologların geçiş toplumu dediği hal budur. Eski değerler gevşemiş, yenileri kurulamamıştır. Arada kalan boşluğu kumar, dedikodu ve küçük hesaplar doldurur. Romanın bir yerinde söylenen şu cümle bu boşluğun itirafı gibidir.
1: İstediğimiz gibi insanlar yaratmak da elimizde değil ki.
0: Peki insan başkalarının ne düşündüğünü bilmediği bir dünyada nasıl yaşar? Felsefenin başka zihinler problemi dediği mesele tam da budur. Karşımdakinin içini hiçbir zaman göremem. Ancak sözüne, yüzüne, elinin titreyişine bakarak tahmin edebilirim. Anlatıcı da bütün roman boyunca bunu yapar. Bakar, dinler, tahmin eder. Çoğu zaman da yanılır. Esendal'ın cevabı ise kendi dünya görüşünden gelir. Ona göre toplumun en küçük birimi birey değil, ailedir. Kalabalığın içinde yalnız kalamamanın yolu, o kalabalıktan bir kişiyi seçip onunla bir ev kurmaktan geçer. Bu cevabın romanda nasıl karşılık bulduğunu

Memduh Şevket Esendal 1883'te Çorlu'da çiftçi bir Rumelili ailenin çocuğu olarak doğdu. Savaşlar ve göçler yüzünden düzenli bir okul hayatı olmadı. Fransızcayı, Rusçayı, Farsçayı kendi kendine öğrendi. 20'li yaşlarında İttihat ve Terakki'ye girdi, cemiyetin müfettişi olarak Rumeli'yi ve Anadolu'yu dolaştı. Balkan Savaşı nedeniyle ailesi Çorlu'dan İstanbul'a sürüldü. İşgal yıllarında arkadaşlarıyla İtalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Dönüşünde Ankara'ya geçip milli mücadeleye katıldı. Siyasette kendine has bir yolu vardı. Ülkeyi partilerin değil, mesleklerin temsil etmesi gerektiğine inanıyordu. Bu fikir onu tek parti yönetimiyle zaman zaman ters düşürdü. Uzak elçiliklerde görevlendirilmesinde bunun da payı vardı. Sonrası bir diplomat ömrüdür. 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin yurt dışına gönderdiği ilk temsilci olarak Bakü'ye gitti. Çehov'u orada tanıdı ve bu tanışıklık öykücülüğüne yeni bir boyut kazandırdı. Ardından Tahran, sonra da Kabil. Bir ara liselerde tarih-coğrafya öğretmenliği yaptı. Elazığ ve Bilecik'ten milletvekili seçildi. 1942'den 1945'e kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreterliğini yürüttü. Bu görevi bırakmasının gerekçesi siyasetçilerde pek rastlanmayan bir durumdu. Edebiyata daha çok vakit ayırmak istiyordu. Yazarlığını siyasetten özenle ayırdı. Öykülerini M, Ş, E gibi kısaltmalarla Mustafa Memduh, Mustafa Yalınkat gibi takma adlarla imzaladı. Şöhretin peşinde koşmadı. İlk öyküsü Veysel Çavuş 1908'de Tanin gazetesinde çıkmıştı. Hayattayken yalnızca iki öykü kitabıyla bu tek romanı basılabildi. Asıl hazinesi ölümünden sonra ortaya çıktı. Dergilerde dağınık kalmış yüzlerce öykü ve çocuklarına yazdığı 1200 sayfa yaşam mektuplar. O mektuplar, kızıma mektuplar ve oğullarıma mektuplar adıyla ancak 2000'li yıllarda kitaplaştı. 1952 Mayıs'ında Ankara'da hayata veda etti. Esendal'ı dönemin öykücülerinden ayıran asıl nokta kurmacayı olay merkezli olmaktan çıkarmasıdır. Olayın değil, anın, kahramanın değil, sıradan insanın öyküsünü anlatır. Edebiyat tarihçileri buna durum öyküsü der ve bizdeki öncüsü olarak onu gösterir. Öldüğünde Haldun Taner, onun okurun önüne başı sonu belli bir vaka koymak yerine bir hayat parçası seren ilk Türk hikayecisi olduğunu yazdı. Geçen programda Sait Faik'i dinlemiştik.

0: Edebiyat tarihçileri her iki yazarı da Çehov tarzı öykünün bizdeki iki büyük adı olarak yan yana anar. Romansa ekrana taşındı. 1989'da TRT için çekilen dizide yönetmen koltuğunu Tuncay Önder'le Handan İpekçi paylaştı. Ayaşlı'yı Tuncer Necmioğlu, Turan Hanım'ı Gönen Bozbey, İffet'i Sumru Yavrucuk canlandırdı. Kitap, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 100 temel eser listesine girdi. Lise sıralarında da, üniversite tezlerinde de okunmaya devam ediyor. Son yıllarda arka arkaya ön sözlü ve açıklamalı yeni basımları yapıldı. Çoğunun kapağında artık yazarın tam adı ve kendi istediği başlık var. Ayaşlı ile Kiracıları. Bugün dizide, tezde, lisede yaşayan bu koridorun sakinlerini kumar masasının başında bırakmıştık. Şimdi o masaya geri gidiyoruz. Ev bir gecede değil, oda oda boşalır. Kumar yüzünden çıkan bir kavganın ardından Turan Hanım taşınır. Onunla birlikte katın gürültüsü de gider. Halide çocuğunu doğurmak üzere evden ayrılır. Şefik Bey birkaç gün ortalarda görünmez. Sonra öldürüldüğü haberi gelir. İskender'i polis alıp götürür. En ağırı Hasan Bey'dir. Anlatıcının hemşehrisi, evdeki en yakını bir inmeyle yatağa düşer ve ölür. Koridorun iki yanındaki kapılar birer birer kilitlenir. İşte o boşalmış evde roman sona yaklaşırken anlatıcının içinden programın başındaki cümleler dökülür.
1: Her yer bana boş ve hüzünlü geliyor. Yeryüzü bana eskimiş görünüyor. Her yeri toz kaplamış.
0: Masanın üstünde vaktiyle özenip başladığı bir yazının müsveddeleri de tozlanmaktadır. Kimsenin ne düşündüğünü bilemez. Sevmek de boş gelir, sevilmek de. Bu yalnızlığı her zaman duymadığını da söyler. Demek ki bir zamanlar yalnız hissetmiyordu. Kumar sofrasının gürültüsü, kaynananın söylenmeleri, Halide'nin kahvesi. Hepsi bir kalabalık oluşturuyordu. Ama bir aile değildi. Kalabalık dağılınca geriye kalan dört duvar ve bir adam. Esendal anlatıcısını orada bırakmaz. Genç adam Hasan Bey'in kızı Selime'ye bir mektup yazar. Babası hastayken tanışmışlardır. Onu çağırır, Selime gelir, nişan romandaki her şey gibi tek nefeste olup biter.
1: Birbirimizle bakıştık. Ayrıca konuşacak bir sözümüz var mı diye sordum. Benim bir sözüm yok dedi. Elini istedim, uzattı, aldım, öptüm. Böylece Selime ile nişanlanmış olduk.
0: Sonrası kısa bir sondur. Ayaşlı, katı yeniden kiralamaktan vazgeçer, kocasının bırakıp gittiği Faika'yı yanına alıp başka bir eve çekilir. Çok geçmeden ölür. Gömüldüğü yer anlamlıdır. Hasan Bey'in mezarının yanı. Bütün roman boyunca kiracılarını idare eden, hesabını kitabını bilen o adam, sonunda kendisine de bir komşu seçmiştir. Dokuz odalı katın hikayesi iki mezarın yan yana durmasıyla biter. Açılıştaki cümleye bir kez daha kulak verelim.
1: İnsan korkunç bir yalnızlık içindedir. Kimsenin ne düşündüğünü bilemezsiniz.
0: Cümle karakter için doğrudur. Kitabın tamamı okununca yarım oldu anlaşılır. Anlatıcı kimsenin ne düşündüğünü bilemediği bir koridorda aylar geçirdi. Sonra tek bir insanın elini tuttu ve yalnızlık en azından o gün için geri çekildi. Esendal'ın gösterdiği şudur. Yalnızlığı kalabalık iyileştirmez. İyileştiren o kalabalığın içinden seçilmiş tek bir yüzdür. Bir kitapta okumuştum da bu hafta, Ayaşlı ile Kiracıları romanıyla dokuz odalı bir koridorda kalabalığın yalnızlığa nasıl dönüştüğüne tanık olduk. Haftaya yeni bir kitapta, yeni bir cümlede görüşmek üzere.

Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Notaların dansı.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Tülin Bilen, haberleri veriyoruz. Türkiye yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz dedi. Anadolu'nun kültürel mirası dünyanın önemli müzelerinde sergileniyor. Son olarak Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eser Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir müzede sergilenmeye başladı. Roma döneminde kıyafet, takı ve saç biçimlerinin kimlik, toplumsal statü ve gücü nasıl yansıttığını ele alan sergi 29 Mart'a kadar açık kalacak. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Avustralyalı mevkidaşı ile görüştü. İki bakan COP31 sürecinde birlikte atacakları adımları istişare etti. Görüşme Bakan Kurum'un COP31 öncesi pre-COP zirvesi için gittiği Fiji'de gerçekleşti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan kurum, süreçle ilgili gelinen aşamayı değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Uzay ekonomisinin küresel ölçekte hızla büyüdüğüne dikkati çekti. Genç girişimcileri bu alana kanalize etmek istediklerini belirtti. Kıraç, gelecek sene Ay'a ulaşacak uzay aracında kullanılan teknolojilerin %80'den fazlasının yerli olduğunu vurguladı. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Yaklaşık 100 operasyonda 260 Husi unsurun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri geçen günlerde terörle mücadele soruşturmasıyla gündeme gelen İngiltere'deki Fairford, hava üssünde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada İran, Amerika'nın söz konusu planı.

Başkanı'na ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'un yanıtının önceki tekliflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Brezilya'da 160 milyona yakın seçmen devlet başkanını belirlemek üzere sandığa gitti. Mevcut devlet başkanı Lula da Silva ile eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flávio Bolsonaro'nun öne çıktığı yarışta hiçbir aday %50'yi aşamadı. Resmi olmayan sonuçlara göre Flávio Bolsonaro oyların %47'sini, Lula da Silva ise %45'ini aldı. Bu sonuçla birlikte iki aday 25 Ekim'de seçimin ikinci turunda yarışacak. Ve Spor Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. İlk 3 maçı kaybeden Ay Yıldızlar kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22, çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Bern, Viyana ve Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, gök gürültü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26 ve Bakü 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türkiye'de saat 17.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Tülin Bilal, haberleri veriyoruz. Türkiye yerli savunma sanayi alanında her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı ile milli gururlardan olan Aselsan arasında hibrit hava savunma sistemleri tedarikine yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk sözleşme imzalandı. Hibrit savunma sistemleri aynı platform üzerinde hem namlulu silahları hem de güdümlü füzeleri bir arada barındıran çok katmanlı yaklaşım olarak nitelendiriliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 2 yılda toplam 14 milli hızlı tren seti üretmeyi hedefliyoruz dedi. Anadolu'nun kültürel mirası dünyanın önemli müzelerinde sergileniyor. Son olarak Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eser Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki bir müzede sergilenmeye başladı. Roma döneminde kıyafet, takı ve saç biçimlerinin kimlik, toplumsal statü ve gücü nasıl yansıttığını ele alan sergi 29 Mart'a kadar açık kalacak. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşıyla görüştü. İki bakan COP31 sürecinde birlikte atacakları adımları istişare etti. Görüşme Bakan Kurum'un COP31 öncesi Pre-COP zirvesi için gittiği Fiji'de gerçekleşti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan kurum, süreçle ilgili yeniden aşamayı değerlendirdiklerini ifade etti. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Uzay ekonomisinin küresel ölçekte hızla büyüdüğünü dikkate çekti. Genç girişimcileri bu alana kanalize etmek istediklerini belirtti. Kıraç, gelecek sene Ay'a ulaşacak uzay aracında kullanılan teknolojilerin %80'den fazlasının yerli olduğunu vurguladı. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu, İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Yaklaşık 100 operasyonda 260 Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Amerika Birleşik Devletleri geçen günlerde terörle mücadele soruşturmasıyla gündeme gelen İngiltere'deki Hereford hava üssünde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çekti. Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu 7 günlük plan masada İran, Amerika'nın söz konusu plana ilişkin yanıtını aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Washington'un yanıtının önceki hedeflerle hemen hemen aynı olduğunu dile getirdi. Görüşme trafiği sürerken İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Rusya'da veba ile mücadele enstitüsünde çalışan bir kadın hayatını kaybetti. Yerel basının kadının akciğer vebası nedeniyle öldüğünü iddia etmesi salgın paniğine neden oldu. Yetkililer ise enstitü çalışanında nedeni belirlenemeyen zatürre tespit edildiğini, alınan örneklerde mesleki faaliyetiyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığını duyurdu. Ve spor, Türkiye UEFA

0: Futsal Ligi'ndeki 4. maçında bugün deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. İlk 3 maçını kaybeden Ay Yıldızlılar kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 20, İstanbul 22, çok bulutlu olmak üzere Paris 23, Brüksel 20, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 20, Berlin 22, Viyana 22 ve Sofya 22, Saraybosna 15, Tiran 27, Üsküp 24, Kerkük 33, sağanak yağışlı olmak üzere Amsterdam 20, Kopenhag 18, gök gürültülü sağanak yağışlı olmak üzere Lefkoşa 26, Bakü 19 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Hayal, hayat, sanatta karşınızdayız. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da sevgili Melih Demirezer sizleri en içten dileklerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90 312 463 3419 90 312 463 34 21.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabilirsiniz. Programımızla ilgili bilgileri verdik sevgili Yasemin. Sırada
1: haftanın yıldızları var.
2: Haftanın yıldızları.

0: Evet, biz genelde Yasemin haftanın yıldızlarına hep güzel haberlerle, sanatsal etkinliklerle başlıyoruz ama bugün ne yazık ki diyelim iki değerli kayıpla başlayacağız.
1: Maalesef.
0: Kayan büyük bir yıldız, ülkemizin büyük bir değerini kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Iona Kucuradi 2 Ekim'de hayatını kaybetti. Türkiye'nin önde gelen felsefecileri arasında yer alan ve özellikle insan hakları, insan felsefesi ve etik alanlarında çalışmalarıyla bilinen Profesör Doktor Iona Kucuradi, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurmuş ve emekli olduğu 2003 yılına kadar burada görev yapmıştı. Etik, insan ve değerleri, çağın olayları arasında ve sanata felsefeyle bakmak gibi kitaplarıyla insan, değer, etik, sanat

0: ve insan hakları konularının birbiriyle güçlü bir ilişki içinde olduğunu göstermişti. Hepsinin merkezinde insanı ve insan dünyasını doğru anlamaya çalışan bir felsefi tutum vardı. Sanat, var olmanın baş koşuludur. Sanat, insanı kadercilikten korur. Sınırına varan bilim, sanata sığınmak zorunda kalır sözleriyle sanatın insan hayatındaki önemini sık sık vurgulamış değerli hocamızı saygı ve sevgiyle sonsuzluğa uğurladık ama eserleri ve fikirleri her zaman yaşamaya ve yol göstermeye devam edecek.
1: Sadece aslında sanatla ilgili söylemleri değil, insanı merkeze alan söylemleri de çok kıymetliydi. İnsan iletişiminde önemli olan nedir? Mutlu olmak nasıldır? Mutlu olmak nedir? Yani bizi gerçekten bizi anlatan bir misyonu vardı hocamızın.
0: Varoluşsal bir bakış açısı vardı.
1: Evet.
0: Hayatın anlamını sorgulayan, biz niye varız, bu yaşam yolculuğumuz, tekamül sürecimiz, her şeyi kapsayan müthiş bir vizyonu vardı.
1: Ve öyle güzel, öyle güzel bir anlatımı vardı ki, yani orada gerçekten olayın anlamına vakıf olmayan bile anlar. Öyle güzel bir anlatım. Nurlar içerisinde uyusun. Umuyoruz onun kitapları, eserleri yaşayacak ve yine gelecek nesiller onu anlayacaktır.
0: Bir Biliyoruz. De bir kere televizyonda kendisini konuk etme ayrıcalığına sahip olmuştum. Ben ne hayatımda şanslısın. Bu kadar zeki, bu kadar güzel bakan bir çift göz hatırlamıyorum. Muhteşem bakışlardı. Yani o bakışlarda zeka vardı.
1: Derinlik.
0: Derinlik vardı, bravo. Çok evet. Yaşa. Evet, bir kayıp daha ne yazık ki. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. 1957 yılında Kara Günler'in filmiyle sinemaya adım atan Arsoy, Kelepçe, Samanyolu, Taş Bebek, Bulunmaz Uşak ve Şafak Bekçileri gibi dönemin unutulmaz yapımlarında rol aldı. Özellikle Belgin Doruk'la birlikte kamera karşısına geçtiği filmlerle Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri haline geldi. 1960'lı yıllarda oyunculuğunun yanı sıra yapımcılığa da yönelen Arsoy, Türk sinemasına uzun yıllar emek verdi. Sinemadaki katkıları nedeniyle 1999'da Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne, 2024'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Göksel Arsoy, zarafeti ve unutulmaz karakterleriyle Yeşilçam'ın hafızalardaki önemli isimlerinden biri olarak anılacak. Her iki kıymetimiz de nurlar içinde uyusun
1: nurlar
0: diyelim.
1: Nurlar içerisinde uyusunlar. Bu kayıpları yaşayınca, görünce kendinizden bir parça da eksilmiş oluyor.
0: Aynı şeyi söyleyecektim.
1: Sanatın, felsefenin, düşünmenin çok önemli isimleri. Bunları kaybedince evet ya, yani izliyorsunuz, evet zamanında izliyorsunuz, dinliyorsunuz ama yetmiyor. Bu kadar kıymetli isimlerin yetişmesi, inşallah yetişecek, yeni nesiller gelecek ama herkes kendi misyonunda çok ayrı ve çok özel. İki değerli isme de biz Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Bir de şunu hissediyor musun? Hepimizin yaşam yolculuğunda belli bir konumları ve değerleri var ya.
1: Elbette, evet.
0: Onları kaybettiğimiz zaman sanki bizden de birer parça kopuyormuş gibi hissediyorum.
1: Evet, aynen.
0: Devam edelim. Ankara'dayız sevgili dinleyiciler. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin 3 Ekim'de yeni sezon açılışını yaptığı Mozart'ın Figaro'nun Düğünü Operası bugün ve 7 Ekim'de yeniden sahnede. Keyifli bir açılışın ardından bu esere dair bizlere neler söylemek istersin sevgili Yasemin?
1: Tabii iki büyük kaybın ardından tabii yaşıyor sanat, yaşayan bir sanat var. Sezon açıldı, hızlı da açıldı. Figaro'nun Düğünü çok uzun, 4 perdelik, dolu dolu bir eser. Ankara Devlet Opera Balesi biraz daha kısaltarak 2 perde halinde bu eseri temsili verdi 3 Ekim'de ve senin de söylediğin gibi 7 Ekim'de ve bugün sahnelenecek tekrardan. Eser 1786'da ilk kez sahnelenmiş. Yani yaklaşık 240 yıllık bir geçmişe sahip. Ankara'daki yeni prodüksiyonundaki rejiyi Sırbistan Novi Sad Ulusal Opera sanatçısı Aleksandar Nikolic üstleniyor. Rejisörün dikkat çektiği aslında temel noktalardan birisi eserin yalnızca bir aşk hikayesi olmaması. Aşk, evlilik, aile ilişkileri, öfke, sevgi, nefret hepsi ve tabii ki arkadaşlık bu bugünün de geçerliliğini koruyan insan ilişkilerini
0: hayata
1: inceliyor.
0: Dair bütün duygular.
1: Bütün duygular var. Ankara prodüksiyonunda yaklaşık 1,5 aylık bir prova süreci yürütüldü. Hikaye tabii İspanya'da geçiyor. Alman Viva konutunun sarayında. Bir gün içerisinde yaşanan komik olaylar anlatılıyor. Tabii komikliğin yanında aynı zamanda derin de bir hikayesi var. Dediğimiz gibi insan ilişkileri anlatıyor. Orkestra şefleri Alessandro Cedrono ve Rustam Rahmedov dönüşümlü olarak yönetecekler orkestrayı. Dekor ve kostümü Gökçe Şener'e, koreografisi Deniz Alp'e, koro şefliğini ise Ivan Pekov üstleniyor. Tabii çok da güzel bir ışık tasarımı var. Unutmayalım elbette. Ali Gökdemir imzası taşıyor. Çok keyifli bir eser. Tabii koltuğundan kalkmayacaksın. Yani bunu yapabiliyorsan, göze alabiliyorsan elbette çok keyifli. Ama dekoru, kostümü, her şey

0: ile çok güzel hazırlanmış, çok emekli bir eser. Ve tabii ki şunu da söyleyelim, 10 Ekim'de de Jeanne d'Arc Balesi Ankara Devlet Opera Balesi sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Bunu da hatırlatmış olalım.
1: Sen de oyunun ruhunu çok güzel bir anlatımla ifade ettin. Biz de sana
0: Ne demek
1: severlerin
0: efendim?
1: beğenisine sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, son yıllarda hem genç sanatçıları hem uluslararası sanatçıları ağırlayan ve konserleri merakla beklenen orkestralardan biri de Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası. Orkestranın açılış konseri CSO'da Ankara'da yarın yapılacak. Büyük bir konser olacak ve konserin yönetiminde duayen isim Rengim Gökmen bulunuyor. 10 Ekim'de de Bilkent Üniversitesi konser salonunda sezon açılışı konseri var. Bakalım sen de bize orkestralarla ilgili neler söyleyeceksin?
0: Evet, sezon açılış konserleri hep heyecanlıdır. CSO için, opera, bale için. Elbette iki köklü kurumun orkestrası için de öyle olacak. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın açılış konserinde başarılı viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil konser verecek. Orhan Veli Özbayran, Oda Orkestrası için Suite eserini çalacak. Ve tabii ki ardından Çaykovski'nin Rokoko teması üzerine Varyasyonlar eserini Baltacıgil sanseverler için sunacak. Ve ardından orkestra Sezar Frank'ın senfonisini seslendirecek. Dolu dolu bir klasik müzik konseri diyelim ve tabii ki CSU'da Ankara büyük salonda da elbette doluluk olacaktır diye
1: Her
0: düşünüyorum.
1: sezon olduğu
0: Her
1: gibi.
0: sezon olduğu gibi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konseri bir hayli yoğun talep görmüş. Bu konserde de aynı ilgi olacak şüphesiz ve tabii ki senin de söylediğin gibi 10 Ekim'de Bilkent Konser Salonu'nda Bilkent Üniversitesi'nin Senfoni Orkestrası'nın sezon açılış konseri var. Bilkent Üniversitesi Senfoni Orkestrası da yıllardır yabancı şefleri, yabancı sanatçıları bünyesinde ağırlamaktan gurur duyan ve bunu da gerçekten çok güzel yapan bir orkestra. Robert Trevino, violonsel sanatçısı bu konserde sanatseverlerle buluşacak. İlgiyle merak edilen bir konser bu da. Çünkü biletleri tükenmiş ve bir ay öncesinden. Dolayısıyla biz iki orkestraya da başarılar diliyoruz. Sezonları hayırlı olsun.
1: İzleyicisi de bol
0: Bol
1: olsun
0: olsun,
1: diyelim.
0: evet.
1: Tiyatroyu özledik mi?
0: Çok özledik.
1: Çok özledik.
0: Evet.
1: O zaman hemen şöyle başlayalım. 1 Ekim'de Devlet Tiyatroları sezonu da bir etkinlikle başlatmış oldu. Tarihin Antik Basamakları programı kapsamında 1-11 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Akün sahnesinde 5 farklı bölgeden 5 oyun toplam 10 temsille sanatseverlerle buluşacak.
0: Evet, bu Ankara'ya özel bir program. 2026-2027 sanat sezonu tarihimizi birlikte yazalım mottosuyla açıldı devlet tiyatrolarında. Ve tüm illerde aslında bu mottoyla beraber tarihi oyunları görüyoruz. Ama bunun dışında senin söylediğin gibi tarihin antik basamakları programıyla 5 farklı bölgeden 5 oyun toplam 10 temsil gerçekleştiriyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Listra oyunuyla başlamıştı program. Ardından Medya Materyal, Kuşlar, Ayaz, Kahramanların Çöküşü ve İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı Medya adlı oyunlar seyirciyle buluşacak 11 Ekim'e kadar. Az önce de söylediğim gibi bu sezon biraz daha tarih ağırlıklı oyunları göreceğiz ama Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarına baktığımızda geçen sezondan kalan komedi oyunları, tek kişilik oyunlar, son çocuk oyunlarının da bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Yani sanki Kasım ayından sonra daha çok premierleri izleyeceğiz gibi düşünebiliriz. Merakla beklediğimiz bir sezon.
1: Biz de eminim programımız içinde zaman zaman bu güzel oyunlara yer verip
0: yerleyeceğiz.
1: detayları
0: Evet.
1: sevgili dinleyicilerimize paylaşacağız. Konser dedik, tiyatro dedik. Dilersen biraz da kitap diyelim. Şimdi de
0: Evet.
1: Antalya'dayız. 16. Antalya Kitap Fuarı 2 Ekim'de başladı. 11 Ekim'e kadar Cam Piramit'te devam edecek fuarda kitapseverler ve yazarlar elbette ki yayın evleri buluşuyor.
0: Evet, en güzel belki de alan kitap fuarları, kitap severler için şüphesiz. Ankara'da da geçen yıl 2-3 defa yapılmıştı. Bir hayli yoğun oluyor. Çünkü hem indirimleri yakalıyorlar, hem yazarlarla buluşuyorlar. Farklı yayın evlerini görme şansı buluyor kitap severler.
1: Onun farklı bir tınısı ve kokusu var değil mi o fuarların?
0: Kesinlikle, kesinlikle.

0: Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Antalya Kitap Fuarı'da bugünü oku, geleceği yaz temasıyla düzenleniyor. Fuarda 250 yayın evi ve 300'ü aşkın yazar okurlarla buluşuyor. Can Piramit'te düzenlenen fuarda 209 imza etkinliği ve 17 söyleşi gerçekleştiriliyor. Şimdi böyle söyleyince aslında 209 imza etkinliği, bu yazarları bir araya getirmek, yani fuarda standlarının açılması, hepsi ayrı bir ekonomi. Tabii bu hem kitap evlerine hem yazarlara da çok şey kazandırıyor.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Ve tabii önemli isimler de yer alıyor bu imza gününde. Onların da ismini zikredelim. Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, İnce Ayalar'ın aralarında bulunduğu çok sayıda yazar okurla buluşacak. Fuar her gün 10 ile 20 yani akşam 8 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
1: Kitap severlerin bilgisine sunmuş
0: duyurulur.
1: olalım. Haftanın yıldızlarını tamamladık. Şimdi izninizle kısa bir ara rica ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz sonra Odağında Karşılaşmanın ve iki usta sanatçının olduğu son derece anlamlı bir sergiyi konuşacağız. Az sonra tekrar görüşmek üzere.

1960 yılında Gazi Üniversitesi'ne girdim. Çok şanslıydım. Profesör Adnan Turani Almanya'dan yeni dönmüştü. Derslerimize o giriyordu. Konuşmalarıyla bizi heyecanlandırıyordu. İçimi bir hırs kaplamıştı. Öylesine çok çalışıyordum ki sağlığım bozulmuştu. Artık çalışamayacağım diye bütün boyalarımı arkadaşlarıma dağıtmıştım. Aradan 15 gün geçmeden yine resim yapma açlığı beynimi sarmıştı. Ne boyalarım vardı ne de param. Arkadaşımdan borç alarak yeniden boya satın aldım. Yoğun bir şekilde çalışmaya döndüm. Gençlere en büyük nasihatim şudur ki hiç durup yılmadan çalışın. Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşın. Çünkü bugün Mustafa Ayaz varsa onun sayesinde var. Onun açtığı köy enstitüleri olmasaydı ne benim eğitim alma ne de Mustafa Ayaz Müzesi'ni kurma şansım olacak. Zorlu köy yaşamı koşullarında 5 çocuklu yoksul bir ailede büyüyen ve abisinin desteğiyle ancak 12 yaşında okulla tanışabilen bir birey olarak ya bahçıvan ya da marangoz olmaktan öteye geçmeyen bir hayatım olacak. İşte bu yüzden başta Yüce Atatürk'e, sonra Türk halkına olan borcumu ödemek için hiç durmadan çalıştım ve çalışmaya devam ettim.

0: Sevgili dinleyiciler, karşılaşmalar, üstelik bizi besleyen, zenginleştiren, hayatımıza anlam katan karşılaşmalar ne kadar kıymetlidir, öyle değil mi? Kendi adıma şuna yürekten inanırım. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Kimi zaman biz öyle olduğunu düşünürüz ama yanılırız. Yaşadığımız her durum, karşılaştığımız her insan aslında bizim için bir öğretmen ya da rehberdir. Evet, bugün böyle bir girizgah yaptım çünkü sohbetimizin özünde bir karşılaşma var. Peki kimin karşılaşması? Türk resim sanatına ve sanat eğitimine damga vurmuş iki önemli ustanın, Adnan Turani ve öğrencisi Mustafa Ayaz'ın. Mustafa Ayaz Müzesi, ömrünü sanata adamış bu iki dev ismi karşılaşma sergisinde bir araya getirdi. Sergiyi konuşacağız ve iki değerli konuğumuz var. Küratör Nilay Ayaz ve Siret Uyanık. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Bu arada Mustafa Ayaz'ın o güzel berrak Türkçesiyle başladık yayına. Bunu da dinleyicilerimize hatırlatalım sevgili Yasemin.
2: Özlemle anıyoruz. 2 yıl oldu. Şimdi Nilay Hanım'a sorduk. Hem Nilay Ayaz, Mustafa Ayaz'ın kızı. Bu açıdan da duygusal, duygu yüklü bir program. Ben de hemşirelik rokokumu kullanarak gerçekten kendisini hem tanıdığım için hem resimlerini görme fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Başlayalım istersen
0: lütfen,
2: sohbete.
0: İlk soru sende.
2: Evet. Tabii çok özel bir sergi. Aynı zamanda program için özlem ve duygu yüklü dedik ama sergi de böyle. Az önce Burhan da söylediği gibi iki karşılaşma, yani karşılaşmalar gerçekten bazen kadersel oluyor ve birbirini besleyen şeyler. Burada da aslında iki ismin, iki ressamın birbirini nasıl beslediğini gördük. Hoca-usta ilişkisi görüyoruz sanki. Ben önce sizden başlamak istiyorum Siret Hanım. Serginin içeriği nedir? Oldukça çok resim var. 75 eser.
1: Evet.
2: Yani muhtemelen 3 katlı bir müze. 3 katında sergiye mi ayırdınız? Biraz bize içerikten bahsedin istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Özellikle girişteki Ayaz'ın kıymetli sözleri ve sesi bizi gerçekten etkiledi. Öncelikle teşekkür ediyorum bu programda bu önemli sergiye yer verildiği için. 1960 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümünde başlayan bir karşılaşma, iki sanatçının yaşamında ve Türk resim sanatında iz bırakan uzun bir yolculuğun başlangıcı ve biz bu sergiyi bu iki üstadın Türk resim sanatına iz bırakmış ve yarım yüzyıldan fazla üretimleriyle var olmuş bu iki büyük ustanın eserlerini sergilemek üzere ve eserlerinin dışında kendilerine ait arşiv belgelerini, fotoğraflarını, desenlerini, çizimlerine yer vererek çok önemli bir sergiye imza atmış bulunmaktayız. Kültür

0: Festivali kapsamında Ankara Mustafa Ayaz Müzesi'nde. Bu sergide Adnan Turani'nin eserleri, Mustafa Ayaz'ın eserleri, desenleri, serigrafileri, büstleri, heykelleri olmakla birlikte arşiv belgeleri, fotoğrafları, mektupları, karşılaşma hikayeleri, dergilerden, birbirlerine olan sözlerinden alınmış alıntılar da yer almakta. Yaklaşık 75 eser var. Bu eserler ilk katta iki bölüm halinde sunulmakta. Müzenin üst katlarında yine Adnan Turani'ye ayrılmış bir bölüm ve Mustafa Ayaz'ın eserleri yer almakta.
1: Tabii Kültür Yolu Festivali kapsamında diyoruz ama Kültür Yolu Festivali bitti. Ankara Kültür Yolu bitti yani. Ama siz serginizi 15 Kasım'a kadar uzattınız.
0: Evet.
1: Ve 15 Kasım'a kadar isteyenler görebilecek.
0: 19 Eylül tarihinde açtık. 15 Kasım tarihine kadar Mustafa Ayaz Müzesi'nde sabah 10, akşam 17 saatleri arasında ziyaret edilebilir bu sergi. Sergi içerisinde bir panelde yer verdik sanat izleyicileri için ve ikinci bir panel planlaması da yapılmakta. İzleyicilerimiz Balgat'ta bulunan Mustafa Ayaz Müzesi'nde 15 Kasım tarihine kadar bu sergiyi ziyaret edebilirler.
2: Bu muhteşem karşılaşmanın örneklerini birebir yakından izleme fırsatı bulacaklar.
0: Evet.
2: Peki Nilay Hanım, sadece tabii burada bir resim sergisinden bahsetmiyoruz. Tabii ki mutlaka eserler her biri birbirinden kıymetli. Ama onun ötesinde bir yandan sanatçı kimliği var, bir yandan eğitimci kimliği var, bir yandan düşünce insanı kimliği var. Bütün bunların harmanlandığı bir fotoğraf göreceğiz karşımızda. Ben birazcık da bu zeminde sizinle konuşmak isterim. Neler söylemek istersiniz?
3: Aslında ben şöyle söyleyeyim. Turani Hoca'nın Ayaz'ın hayatındaki yerinden bahsetmek isterim birazcık.
2: Lütfen.
3: Siret Hanım çok güzel anlattı sergi içeriğini. Ben onların birazcık dostlukları üzerinden ele almak istiyorum bu sergiyi. Ayaz hep şöyle söyler. Benim hayatımda iki tane kırılma noktası vardı. Beni ben yapan, Mustafa Ayaz yapan. Bunlardan ilki abim der. Çünkü abim beni 12 yaşında elimden tutup okula götürmese bugün bir Mustafa Ayaz yoktu.
2: Onu biraz açalım mı dinleyicilerimizi?
3: Tabii
2: çünkü
3: ki,
2: o çok kıymetli bir anekdot.
3: Kesinlikle.
2: Lütfen.
3: 5 çocuklu yoksul bir ailede dünyaya gelir Mustafa Ayaz. Baba doğuştan sağır değil ama belirli bir hastalık sonucu kulağını kaybediyor, işitme yetisini. Ve dolayısıyla tabii ki yoksul bir aile olduğu için bütün çocukların ona tarlada yardımcı olmasını istiyor. Ama abi buna dayanamıyor. Aslında abiyle arasında da çok yaş farkı olmamasına rağmen 4-5 yaş gibi bir fark var. Abisini de kaybettik. Hepsi Nurlarım huzurla canım. Uyusun.
2: Amin.
3: Abi 12 yaşında Ayaz'ı kolundan tutup okula götürüyor ve okul müdürüne şunu söylüyor. Kardeşim 10 yaşında. Oysa ki Ayaz 10 yaşında değil. 12 yaşında.
2: Ama çünkü 12 dese?
3: 12 dese okula almayacak müdür. Abi bu kadar duyarlı, bu kadar az bir yaş farkı olmasına rağmen bu duyarlılığı gösterip bugünkü Mustafa Ayaz'ın ortaya çıkmasını sağlayan ilk kişilerden birisi. Ayaz'ın ilk serüveni böyle başlıyor. Ayaz'ı Ayaz yapan abi, hayatındaki ikinci kırılma noktası da Adnan Turani. Çünkü şöyle söylüyor, 1960 yılında, 1959 yılında Adnan Turani Avrupa'dan dönüyor. Tabii ki bütün öğrencilerin gözdesi, hem duruşuyla hem eğitimci yönüyle. Çünkü basma kalıp bir eğitimci değil Adnan Turani Hoca. Alışılagelmiş olanı aşılamak istemiyor beyinlere.
2: Didaktik bir yaklaşımı yok.
3: Kesinlikle yok. Her öğrencinin kendi yolunu bulması için onları destekliyor. Ve Ayaz için hep şöyle söylüyor, o çok çalışkandı. Çok dürüsttü, gece gündüz atölyedeydi ve benden iyi faydalandı der. Adnan Turani Hoca'yı tanıma fırsatı bulduğum için de ben çok gururluyum. Müzeye geldiği zaman da ben çünkü bunları çok sık duyuyordum ve o kadar mutlu oluyordum ki bir hocanın öğrencisinden bu kadar güzel bir şekilde bahsetmesi. Ya Ayaz'cığım derdi, sen benim önüme geçtin yahu, helal olsun sana, iyi ki bu müzeyi kurdun. Hatta hemen sözü gelmişken müzeyi gezenler ya da gezmeyenler için Ayaz müzede birinci katta hocası Adnan Turani için bir onur sanatçısı bölümü ayırmıştır. Hem abisinin ona yaptığı tahta kırık bavulun olduğu, hemen onun yanında da Adnan Turani hocasını onur sanatçısı olarak ağırladığı bir bölüm.

0: bölüm bulunur müzemizde. Dediğim gibi Ayaz'ın iki tane kırılma noktası var. Ama tabii ki en önemlisi de bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü hayatta da hep ödül törenlerine almaya gittiğimde bunu sakın söylemeden geçme derdi. Ben Mustafa ama ben Atatürk ilke ve devrimleri ve onun kurduğu köy enstitüleri sayesinde Mustafa Ayaz oldum. Yoksa herhangi bir Mustafa'dan farkım kalmayacaktı der. Köy koşulları altında ya iyi bir marangoz ya da iyi bir bahçıvan olacaktım. Ama o dönemki o aldığım eğitim, işte dediğim gibi oradaki o köy enstitülerinde verilen bu eğitimle birlikte daha sonrasında 60'lı yıllarda Abdurrahi Hoca ile karşılaşması, bunların hepsi çok
1: Çok değerli.
0: çok değerli şeyler. Belki
1: Kesinlikle.
0: bugün Ayaz'ı Ayaz yapan en büyük değerler.
1: Hani böyle kitaplar okuyoruz, diziler seyrediyoruz ya, kurgu diyoruz, geçiyoruz. İşte alın size gerçekten yaşanmış, kitap olabilecek, dizi
0: Film gibi bir
1: olabilecek,
0: hayat.
1: belgesel olabilecek
0: Evet,
1: muhteşem bir
0: kesinlikle.
1: hayat.
0: Kesinlikle.
1: Yani o tahta bavulla başlayan bir yolculuk bambaşka bir yere evriliyor, bambaşka bir noktaya taşınıyor ve iki dev sanatçıyı bir araya getiriyor.
0: Ve Gazi resim bölümüne girene kadar da belirli sıkıntılar yaşamış, değil mi? Yani resim okuması noktasında da belirli ekonomik sıkıntılar yaşamış Mustafa Ayaz
1: Çok.
0: esasında.
1: Şöyle söyleyeyim. Hani hep müzenin çıkış noktasını sorduklarında şöyle söyler. Bu 40 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşü aslında. Yani öyle kolay gelmedi Ayaz bugünlere. Biz yıllarca ben de dahil olmak üzere bir gecekonduda, bugün Şentepe olarak bildiğimiz bir gecekonduda büyüdük. Ve Ayaz orada resim yapmayı uzun yıllar, 90'lı yılların sonuna kadar ben de o gecekonduda büyüdüm. Orada bir atölye vardı. Gecekondunun altında bir atölye vardı ve bugün vakfa bağışladığı eserlerinin çoğunu o gecekonduda yer alan atölyesinde yaptı Ayaz. Bunların her bir insanın tüylerini diken diken eden ayrıntılar. Onu söyleyeyim size.
0: Ve o şeydeki gecekonduda yer alan atölyesinin bahçesindeki duvarlarına kabartma yapmış. Kendini tatmin etmek için. Demiş ki ben bugün burayı bir sanat dehasına çevirdim ama bir gün benim de müzem olacak. Bunu yapacağım ve 80'li yılların başında kurduğu bu hayali 2007 yılında Balgat'ta kendi adını taşıyan müzesiyle gerçeğe dönüştürdü.
1: O anda neler hissetti o açılışta?
0: Ya açılışta müthiş mutluydu. Hatta bunun bir şeyi de var. Ben mutluluktan uçuyorum burayı gördükçe diyor. İşte diyor ki benim için en büyük gurur ve çocuklarıma bıraktığım en büyük gurur diyor. Bu isim ve bu eser hakikaten de hem bizim için hem Türkiye için hem dünya için insanlık için bence de bırakılabilecek en güzel eserlerden birisi. Bir sanatçının yaşarken sanatından kazandığını yine sanat yoluyla halka geri aktarması hem onun
1: Çok
0: açısından
1: doğru.
0: hem ailesi olarak bizim açımızdan hem de Türk halkı açısından gerçekten son derece değerli.
2: Kesinlikle çünkü Ankara'da müzesi olan başka bir ressam yok. Yani Türkiye'de de çok az aslında sayıca. Keşke çok olsa, keşke çok
0: Sayıları
2: olsa.
0: artsın tabii.
2: Sayıları artsın istiyoruz bu tarz müzelerin. Çünkü önemli koleksiyonlara da ev sahipliği yapıyorsunuz siz. Ben sergiden çok uzaklaşmadan, Mustafa Ayaz'dan da uzaklaşmadan ama onun en çok kıymet verdiği şey müzesi. Müzede başka hangi çalışmalar yapıyorsunuz şu anda merak ediyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, müzede dediğim gibi Kültür Yolu Festivali kapsamında Siret Hanım'la çok değerli işlere de ev sahipliği yaptı müze. Onun haricinde müzemizde çocuklara yönelik sanat atölyelerimiz devam ediyor. Bu sene 16. yılımızı yaptık. Yine gençlere ve yetişkinlere yönelik farklı atölyeler tekrar gündeme gelebilir. Kurulduğu zamanlarda da yine resim, heykel, seramik atölyeleri vardı. Onlar Covid döneminde bir sekteye uğradı ama şimdi tekrar gündemde. Çünkü sanatın olduğu yer güzel. En azından hani şu an dediğim gibi bir çocuk atölyemiz var. O devam ediyor. O çok mutluluk verici bir şey. Hedefte yine tabii ki birlikte güzel projeler olacak. Bizi ayakta tutan şey sanat çünkü.
2: Elbette.
1: Şöyle bir soruyla devam edeyim Sirat Hanım. Şimdi Mustafa Ayaz Hoca demiş ki bunu önemsiyorum çünkü resim tekniği ve felsefesi açısından kıymetli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ben gördüğümü değil de düşündüğümü resmediyorum. Çünkü görülen şeyler doğasal biçim çerçevesi içinde kalır. Oysa resimsel biçim doğasal biçimin tükendiği yerde başlar. Bu felsefeyi birazcık açmanızı rica edeceğim. Hocanın resim sanatına yaklaşımı, felsefesi siz neler söylemek istersiniz?
2: Evet, biz aslında bu sergiyi fikri ilk doğduğunda şöyle bir merkezi odaklandık. Mustafa Ayaz

0: Adnan Turani'nin öğrencisi ve iki ayrı kuşak. Ve bu öğrencilik sürecinde bireysel yolculuğunu tamamen özgün bir sanatsal anlayışa döndürüyor ve ikisi de iki farklı kuşak olmasına rağmen kendi özgün sanat yolculuğunu gerçekleştiriyor. Ve iki ayrı kuşağın çok özel bir diyaloğu ortaya konuluyor.
1: Belki de sinerji yaratan da bu olsa gerek.
0: Ya evet, burada hocasının da yaklaşımı çok değerli Adnan Turani'nin. Çünkü çok daha soyut ve düşünsel bir dil kullanıyor. Ama Mustafa Yaz daha çok figürden ve insan yaşamının derin deneyimlerinden beslenen bir zengin bir sanat dünyasına sahip bir sanatçı. Adnan Turani'nin Ayaz üzerinde tabii eğitimci kimliğinin yanı sıra kendi sanat yolculuğunu oluşturmasında mutlaka çok önemli katkıları var. Ve burada aslında bir şeye de dikkat çekmemiz gerekiyor belki. Bu iki üstad Türk resim sanatı için çok güçlü eserler bıraktılar. Bu sadece sergi olarak, eser olarak değil, kitap olarak, yayın olarak da çok önemli eserler bıraktılar. Bunların içerisinde Turani'nin Dünya Sanat Tarihi en bilinen, Sanat Terimleri Sözlüğü, Çağdaş Sanat Felsefesi, Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı, Resimde Geometri gibi önemli eserler ve kitaplar bıraktılar.
1: Başlangıçtan bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, Modern Sanatın Gerçek Çeyresi ve birçok kitap var kazandırdı. Buyurun.
0: Biz sergide çeşitli dönemlere de yer verdik. İki sanatçının mesela ortak temaları var. Bunlar içerisinde müzik aletleri, müzisyenler, dansçılar. Bunlar ortak temalar. Bu ortak temaları iki ayrı özgün anlatım biçimiyle oluşturulmuş eserler üzerinden görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Dansçılar, Aşıklar serisi, portreler. Bu arada sergi içerisinde Adnan Turani'nin kendi otoportresinin yanı sıra öğrencisi Ayaz'ın da portresini yaptığı bir çalışması var. Bu da çok önemli. Önemli bir buluşma, önemli bir karşılaşma. Ayrıca sergi aslında çok özel bir şeye de ilk öncülük yapıyor. Çünkü bu kadar önemli iki üstadın, hatta Turani'nin Ayaz önce öğrencim oldu, sonra asistanım, sonunda da dostum oldu dediği, ikisi için de çok önemli bir sanatsal yolculuğun paylaşıldığı bir hayatın anlatıldığı bir sergide çok özel bazı eserlere de bizi karşılıyor ve ilk kez yapıldığını görüyoruz. Yani daha önce bu iki büyük üstad, hoca ve öğrencisi sergi açmamışlar ortak olarak. İlk kez bu sergide bir araya geldiler. İkisinin de bir anlamda bir saygı sergisi de oldu aslında, anılarına saygıyla. Çünkü 90 yaşına kadar yaşadı Adnan Turani ve üretti. Yine Ayaz da aynı şekilde 87 yaşına kadar, son dönemlerine kadar hep üretimleriyle var oldular ve Türk sanatına, dünya sanatına çok değerli eserler bıraktılar. Ve bu üretimleriyle şu an müzede, hem sergide hem de müzenin diğer katlarında çok sayıda eserler izleyicileri bekliyor olacak. Burada biz bu dönemleri ele alırken 1970 sonrasını ele aldık daha çok üretimleriyle ve son döneme kadar da sergide eserleri görebilirler izleyiciler.
2: Siret Hanım dedi ki daha önce hiç sergi açmamış iki usta. Konuşmuşlar mıydı biliyor musunuz? Evet, ortak sergi açalım ya da hiç dillendirilmemiş bir şey miydi?
3: Bence,
2: ya da konuşulup yapılmamış da olabilir, vakit olmamıştır.
3: Şöyle söyleyeyim, daha önce hiç konuşulmadı. Çünkü Adnan Turani Hoca'nın müze açıldıktan sonra sanırım 2009 yılı, 2010 yılı gibi bireysel, kişisel olarak bir sergisi oldu müzede. Ancak hiçbir zaman bu kadar birbirini seven iki hoca öğrenci demeyeceğim, baba evlat diyeceğim. Çünkü Ayaz, Adnan Turani Hoca vefat ettikten sonra ele aldığı bir yazısında "ben babamı kaybettim" yazıyor. Onun için bir baba figürü. Hani bu kadar sanatla başlayıp bir dostluk bağına dönüşen ikilinin ilişkisi hiçbir zaman müzede "hani hocam birlikte bir sergi açalım" hani muhabbeti olmadı. Belki Ayaz'ın aklına geldi ama ona cesaret edememiş olabilir mi? Böyle büyük bir üstadla benim aynı yerde sergim olur mu düşüncesi olabilir mi diye düşündüm ama hiç...
1: Ne kadar mütevazı bir yaklaşım.
3: Evet.
1: Büyük ihtimalle öyle olduğunu
3: Kesinlikle
1: düşünüyorum.
3: Kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum ben de aynı şekilde. Belki bunu dillendirmek

0: diremedi. Ama daha sonra biz bunu hani düşününce dedik ki ikisi de birbirini çok seviyor. Hiç birlikte sergi açmamışlar. Bu hakikaten hem büyük bir buluşma hem bir karşılaşma. Ya bu karşılaşmayı onlar hayatta yaşarken gerçekleştirememiş. Ama ben onların ruhlarının bir yerde bizi izlediğini, bizim güzel işler yaptığımızı hissettiklerini düşünüyorum.
1: İçtenlikle bir şey
0: Evet,
1: söyleyeyim mi?
0: kesinlikle.
1: 5 saniye önce aynı kelimeler yüreğimden geçti.
0: Teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: sevdiklerimizi tamamen kaybettiğimize asla
0: Yok,
1: inanmam. Onlar
0: kesinlikle.
1: bizimle birlikte yaşamaya devam
0: Evet,
1: ediyorlar.
0: kesinlikle.
1: Eminim her ikisi de o gün o sergide olacaklar.
0: Olduklarına da inanıyorum. Çünkü dediğim gibi yani hayat bence sonlanmıyor bir şekilde ölümle de birlikte. O enerji her zaman devam ediyor diye düşünüyorum. Birbirimizi de bıraktığımız frekansla birlikte. Muhtemelen onlar da bu güzel işi görmüşlerdir. Çok mutlu olmuşlardır. Yani biz bunu başarmış olmanın, onları bir araya getirip bu karşılaşmayı Mustafa Yaz'ın kendi müzesine, hocasına da yer verdiği müzesinde onları birlikte bir araya getirmenin tabii ki sonsuz mutluluğunu yaşıyoruz.
2: Ruhları şad
0: Evet,
2: olsun
0: ruhları şad
2: ama aynı
0: olsun.
2: zamanda da çok duygu yüklü bir sergi. Aynı zamanda ziyaretçileri bu duygusallık da karşılıyor. Çünkü serginin içerisinde bir bölümde Ayaz'ın Turhani'nin öldüğü gün kaleme aldığı el yazısıyla aldığı, hatta böyle minik bir çizimle de bir tabut ve alttaki iki insanı resmettiği çok dokunaklı bir yazısı da var. Belki Nilay Hanım o yazıyı okuyabilir.
1: Var mı aklınızda
0: Şöyle
1: kalan o?
0: söyleyeyim, hatırımda kaldığı kadarıyla dediğim gibi Turani Hoca Ayaz için sadece bir hoca değildi.
1: Bir
0: Bir
1: baba
0: baba
1: figürü.
0: figürüydü çünkü babasından sonra dediğim gibi Ayaz'ın belki de iki tane babası vardı diyor. Birisi biyolojik babası, ikincisi de hem abisi hem Adnan Turani olabilir. Çünkü yaşadığı sürece dilinden düşürmedi ve o vefa borcunu da onlara müzede birinci katında hem abisine hem hocasına ayırdığı bölümle de taçlandırdı. Aklımda kalan kadarıyla 16 Aralık 2016 yılında Adnan Turani hocayı kaybettik ve Ayaz muhtemelen 3 gün sonra kaleme aldığı yazısında, biz daha sonra günlüklerinde bulduk bu yazıyı. 19 Aralık 2016 tarihli bir not bu. Bugün Kocatepe Camisi'nden hocamı uğurluyorum, babamı diyor, babamı.
1: Sizin dediğiniz gibi
0: Evet.
1: işte hem hoca hem baba.
0: Hey gidi koca adam, o tabutun içine nasıl sığdın diyor. Ve Siret Hanım'ın da dediği gibi altta küçük bir çizimle birlikte bir tabutu taşıyan iki kişi. Dişlerimi sıkıyorum, kendimi tutuyorum. Haykırmak istiyorum,
2: Haykırmak
0: ağlamak
2: istiyorum
0: istiyorum
1: diyor.
0: ama yapamıyorum diyor.
1: Ve duygularını
2: Tüylerimi
1: belki
2: diken
1: de
2: diken
1: o
2: eder.
1: resimle dışa vuruyor.
0: Böylesine duygu yüklü bir paylaşımda müzede geldiği zaman ziyaretçileri karşılayacak. Sizin de ilk yayının başında söylediğiniz gibi o farklı fotoğraflardan hem Gazi Eğitim'deki hem müzedeki hem farklı sergi açılışlarında birlikte çekilmiş karelerinin olduğu o güzel fotoğraf karelerinin altında bu notu da okuma şansı olacak Ayaz'ın el yazısıyla.
2: Harika,
1: Az
2: çok güzel.
1: önce Siret Hanım çok önemli bir şey söyledi. Hani günümüzde biraz şuna indirgendi ya, ne yazık ki işte sevgi ve dostluk gibi kavramların biraz yüzeyselleştiğini hissediyorum. Yani anlamını kaybetti demeyeceğim ama biraz sanki bir şeyler basite indirgeniyormuş gibi. Halbuki Adnan Turani Mustafa Ayaz hakkında şunu söylüyor. Ayaz önce öğrencim. Bakın sindire sindire gidiyor süreç. Sonra asistanım ve sonra arkadaşım oldu. Yani orada müthiş sevgiyi bir sindirme, bir içselleştirme, öyle bir serüven olduğunu hissediyorum. Bilmem yanılıyor muyum bu teşhisime, ne dersiniz?
0: Yok. İşin açıkçası yok. Ben bunu hakikaten gerçekten dediğim gibi

0: zaman şeyde kalmamış. Hoca öğrenci ilişkisini geçmiş. Onlar her gün muhabbet eden insanlardı. Ben birebir bunu çünkü dediğim gibi her akşam işte ne yedin, ne içtin. Artık o hoca öğrenci ilişkisi baba ve evlat gibi her gün
1: Et
0: rutin.
1: tırnak gibi olmuşlar
0: Et
1: artık. Bir
0: tırnak gibi
1: yüreğin iki parçası
0: olmuşlar.
1: gibi diyelim aslında baktığımızda.
0: Kesinlikle. Ne kadar güzel bir şey ama o hoca öğrenci ilişkisini aşıp yani böylesine değerli bir dostluğa sahip
1: Tabii.
0: olmaları ve bunu yıllarca
1: Tabii.
0: sürdürebilmeleri egosuz olarak.
1: Kesinlikle öyle.
0: Her ikisi de hocaların hocası ve her ikisi de bence gençlere, bu yolda yürüyenlere ışık olacak kadar önemli bir hayat hikayesini bıraktılar geride.
2: Tabii kendi ekollerinden de çok sayıda sanatçı yetiştirdiler,
0: Çok.
2: örnek oldular, hala da olmaya devam ediyorlar. Bugün rastladım, İona Kuçraydı Hoca'nın, onu da program öncesinde rahmetle anmıştık. Şöyle bir sözü var: en zor olan şey hayatta insan ilişkileri. Onu başarabilen çok şanslı ve çok başarılı demektir. Bence iki büyük ressam bunu başarmışlar. Yani insan ilişkilerini çözmüşler. O hocalıktan arkadaşlığa giden o köprüyü nasıl aşacaklarını bilmişler esasında. Tabii müzeden bahsettiniz ama müze kurulmadan önce sizin çocukluğunuzda yaşadığınız yere, evinize geliyor muydu Adnan Hoca?
0: Şimdi ben şöyle söyleyeyim, ben 80 doğumluyum, biz 5 kardeşiz, çok net hatırlamıyorum. Muhtemelen belki gelmiştir ama ben 80 yılından sadece 90 yılına kadar bu bahsettiğim Şentepe'deki gecekonduda yaşadım. Ama öncesinde çok yüksek ihtimal gelmiştir diye düşünüyorum Turani Hoca.
1: Bir de zaman zaman hani konuşmalarımızda seninle de paylaşırız ya. Benim hayatımda en karşı çıktığım cümlelerden biri şudur: ben oldum. Ya ben oldum diye bir şey yoktur.
0: Yok,
1: Hayatın hangi alanında olursa olsun. Şimdi Mustafa Ayaz Hoca'nın bunu çok güzel betimleyen, bana göre örnek bir cümlesi var. Diyor ki, sanat doyumsuzluktur. Doyuma ulaştığınız zaman enerjiniz sönmüştür. O nedenle kendime her zaman yeni heyecan kaynakları bulurum. Bir heyecan bir defa yaşanır, onu tekrarlamaya çalışırsanız da yapay bir iş ortaya çıkar demiş. Yani belki de bu felsefi yaklaşım, bu bakış açısı o sonuna kadar bitmeyen enerjiyi, bir şekilde yeni resimleri yaratabilme duygusunu ve güdüsünü de beraberinde getiriyor. Ne dersiniz?
0: şöyle söyleyeyim, onun çok güzel bir sözü var. Henüz en güzel resmimi yapamadım der. Günlüğüne düştüğü notlarda elim kolum tuttuğu sürece de o en güzel resmi yapmaya çalışacağım. Sizin de dediğiniz gibi hiçbir zaman oldum demedi. Onun için belki de hani hep kendisini geveze elim olarak tanımladı Ayaz. Geveze elli ressam olarak tanımladı. Doyum bilmeyen yaratma sancıları midemi de deliyor, beynimi de diyor. Yani çünkü yaratma sancısı duymayan bir insan bu kadar çok üretmek istemez.
1: Kesinlikle öyle.
2: Kaç resmi var? Muhakkak.
0: Vakfa, şöyle söyleyeyim, müzede vakfa bağışladığı 474 adet resmi var. Ancak elbette ki 5000'in üzerinde. Bunlar sadece yağlı boya tablolar. Sayısını size
2: Çok büyük
0: tarif
2: rakam.
0: edemeyeceğim kadar da çok fazla deseni var.
2: Deseni var. Şimdi dediniz ki günlükleri, bu günlüklerini açmayı düşünüyor musunuz? Özel hayata tabii şey, ama yine de belirli bölümlerini
0: Şöyle
2: paylaşacak
0: söyleyeyim.
2: mısınız
0: Belirli
2: müzeden?
0: bölümleri o hayatta yaşarken çok sevdiği arkadaşı, o da nurlar içerisinde uyusun, Zafer Gençaydın Hoca kitabını kaleme alacaktı ama onu da kaybettik. Bir kitap yazılacaksa Zaferciğim sen yaz bunu derdi. Beni en iyi tanıyan sensin çünkü Mustafa Ayaz Müzesi'nde yer alan Mustafa Ayaz kitabını da Zafer Gençaydın Hoca yazmıştı. O gerçekleşemedi ama bizim aile olarak kafamızda böyle bir proje var. Dediğim gibi o belki günlüklerin tamamını değil ama toplumla buluşması gereken, onlara ışık tutacak olan kısımlarının paylaşılması gerekir. Yani bir kitap çıkması gerekir sizin de söylediğiniz gibi. O zaman tabii ki bu günlüklerdeki değerli kısımlar da paylaşılır.
2: Sıkı bir günlükçü müydü? Yani böyle sıkı sıkıya her günü not eden birisi mi, yoksa aklına geldiğinde, duyguları yoğunlaştığında mı
0: Aslında
2: günlük
0: ben şöyle
2: tutuyordu?
0: söyleyeyim, ben sonra anladım tabii ki. Ayaz sadece resim yapan birisi değil. Ayaz benim gözümde aynı zamanda gerçekten bir filozof. Çünkü resimlerinde sadece resim yapmıyor. Müzeye geldiğinizde dikkat ettiyseniz resimlerin üzerinde bolca sözler var.
2: Evet.
0: Hatta şey diyor, Sözle anlatamadıklarımı resimle aktarıyorum. Resimle

0: Kıramadıklarında yazıya dökmüş çoğu yerde. Yazmayı çok seviyordu. O yüzden bir sürü günlüğü var.
1: Kitap yazmayı düşünmemiş ama.
0: Hiç düşünmemiş, kendisi
1: Ya.
0: düşünmemiş ama arkadaşından böyle bir beklenti içerisine girmiş. Yani bir kitabının çıkmasını arzu etmiş. Bunu dile getirmiş.
1: Belki programın sonuna geliyoruz ama çok da merak ediyorum. Kaç kardeşiniz?
0: Beş
1: Kaç
0: kız.
1: beş
0: Beş.
1: beş kız kardeşsiniz? İçinizde resim yapmayı seven var mı? Ya da bu
0: Şöyle
1: mesleğe
0: söyleyeyim.
1: yönelen?
0: İçimizde, yani belki tabii ki resim yapmayı sevmek hepimizde vardır ama bence resim yapmak, Ayaz'ın da dediği gibi, resim yapmak benim mesleğim değil, nefesim diyor. Yani bunun bence de bir nefes alma biçimi gibi olması lazım.
1: Doğru,
0: Aksi takdirde bir
1: doğru.
0: hobi olmaktan öteye geçemez. Dolayısıyla yani bu mesleği yapabilmek için hakikaten nefes alır gibi ona yaklaşmanız lazım. Dolayısıyla resim yapan yok.
1: Yok.
2: Evet, yavaş yavaş toparlayacağız. İsterseniz bir de şunu da bitirelim. Biraz şöyle düşünüyorum. Sanat biraz da insanın yaşam yolculuğu boyunca kendisini yıllar boyunca yeniden keşfetmesi,
0: Tabii.
2: yeniden doğurması. Bu anlamda son noktayı da bununla koyalım. Yaratım süreci, ortaya eserler koymak. Bu perspektiften bizimle neler paylaşırsınız?
1: Evet, sanat bence çok alt başlığında o kadar çok şeyle ifade edilebilir bir olgu ki bence bence ölümsüzlük de diyebiliriz. Çünkü şu an biz iki büyük üstadı ve sanatını konuştuk. Ama bu 100 yıl sonra da kalacak, yaşamaya devam edecek. Bizler bu önemli üstadların, bizden önceki, geçmişteki birçok sanatçının eserlerini bugün dönüp baktığımızda dünyayı şekillendiriyoruz, anlamlandırıyoruz ve bizden sonraki nesiller ya da bu dönemlerin sonrasında, bu dönemlere geri döndüğümüzde de yine aynı şekilde sanatla bu dönemi okuyacağız ve anlayacağız ve hayatı daha da anlamlı kılacağız. Ve iyi ki sanat var. Bu sanat aslında toplumun, insanların, herkesin ortak bir birleşme noktası, bir
2: Evet.
1: buluşma noktası ve güzelliklerin paylaşıldığı bir platform. Ve biz herkesi sanatla iç içe olmaya davet etmek istiyoruz.
2: Ne güzel bir davet.
1: Şifalandırıyor. Kesinlikle çok güzel bir
2: İyi ki
1: davet.
2: sanat var diyerek zaten son noktayı koydunuz. Ağzınıza sağlık.
1: Evet,
0: Teşekkürler.
1: çok da güzel aslında eserlere, çalışmalara imza atıyorsunuz. Çok başarılı bir küratör gerçekten Silet
0: Çok
1: Hocam.
0: teşekkür ederim. Sağ
1: İnşallah
0: olun.
1: diğer çalışmalarınızı da bir programda ele alırız.
0: Evet, her
1: Yeni
0: zaman.
1: eserlerinizi, yeni sergilerinizi tekrardan konuşma fırsatı
0: Çok
1: buluruz.
0: teşekkür ederim.
1: Program
0: Tabii ki
1: yetmiyor çünkü. Yetmiyor. Gerçekten
0: ilginize.
1: yetmiyor.
2: Yine su gibi aktı gitti.
1: Aktı gitti aynı.
0: Evet.
2: Vedalaşalım istersen yavaş yavaş.
1: Vedalaşalım değil mi? Çok çok güzel, çok duygulu, özlem dolu bir program sunduk bugün. Bizim için de çok özel oldu gerçekten. Yine her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun. Hoşça kalın.
2: Ben de izninizle Cahit Zarifoğlu'ndan bugünkü yayınımızın ruhunu yansıtan anlamlı bir cümleyle veda etmek istiyorum.
0: Evet.
2: Demiş ki, güzel insanlar biriktirin, nasılsın yerine yüreğin iyi mi diye sorsunlar.
1: Ah, evet.
2: Yaşam yolculuğunuzda güzel yürekli insanlarla karşılaşmanız dileğiyle sevgili dinleyiciler, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Benim canım babacığım. Beni okutabilmek için az mı çalıştı? Ben de ona layık olabilmek için. Benimle gurur duymadığını sanırdım. Yanılmışım. Kızlar okutulur mu diyenlere karşı durduğun için benimle gurur duyan babacığım. Asıl ben seninle gurur duyuyorum.
1: Değerli veliler, kız çocuklarımız okusunlar. Eğitim hakkından mahrum kalmasınlar. Okuyup meslek sahibi olsunlar. Anne babalar kızlarıyla, kızlar da anne babalarıyla gurur duysunlar. Evlatlarınız kıymetimiz, okumaları geleceğimizdir.
2: Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Pakistan'dan bir mektupla başlıyoruz. Malik Amir Baks yazmış. 29 Ekim, Türk milleti için olduğu kadar Türk dostları için de önemli bir gündür. Atatürk'ün önderliğinde modern Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 600 yıl boyunca 3 kıtaya hükmeden Osmanlı'dan sonra bugünün Türkiye'si de yüzyılın en güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir. Türkiye günümüzde Müslüman ülkeler arasında mazlumların yardımına koşan tek ülkedir. Filistin'deki mevcut durum bunun açık bir örneğidir. Türkiye, gerçekleri söylemeye cesaret eden tek ülkedir. Örtülü ambargolara rağmen kendisini ekonomi ve savunma sanayinde geliştiren Türkiye, G20 ülkeleri içinde de etkin bir hale gelmiştir. Pakistan hükümeti ve halkı her zaman Türk kardeşleriyle dayanışma içinde olmuştur. Türkiye, mazlumların gür sesi olmaya devam edecektir. Pakistan hükümeti ve Pakistan halkı adına ve özellikle dinleyiciler adına Türk kardeşlerime en içten dileklerimi sunuyorum. Yaşasın Pak Türk dostluğu.

Ve diğer mektubumuz Arjantin'den. David Yuresia yazmış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun çok kıymetli dostları, Arjantinli dinleyiciniz David Yuresia'dan sizlere selamlar. Çok geniş bir çeşitlilik arz eden programlarınızdan büyük bir keyif almaktayım. Çok sıklıkla size yazmasam da takip ettiğimi bilmenizi isterim. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Küresel siyasetin değişen dengeleri, diplomasi ve strateji. Küresel gündemin nabzı bu programda atıyor. Dünyayı şekillendiren dış politika başlıkları, dış politikadaki son gelişmeler, sağdan yansıyan bilgiler ve yorumlar küresel analizde. Küresel analiz her salı Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

1 dakika. Dünya kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş etrafında dönerek 365 gün 6 saat süren yıllık hareketini tamamlar.

0: etrafındaki yolculuğuna elips biçimindeki yörüngeyi izleyerek devam eden Dünya, Güneş karşısında eksen eğikliği dediğimiz önemli bir açıya sahiptir. Dünyanın eksen eğikliğinden ve yıllık hareketinden dolayı Güneş'e bakan yüzü ve Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları yıl boyunca değişir ve böylece mevsimler oluşur. Yeryüzünün her iki yarım küresinde mevsimler birbirinin tam tersi olarak yaşanır. Kuzey yarım küre yaza başlarken Güney yarım küre soğuk kış günlerine hazırlanır. Güney yarım kürede yeşillenen yapraklar, kuzey yarım kürede sararıp dökülür ve göçmen kuşlar da bahar sıcaklarıyla ısınan güney yarım küreye doğru kanat çırparlar.
1: Bir dakika.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 5 Ekim 2026 Pazartesi. Türkiye'de saatlerimiz 18.05'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Program yapımcılarımız Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ. Teknik masada Fatih İnce ve mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz. Programımız boyunca bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız olacak programımız içerisinde. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu bizlerle birlikte olacak ve Yunanistan'ın gündemini aktaracak bize. Son bölümde ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuz olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti gök bilimlerinde zengin bir birikime sahip dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti gök bilimlerinde zengin bir birikime sahip. Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzüyle kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Fest'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile ve nüfus 10 yılı kapsamında Rami Kütüphanesi'nde yapılan Aile Fest'i ziyaret etti. Festival alanlarını gezen, katılımcılarla ve çocuklarla sohbet eden Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, çocuklara harçlık verdi. Numan Kurtulmuş, dünya İsrail'in hukuk tanımazlığına daha fazla seyirci kalamaz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya İsrail'in uluslararası hukuku göz göre göre çiğnemesine daha fazla seyirci kalamaz. Uluslararası toplumu bir kez daha bu hukuk tanımaz ve yayılmacı siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz dedi. Yasin Kol'un hesaplarında diğer hakemlerle para trafiği, İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda

0: gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un aynı maçta görevli bazı hakemlere para transferleri olduğu Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK raporunda tespit edildi. Yüzlerce eski Avrupalı yetkili Avrupa Birliği'ni İsrail'in yerleşim faaliyetlerine karşı harekete geçmeye çağırdı. Aralarında eski başbakanların da bulunduğu 500'den fazla eski Avrupalı bakan, büyükelçi ve üst düzey yetkili İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerine karşı Avrupa Birliği'nin acilen harekete geçmesini istedi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 6 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1460 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşılan açıklamada 5116 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 836 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi. Yemen ordusu Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirdik açıklamasını yaptı. Yemen ordusu İran destekli Husilere karşı Fecr el Yemen, Yemen Şafağı operasyonunun başlatıldığını duyurarak stratejik öneme sahip Babül Mendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. İran Genelkurmay Başkanı, İran'a karşı yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak dedi. İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, ülkesine karşı yeni bir saldırının ateşinin herkesi saracağını iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri İran tehdidi iddiasının ardından İngiltere'deki bombardıman uçaklarını geri çekti. ABD, İngiltere'deki RAF Fairford hava üssünde konuşlu tüm uzun menzilli B-1 Lancer ağır bombardıman uçaklarını henüz ayrıntıları açıklanmayan yeni bir tehdit nedeniyle ABD'deki ana üslerine geri çekti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 8544'e yükseldi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 8544'e yükseldi. Son haberimiz ekonomiden. Brent petrolün varili 101,37 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 103,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 102,25 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı bugün saat 9:25 itibariyle kapanışa göre %0,9 düşerek 101,37 dolar oldu.
1: Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Ersin Orallı stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Efendim hoş bulduk. Güzel bir akşam, güzel bir hafta diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Evet, bugünün gündeminde de yine uzun zamandır olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri İran krizi ve gelinen son durum var. Aslında kriz yine çözümsüz diyor Milliyet Gazetesi Dünya sayfasında en iyi açıklayan cümle sanırım. İran krizinde çözüme ulaşmak giderek zorlaşıyor diyor gazete. İran Meclis Başkanı Kalibaf ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri'ne Hürmüz için son sunduğu 7 şartın kabul edilmesine şart koşuyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise yine yeni bir karar arifesinde olduğunu savunuyor. Acaba Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler sonrası yeni bir saldırı gündeme gelebilir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz?

0: değerlendirirsiniz?
1: Satranç tahtası her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Şunun farkında olan bir İran var. Evet, ABD'deki seçimler bittikten sonra Trump seçimleri kaybetmesinin faturasını birine ödetir. Kime ödetir? Kendi kadrosuna ödetebilir. Kendi politik başarısızlığı açısından öz eleştiri yapabilir mi? Yapmaz. Hayatı boyunca hiç yapmamış bir adam. O zaman dönecek ve İran'a yüklenecek. Diyecek ki ben barış getirmek için savaş açtım sana ama sen Hürmüz'ü tıkayarak benim seçim kaybetmeme sebep oldun. Çok
0: Evet.
1: güzel. Daha kaybedecek bir şeyim de kalmadı. Neyi kaybettik? Senato'yu kaybettik. Temsilciler Meclisi'ni kaybettik. Kongre gitti. Ben 2 yıl topal ördek kaldım. Ama daha kötüsü de olamaz. O zaman önümdeki 2 yıl boyunca ne İsrail lobisi beni durdurabilir, ne Amerikan seçmeni artık beni durdurabilir. Çünkü vaat edeceğim bir şey kalmadı diyerek İran'ı darmadağın edeceğini iddia edebilir. Şimdi İran da bunu doğru okuduğu için önleyici müdahale ediyor. Neyle? Hürmüz'ün yanına Babil Mendebi eklemeye çalışıyor.
0: Evet.
1: Böylece olası çok büyük çaplı bir Amerikan bombardımanını engellemek için şunu diyecek. Ey Amerika, seninle savaşırken elimde sadece Hürmüz kozu vardı. Ama artık bir koz daha var. Husiler üzerinden ben Yemen'de Babil Mendeb kozunu da ekledim. Artı bir şey daha yaptım. Suudi Arabistan'ın büyük oranda batıdaki limanlarını vurarak Süveyş'ten yani Mısır'dan çıkışı da engelledim.
0: Peki Yemen ordusunun açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirdi. Husilerden aldık diyor Yemen
1: Güzel.
0: ordusu.
1: Bu sevindirici ama inandırıcı değil. Çünkü o kadar ince bir çizgi var ki bir gün Yemen ordusuna gidiyor, bir gün Husilere gidiyor. Suudi Arabistan eğer karadan müdahale etme kararı alırsa ben eminim Husiler geri çekilmek zorunda kalır. Ama Aden'e doğru ilerleyen bir Husi gerçeği var. Bu durumda şöyle düşünün. Limanın kontrolünü Yemen ordusu aldı. Sevindirici. Ama arada 10 kilometre mesafe var. 10 kilometre mesafeden gemi vurmak çok mu zor? Hayır. Husiler 4 tane petrol tankerini vursunlar. Babil Mendeb yine kapanmış olacak.
0: Evet.
1: Ya bu kapanmadan kastımız şu değil. Yani oraya mayın çekelim 4 tane tanker. Hayır. Bir tane gemiyi vuruyorsunuz. Ertesi sabah bütün nakliye maliyetleri artıyor. Sigorta maliyetleri artıyor. Navlun maliyetleri artıyor ve insanlar gemilerinin vurulma riski olduğu için oradan geçirmek istemiyorlar. Kapanma bu işte. Ve şu anda eğer Yemen'de kalıcı barış için güçlü bir adım atılmazsa Amerikan seçimleri bittiğinde İran elini çok kuvvetlendirerek çıkabilir. Ama bir sorum daha var. Hangi İran? Hangi İran? Yani Galibov'un açıklama yaptığı, Pezeşkiyan'ın seçimle geldiği ve BM'de konuşma yaptığı, Arakçı'nın her gün diplomasi koridorunda boğuştuğu A. İran mı?
0: Yoksa İran Genelkurmay Başkanı'nın
1: Evet.
0: başını çektiği
1: Aynen öyle.
0: İran mı ne
1: Yoksa
0: diyor?
1: B. Sizin söyleyeceğiniz İran mı?
0: Yeni bir saldırının ateşinin herkesi saracağına iddia etti. İran Genelkurmay Başkanı ve Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi.
1: Enbiya üzerinden karar alan, Müşteba Hamaney'in de bu kararların ne diyelim sözcüsü durumunda olduğu bir İran var. Müşteba Hamaney göreve başladığı günden beri kimse görmedi daha.
0: Evet.
1: Henüz görmedik. Çok da önem arz etmiyor. Yani şöyle değil. Bazı yorumcular, akademisyenler ve gazeteciler nerede, nerede diye soruyorlar. Ne önemi var? Müşteba Hamaney bir karar alıyor ve bu deklare ediliyor. Bu deklare birebir biraz da öyle aslında. Hatemül Enbiya'nın söylemleriyle aynı. Aynı zamanda ordunun söylemleriyle aynı. İki taraf da savaşın devamını istiyor. A. Diplomasi, B. Savaş. Hangisi kazanır? Biz mesela istikrardan yanayız. Barış kazansın istiyoruz. Ama ben orada da barış seçeneğini göremiyorum. O zaman bir daha sayalım. A. istikrar, B. Savaş. Hani barış? Barışı konuşan dahi yok. Eğer bu 7 maddede ısrar ederse İran, bu eşittir savaşa devam etmek. Çünkü 7 maddeden biri şu. Dondurulmuş mal varlıkla çözülsün. Olur. Olur. İkincisi, savaş tazminatı ödensin. Bu olmaz. Ama şunu yapabilirler. Körfez'deki devletlerden birkaç yüz milyar toplayıp Suudi Arabistan ağırlıklı paraları verir. İran'a bu para ödenir. Ne karşılığında? Petrolün %10'unu 15'ini Körfez devletlerinin konsorsiyumu alır. Bu da olur. Amerika ambargoyu ve ablukayı kaldırsın. Hadi diyelim bu da olur. Ama o şartlarda bir şey daha var. Amerika diyor Körfez Devletleri'ndeki askeri varlığını kaldırsın. E bu olmaz. Keşke olsa da olmaz. Bunu kim söylüyor yıllardır? Türkiye söylüyor. Eğer Türkiye ile beraber Körfez Devletleri yol yürümeye karar verseydi zaten Bahreyn'deki 8 bin Amerikan askeri olmayacaktı. Kuveyt'teki 10 bin Amerikan askeri olmayacaktı. Siz önce bütün güvenliğinizi Amerika'ya devredeceksiniz. Ardından da tüh tüh vah vah Amerikan askeri burada olduğu için benim ülkem vuruluyor diyeceksiniz. Bir musibetle karşı karşıyayız. Bakalım atasözümüz doğru muymuş? Bir musibet gerçekten bin nasihattan ye mi? Yoksa bir türlü ders alamayan devletlerle mi çevriliyiz? Yakında onu göreceğiz.
0: Peki, Kasım ayındaydı değil mi seçimler?
1: Pek yakında.
0: Amerika Kasım ayında. Çok az bir vakit kaldı. Umarız iyi senaryo gerçekleşir.
1: Nedir iyi senaryo?
0: Yani böyle savaşmaz iki ülke, bölgemiz daha fazla ateş içerisinde.
1: Öyle bir senaryo yok.
0: Olmaz. Gerçekten. Öyle bir senaryo yok.
1: Yukarıya mı tükürelim, aşağıya mı bakacağız? En az zararla atlatmak
0: ucuz
1: lazım.
0: Ucuz atlatırız inşallah o zaman.
1: Evet, mevzu ucuz atlatmak. Eğer pahalıya dönerse iki boğaz kapalı, Süveyş kapalı, petrol fiyatları şu anda Brent petrol 102 dolar, 150 dolara kadar gider.
0: Eyvah eyvah.
1: Bu çok büyük bir tehlike. Türkiye olarak biz petrol buluruz ama kim bilir kaç liraya
0: evet,
1: alırız.
0: Doğru. Peki Milliyet Gazetesi'nin manşeti de önemli o zaman. Avrupa'da dizel krizi diyor. Dünya ekonomisinin çarklarını döndüren yakıt alarm veriyor. Kamyonlardan traktörlere, iş makinelerinden gemilere kadar ağır yükün enerjisini sağlayan dizelde küresel piyasa son yılların en sert arz sıkışıklığını yaşıyor. Avrupa krizin merkezinde.
1: Çok güzel. Çok güzel bağlam olmuş aslında. Bu soru açısından da biz buluruz ama pahalıya buluruz demiştim ya. Tamam, Avrupa bulamaz. Şimdi Avrupa'daki dizel krizini genel olarak şöyle ayırmak lazım. Bir varil petrolün %10 ila 12'sinden dizel çıkıyor. İşte bir kısmından fuel oil çıkıyor, bir kısmından benzin çıkıyor. Bir kısmından gübre için gereken bir takım mevzular, petrokimya ürünleri çıkıyor. Peki. O zaman bir varil petrolün %10-12'si dizelse dizel elde etmek daha zor. Bu dizeli de motorinden bahsediyoruz. Avrupalı devletler özellikle nakliyede kullanıyorlar. Nakliye sadece kamyonlarda, tırlarda değil. Hala demiryolunda, deniz taşımacılığında kullanılıyor. Bahsettiğimiz ülkeler 500 milyonluk ülkeler. Ve dünyanın en büyük ithalat devlerinden ve ihracat devlerinden bahsediyoruz. O bakımdan bir süre sonra bu devletler taşımacılık bağlamında o yakıta kota getirmek zorunda kalabilir. Örnek veriyorum. Hı hı. Günde 50 litre kullanabilirsiniz. Hı. Günde 100 litre. 50 litreye ne kadar gidebilirsiniz? Mesela dizel arabası olan, örnek veriyorum, 1.5, 1.6 motora sahip biri çok düzgün kullanırsa, yani debriyajı iyi kullanabilen biri ise en fazla 800, şimdi bizi dinleyenler vardır, hocam ben 900'e kadar gidiyorum diyebilirler. Tamam, 800-900 kilometre gider. Yani günde bir yerden bir ile taşınabilirsiniz. Ama bunlar büyük büyük tırlardan bahsediyorum. Kamyonlardan bahsediyorum. 50-100 litre bunlar için 200-300 kilometre biter. Bunlar problem olur. Biz buluruz, pahalıya buluruz. Bazı devletler bulamaz. Hollanda bulamayabilir. O yüzden Amerika'dan ve Kanada'dan yakıt almak zorunda, petrol almak zorunda kalırlar. Kim ister? Trump ister. Ama Trump için de seçimi kaybettiği için iş işten geçmiş olacak. O saatten sonra benden petrol alsan ne olur? Almasan ne olur? Ya çok zor bir denklem bu. Hürmüz'ün kapatılması Amerika'nın ve Venezuela'nın petrolüne olan sadakati arttırdı. Amerika bu pazarlıkla petrol dolar imparatorluğunu kuvvetlendirdi. Ama diğer taraftan da Amerika'da da galon fiyatı 6,5 dolara çıktı. Şunu soruyor Trump, seçmenlere soruyor. Güvenlik mi istiyorsunuz? Ucuz fiyatlı petrol mü istiyorsunuz? Buna karar verin diyor. Seçimlere buna karar verecekler.
0: Bakalım ne diyecek?
1: Bence petrol diyecekler ve Trump'a bay bay diyecekler.
0: Hep birlikte göreceğiz. Az bir zaman kaldı Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak seçime. İsrail'de de Ekim ayında yapılması planlanan seçimler var. Ancak bu seçimlerin ertelenmesi yönünde girişimler de var. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Acaba bu girişimleri kim yapıyor?
0: Tabii ki Netanyahu yapıyordur.
1: Yapıyor.

0: koltuğa o kadar tutkuyla ve o kadar dehşetle bağlı ki.
1: Kaybederim korkusu.
0: Ya,
1: ertelenme
0: onun
1: isteğiyle yol açıyor.
0: O ya da bu. Ancak zamirle ifade edebiliyorum kendisini. O ya da bunun kaybetmesi, dünyanın kazanması anlamına gelecekse acilen kaybetsin.
1: Tabii ki.
0: Ama ondan sonra gelme ihtimali yüksek olan eski Genelkurmay Başkanı'nın da bundan, bakın hep iyi oluyor o ve bu, bundan aşağı kalır bir yanı yok gibi duruyor. Netanyahu şunu biliyor, bu seçimlerden birinci parti olarak çıkamayacak. İkinci parti olacak ama yine de başbakan olabilir.
1: Çünkü geçen sefer de öyle olmuş,
0: öyle
1: değil
0: bravo,
1: mi?
0: Bravo.
1: Yani çok az bir şekilde oyla kazandı ve koalisyon yapmak zorunda kaldı. Aşırı sağla koalisyon yaptı ve başımıza gelenler işte o koalisyondan sonra oldu galiba.
0: Çok sapkın isimler var. Sanırım görüyoruz yani, sözde Maliye Bakanı, sözde Sanayi Bakanı, Spor Bakanı bile, yani bunların hepsi
1: evet.
0: Radikal. Sapkın demek lazım. Radikal kelimesi çok yumuşak kalıyor bunlar için. Hala ve ısrarla Kudüs'ü görüyoruz. Mescid-i Aksa'ya gidiyorlar. Garip garip ayinler yaptığını iddia ediyorlar. Ve Ben Gvir gibilerin, Smotrich gibilerin yine koalisyonda olacağını görmek çok can sıkıcı. Çünkü eğer olur da Netanyahu kaybederse onun yerine gelecek kişi de bunlarla koalisyon kurmak zorunda kalacak. Ama Netanyahu şunun farkında. Bu koltuktan düşerse ve başkaları koalisyon kurarsa Netanyahu'yu içeri alırlar. Şeyden ama yolsuzluktur bilmem nedir eski suçlarından dolayı içeri alırlar. Ve orada öldürülebilir. O onun farkında. Çünkü o kadar kirli ki, o kadar kanlı ki birileri onu içeride öldürüp atıyorum kalp krizi bilmem ne bir şey deyip ardından dönüp ya maalesef kendisini kaybettik diyebilirler. Sonra da İsrail iyi bir devlet aslında. Hep bütün pislikler bunun başından çıkıyordu diyerek onu sistemin dışına atıp İsrail dünyayla barıştırmaya gayret edebilirler. Ya işte bu oyuna düşmeyelim diyeceğim ama düşmek zorunda kalıyorsunuz. Bu kirli bir oyun. Devletler arasında maalesef kalıcı düşmanlık da yok, kalıcı dostluk da yok. Yeni gelen başbakan gider, örnek veriyorum Almanya ziyareti yapar, çünkü onun yasağı yok ya. Rusya ziyareti yapar, başka ülkelere gider, günah çıkarır. Ya biraz yanlış yaptık bir şey der. Sonra bir bakarsınız İsrail sistemle barışmış. Yürüyenler vazgeçer yürümekten. Ardından da katliam bu sefer düşük dozda devam eder. Yapmadılar mı?
1: Evet.
0: Yaptılar.
1: Evet.
0: Siyonizm tehlikeli bir şey.
1: Kesinlikle öyle.
0: Terörize bir şey.
1: Evet.
0: Terörize bir şey.
1: Peki bakalım ne olacak İsrail'de? Hep birlikte göreceğiz. Az bir süremiz var. Tekrar Avrupa'ya dönmek istiyorum. Fransa'da eğitim alanında bir kriz yaşanıyor. Liseliler sokaklarda. Ara sıra sosyal medyada başka ülke, Belçika'ya sıçradı. Başka ülkelere de sıçradığını görüyoruz. Oradaki son durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Fransa'da özellikle bizi Fransa'dan dinleyenler de var biliyorum. Her sene bakın istisnasız Eylül sonu ve Ekim başında bu ve benzeri olaylar oluyor. Ağırlıklı olarak da üniversiteler açıldığında oluyordu. Bu kadar yüksek dozu değil ama. 100 kişi, 1000 kişi, 10 bin kişi Lyon'da, Marsilya'da, Nant'ta ya da bazen Paris'te yürüyordu. Ama bu defa başka bir şey oldu.
1: Evet.
0: Bu bir silsile. Ne oldu? 1968'i andıran olaylar olmaya başladı. Ya da 2005 dönemi. O zaman akşamları kundaklamalar vardı o ülkelerde. Ya da 2018. Sarı yelekliler. Biraz o doza geldi. Hadisenin buzların görünen yüzü şu. Liseler başladı. Bir baktık sınıfta 65-70 kişi olmuş. İki. Çok farklı bir göçmen kategorisi aynı sınıflara serpiştirilmiş. Ve kategorize edilemeyen, homojen olmayan, daha önemlisi entegre olmayan kişiler yan yana gelmiş. Yetmez. Yeteri kadar öğretmen yok. Sınıflar soğuk. Temizlik yok. Bunlar görünen taraf. Ama görünmeyen bir taraf var. Göç ve göçmen krizi ve iktisadi kriz yan yana geldi Fransa'da. Özellikle enerji bağlamlı problemler ve Afrika'daki Frankofon ülkeleri yavaş yavaş yitirmeye başlayınca yıllarca ihracattan kaynaklı dış ticaret fazlası veren Fransa fazla veremez hale geldi. Ülkenin siyasi gücü de daralıyor. Ekonomisi de daralıyor. Ve özellikle Afrika'nın kuzeyinden göç edenlerle beraber uyumsuz bir Fransa oluyor. Öyle film var değil mi? Uyumsuz diye.
1: Evet.
0: Tamam, o Fransa'dır. Fransa'da çok büyük bir çatlak var. Tabii şunu da söyleyelim. İsrail'i destekleyen Siyonist lobileri de kendince Macron'a had bildirmek istiyor. Yani kimliksiz bir gençlik ayaklandı.

0: Bunun bir dezavantajı var. Eğer bir sol fraksiyon adına hareketlenseydi kontrollü hareketlenirlerdi. Ya da aşırı sağ için yürüyüş yapsalardı kontrollü olurdu, kimlikleri olurdu. Bunların kimliği yok. Tanımlanamayan bir grup. Tanımlanamayan bir grubun manipüle edilmesi çok kolay.
1: Nerede duracağı belli olmaz.
0: Bilmezler. Ergen bir grup bunlar. Özellikle bakıyorum 14-20 yaş arası. Bu ergen grubun bütün reaksiyonları anlık bir anda yansıyabilir.
1: Yani o görüntüler doğru mudur? Şimdi bir de yapay zeka olduğu için bu kadar kalabalık sokaklara çıkmış mıdır?
0: Büyük oranda doğru gibi
1: Doğru
0: gözüküyor.
1: mudur?
0: Yani Eyfel'e doğru yürüyüşleri
1: Evet,
0: gördüm.
1: evet, evet.
0: Sokakların bir kısmı yangın yeri olmuş.
1: Evet.
0: Mağazalar yağmalanıyor.
1: Arabalar ters
0: Evet,
1: dönmüş.
0: bunlar doğrudur.
1: Doğrudur.
0: Tabii abartılmayanlar. Birkaç tane daha var mesela. İnsanlar kafede oturuyor, yan tarafta yangın var. Onu da dalga geçmek için söylemişler. Horoz misali. Yani ayakları çamurdayken hala öten hayvan hangisidir? Horoz. Horoz hangi ülkenin sembolü? Fransa.
1: Fransa'nın.
0: Tamam, böyle kinayeler de yapılıyor. Fransa'da yaşayıp Fransız vatandaşı olan Türkler de var şu anda bizi dinleyen. Onların açısından bir tehdit yok. Ama Fransa'da bir tehlike var. Bu yürüyüşlerin tamamı bir süre sonra aşırı sol ve aşırı sağa desteklerse Le Pen'in desteklediği bir kişiyi biz görebiliriz o koltuklarda.
1: Zaten Avrupa'da bir yükselen aşırı sağ
0: Var.
1: var.
0: Le Pen de gelirse ilk söylediği şey şu. Bir, uyumsuz olanları sınır dışı etmeyi planlıyorum diyor. Bunun tanımı yok. İki, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'ya verdiğimiz desteği keseceğim diyor. Rusya'ya tekrar pazarlık masasına oturacağım diyor. Bu beraberinde Avrupa Birliği denkleminin sonu anlamına gelebilir. Avrupa Birliği'nin sosyal adaletten yana eğer sonu gelirse oradaki yabancıları tehlikeli günler bekleyebilir. Hiç ummuyoruz. O yüzden bir an evvel aklı selimin öne çıkması lazım Fransa'da.
1: Peki, dikkatle takip edeceğiz.
0: Fransa'yı itidale
1: Unutmayın.
0: çağırıyoruz. Yıllarca onlar bizi davet etti.
1: Değil mi? Evet, şartlar değişti. Peki,
0: Bir şey
1: bugünün...
0: daha soracağım ya.
1: Buyurun.
0: Nerede Le Monde? Türkiye'deki gezi olaylarında her gün büyük büyük manşetler atıyorlardı. Aman dikkat edin, darbe mi geliyor, devrim mi oluyor, sokaklar yangın. Ne oldu? Niye Fransa'daki olayları görmezden geliyorsunuz? Onlar konuşmadığı için biz konuşuyoruz. Ama bu etki onlara çok daha çığ gibi yansıyacak diye de bir endişem var.
1: Peki, takip edeceğiz. Neler olacak bakalım Avrupa'da. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün gündem başlıklarını sizinle birlikte
0: Efendim, ben
1: değerlendirdik.
0: teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta diliyorum.
1: Sağolunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Levent Ersin Orallı konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızda bizi bekliyor. Hakan Turpçu merhaba.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Yunanistan'da gündemde hangi başlıklar var?
1: Evet, Atina'dan iyi haftalar diyelim ve hemen Yunanistan gündemimizden notlarımıza geçelim. İlk olarak Yunanistan'daki eğitim kurumlarına, üniversitelere İsrail'in nasıl baskı kurduğundan bahsedeceğiz. Yunanistan'ın İsrail'le nasıl yakın ilişkiler kurma sevdasında olduğunu biliyorsunuz. Biz de yayınlarımızda sıklıkla bahsediyoruz bundan. Milyarlarca avroluk silah satın aldılar. Her fırsatta iki ülkenin lideri sarmaş dolaş pozlar veriyor. En son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kucaklaşmışlardı biliyorsunuz. Dünya soykırımcı İsrail'e sırtını dönerken Yunanistan bu sefer de eğitim alanında işbirliğine gidiyor İsrail ile. Efimeride Tonsin Takton gazetesi bir haber yaptı. Habere göre Yunan Eğitim Bakanlığı üniversitelere birer mektup gönderdi. Mektupta eğitim kurumlarının İsrail ile işbirliği yapmalarının istendiği belirtildi. Gazetenin paylaştığı mektupta İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanlığı'ndan bir davet geldiği, Yunan Yüksek Öğrenim Kurumlarının İsrail'le mevkidaşlarıyla akademik ve bilimsel araştırma alanında işbirliği yapmaya davet edildikleri ifadesi yer aldı. Mektupta Yunanistan'ın İsrail'in tırnak içinde ortak ülkesi olarak tanımlandığının da altı çizildi. Bu uygulama için İsrail tarafından 2 milyon avro bütçe ayrıldığını da söyleyelim. Yunan Eğitim Bakanlığı tarafından üniversite yönetimlerine gönderilen mektuba göre İsrail bu özel işbirliği

0: teşvik etmekle kalmıyor. Aynı zamanda ortak ülke Yunanistan ile ikili araştırma işbirliklerinin İsrail'in stratejik önceliği olduğunu da belirtiyor. Yunan basınında bu bahsettiğim girişim üniversiteler üzerinde İsrail baskısı olarak değerlendirildi. Bu uygulamanın Yunan üniversitelerinde İsrail karşıtı, Filistin yanlısı eylem ve organizasyonları engellemek için bir baskı aracı olarak kullanılacağı öne sürüldü. Biliyorsunuz Yunan üniversitelerinde Filistin'e destek konusunda oldukça yüksek bir bilinç var. Her hafta eylemler, protesto gösterileri yapılıyor Filistin'i desteklemek adına. Buradan bir diğer gündem maddemize geçelim isterseniz. Yunanistan'da yeni bir kripto para aklama ağı ve sade zincir şebekesi çökertildi bu hafta sonu. Ancak bu suç şebekesini farklı kılan yönetim kadrosunda Yunan Silahlı Kuvvetler mensuplarının olması. Liderlerini iki as subay yapıyor. Kara kuvvetlerinden 7 hava kuvvetlerinden 2 subayın yönetici kadroda bulunduğu şebekenin yapılan operasyonla çökertildiği açıklandı. Yunanistan bu ordu mensuplarının liderliğini yaptığı yasa dışı suç şebekesini konuşuyor 2 gündür. Yunan emniyeti tarafından aktarılan bilgilere göre organizasyonun merkezinde olan 17 kişinin gözaltında alındığı bildirildi. Bu 17 kişinin 9'unun da asker olduğu belirtildi. Şimdi soruşturmanın ilerleyen aşamalarında askeri personel sayısının artabileceği de gelen bilgiler arasında. Yani çetenin nasıl işlediğini söyleyelim. İçinde silahlı kuvvetler mensuplarının da olduğu yaklaşık 10 bin kişinin parasını almışlar. 50 gün içinde 2'ye katlama vaadiyle toplamışlar bu parayı. Yaklaşık 8 milyon avro tutarında bir yasa dışı kazanç elde edildiği iddia ediliyor diyelim. Ve bir sonraki gündem maddemize geçelim buradan. Yunanistan'ın sırtını yastıldığı ülkelerden bir diğeri de Fransa, biliyorsunuz. Milyarlarca avroluk silah satın aldılar, fırkateyn aldılar, uçak aldılar Fransa'dan. Hatta şu sıralar gündemi epey meşgul eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan arasındaki sualtı elektrik kablosu projesi var, biliyorsunuz. Bu projeyi Fransızların patronluğunda yapmak üzere anlaştılar. Fransa'da bunları Yunanistan'a siz her türlü rahat olun, biz sizi koruruz, arkanızda koskoca Fransa var tarzı motive ediyor bir süredir. Ancak Türkiye ile Fransa arasında geçtiğimiz günlerde bir anlaşma imzalandı. Savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki, yani Türkiye ve Fransa arasındaki savunma işbirliğinin daha ileri bir seviyeye taşınması hedefleniyor. Bu durumun Atina'da yarattığı hayal kırıklığını tahmin edebiliyordur dinleyicilerimiz. Bu anlaşma Yunanistan için ihanet başlıkları atılıyor hafta sonundan bu yana. Ve tarihin tekerrür ettiğini, 1920'de Yunan ordusu Anadolu'dan çekilirken Fransızların onları yalnız bırakması gibi, şimdi de Türk tehlikesi karşısında yalnız bırakıldıklarını yazıyor Yunan basını. En iyi tetikimiz bizi sırtımızdan bıçaklıyor yorumları yapılıyor. Atina için alarm zillerinin çaldığını belirtiyorlar. Bu arada şunu da hatırlatalım. Geçtiğimiz Mayıs ayında Fransız Safran şirketiyle Baykar arasında imzalanan stratejik işbirliği anlaşması da Atina'da büyük bir güvenlik sorunu olarak değerlendirilmişti. Ve konu Yunan meclisine taşınırken Atina Fransa nezdinde girişimde bulunarak Paris'ten resmi açıklama bile talep etmişti. O zaman da büyük ihanet, sırtımızdan vurulduk başlıkları atılıyordu. Bugün yine atılıyor. Değişen bir şey yok diyelim. Ve Yunanistan'ın başkenti Atina'dan bugünlük bu kadar diyerek sözü sizlere devredelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. TRT Yunanistan temsilcisi Hakan Turpçu hattımızdaydı.
2: Ekonomideki son gelişmeler günün özetinde.

0: Ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız bu bölümde. Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Hocam hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Bugünün önemi tabii ki enflasyon oranları. Türkiye İstatistik Kurumu bugün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'e göre Eylül ayında manşet enflasyon %1,84. Yıllık bazda ise %29,73 düzeyinde gerçekleşmiş. Uzun bir aradan sonra yıllık enflasyon %30'un altına gerilemiş oldu. Bu verileri nasıl değerlendirirsiniz? Tabii Merkez Bankası'nın kararlarına, önümüzdeki dönemdeki kararlarına nasıl yansır?
1: İşte en kritik soru o.
0: O.

0: Çünkü Merkez Bankası'nın da toplantısına az kaldı 23 Ekim'de. Dolayısıyla tabii Eylül enflasyonu ve sizin de söylediğiniz gibi uzunca aradan sonra bir 30'un altına gerilemiş
1: Hazine ve
0: oldu.
1: Maliye Bakanı 57 ay sonra %30'un
0: Evet,
1: altına indi,
0: evet.
1: açıklamasını
0: Evet,
1: yapmış.
0: maalesef yani bayağı uzunca bir süre.
1: Evet.
0: Biraz bizi korkuttu. Yani Temmuz'dan bu yana da işte 32'ler, 31 falan hep bu böyle bir yataylaşmıştı. Acaba atalet mi oluşuyor korkusu yaşamıştık ama bu iyi bir haber oldu. Tabii yine hemen bir tarafa biraz daha zoom yapmamız lazım. O tarafta hizmet tarafı. Yani çünkü mal enflasyonu geriliyor. Orada zaten Merkez Bankası'nın çok fazla endişesi yok ama hizmet tarafında işte kiralar, ulaştırma, sağlık, eğitim bunlarda hakikaten bir katılaşma vardı. O değerlere de baktığımızda yani tam anlamıyla maalesef o tarafta bir düzelme olduğunu söyleyemiyoruz henüz. Örneğin TÜFE genel olarak 1.84 siz de söylediniz. Örneğin konut 2.71 artmış mesela Eylül'de. Ulaştırma 2.79 artmış. Yani hep ortalamaların üzerinde. Sigorta finansal hizmetler 3.40 artmış. O şeyi sona bıraktım eğitim. Ama tabii Eylül ayı normal okulların
1: Tabii
0: açılışı
1: ki.
0: falan. Aylık %14.19 artmış. Yani bayağı bir o
1: Evet.
0: tarafta ilgili Merkez Bankası'nın yol alması lazım. Ama hemen acaba Merkez Bankası ne yapar sorusunun yanıtını da bundan sonra yanıtlamayayım. Faiz indirim yapmaz yanıtı çıkar de kendiliğinden. Ama
1: Evet.
0: hayır büyük olasılıkla yapacak.
1: Yapacak.
0: Yani çünkü şeye de baktığımızda bu tabii verdiğimiz rakamlar talep enflasyonunun göstergeleri. Talepte evet bir şey var, zayıflama var. Merkez Bankası'nın istediği gibi. Gıda yine çok iyi. Yani gıdada da biraz fiyatlar aşağı gelmiş. Yani Eylül enflasyon -0.20. Yani gıda fiyatlarında da bir düşüş var. Gıda tabii çok çok önemli. Yani o 20'lik toplumu, 20'lik gelir gruplarını 5 ayrı gruba ayırdığımızda en alt yani en az gelir, bir üstü gelir. Onların tüketiminde gıda çok büyük bir yer
1: Tabii ki.
0: kaplıyor. Onun için iyi zaten hakikaten verimli bir şeydi. Yaz ve
1: Tabii
0: sonbahardı.
1: tabii tabii.
0: Meyve sebze
1: Tabii.
0: açısından da umarım yine bir sonraki yılda öyle olur.
1: İnşallah.
0: Arz tarafı da yetişince talep baskılamasına rağmen Merkez Bankası'nı bu durumda bakıyoruz. Evet talep zayıflayabilir ama arzdan dolayı da fiyatların gerilediğini de görüyoruz. Yani hem talep hem arz da desteklemiş oluyor enflasyon düşüşünü. Şimdi en büyük korkuları merkez bankalarını öyle söyleyeyim. Bu İran coğrafyasındaki jeopolitik risk, yani petrol fiyatları, işte Hürmüz Boğazı lojistiği. Dolayısıyla o acaba maliyet enflasyonları ne yapacak? Biz de aynı zamanda TÜİK'ten o veriyi de bayağı bir merakla bekliyorduk. Yani yurt içi üfe rakamı da yani yurt içi üretici fiyat endeksi. Orada da doğrudan üreticilerden derliyor bu verileri TÜİK. Orada da yine biraz bir gerileme var. O da sevindirici. Yani Ağustos'ta %27.95 iken şimdi Eylül verisi 27.38 geldi. Yani o kadar tansiyona rağmen o petrol enerjiyle ilgili. O da önemli bir gelişme. Şeyde bakıyoruz ham petrolde mesela Eylül ayında -9.44 yapmış. Yani hakikaten bayağı bir zirve yaptı. Ondan sonra aşağı doğru geldi. Yani bir düzeltme yapıyor. Bir baz etkisi ile biraz daha aşağı geliyor. Metallerde biraz bir şey var. Yine tüm küresel ekonomileri ilgilendiren enflasyon açısından.
1: Evet.
0: Ama eğer bu petrolle ilgili çok bir daha yukarı yönlü bir hareket olmaz, biraz daha sular durulur ise bu durumda bizim Merkez Bankası içinde daha içine sinen, daha rahat bir faiz indirimi olacaktır. Şimdi tabii madalyon diğer yüzünde de ekonominin bazı gerçekleri var tabii.
1: Evet.
0: Özellikle reel kesim için finansman ihtiyacı çok fazla.

0: Şimdi dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. Hep önemli bir bilginin altını çiziyorduk. Yani reel kesimde ya da ekonominin her alanındaki aktörler açısından finansmanın iki temel kaynağı var. Biri borsa. Yani orada halka arzlarla şirketler hisse senedi satarak bir finansman kaynak erişimi yapıyorlar. Buna öz kaynak diyoruz. Bir de borçlanma yoluyla yaratılan finansman var. İşte banka kredileri mesela. Şimdi Merkez Bankası bir makro ihtiyati tedbirle geçen hafta içinde böyle bir önlem aldı. Yani özellikle KOBİ'lere tabii ki. KOBİ'ler çok zorlanıyor finansmanda. Oradaki aylık artış, kredi hacmindeki aylık artış 4,5'tan 5'e yükseltti. Bankaları biraz daha rahatlattı. Yani o zorunlu karşılıklarda o bloke edilen miktarı düşürdü. Şey mevduat hacmine göre. Dolayısıyla biraz daha faiz indirimiyle rahatlatmak gerekiyor artık reel kesimi. Çünkü ikinci kaynak borsa malum biraz orada türbülans var. Biraz daha başvurular, halka arz başvuruları biraz uzayabilir o süreç. Çünkü SPK'nın biraz soruşturmalar falan gibi
1: Evet,
0: farklı
1: anladım.
0: bir maalesef bir gündem oluştu. Bu yüzden de evet reel kesim zaten çok sıkıntı yaşıyordu. Bu yüzden de biraz daha faiz indirimi artık elzem oldu öyle söyleyelim. Ama şey değil tabii yani böyle bir çok zorunluluktan Merkez Bankası'nın işte aslında indirmek istemiyorduk ama faizi maalesef işte reel kesim için indiriyoruz gibi bir durum yok. Yani biraz
1: Zaten
0: önce
1: programında vardı diyorsunuz.
0: programında vardı, hazırlanıyordu, o çok belliydi. Bu şey de çok iyi geldi. Eylül
1: Veriler.
0: enflasyon verileri de geldi. Dolayısıyla şöyle bir toparlayacak olursak, evet, bir Eylül enflasyonu Merkez Bankası'na faiz indirimi için alan açtığını ve biraz içine sinerek biraz daha gönül rahatıyla bir faiz indirim yapacağını söyleyebiliriz. Tabii amasız olmaz. Orada o da şu biraz ılımlı bir faiz indirimi olacak. Yani o da çok büyük olası 100 bas puan diyebiliriz.
1: Peki. Türkiye İstatistik Kurumu başka veriler de açıkladı geçen hafta. Makro ekonominin en önemli göstergelerinden olan iş gücü verilerini açıkladı. TÜİK'e göre Ağustos ayında işsizlik oranı %0,3 puan azalarak %7,8 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı %6,6, kadınlarda %10,1 olarak tahmin edildi. Bu verileri nasıl değerlendirirsiniz?
0: İsterseniz enflasyonla da biraz yan yana getirelim. Yani çünkü merkez bankaları malum bir ödünleşme yapıyorlar. Yani enflasyon ve büyüme ödünleşmesi. Yani ben enflasyon üzerine gideceğim dediğinizde büyüme tarafında ki büyümenin yanına tabii ki istihdamı da eklememiz lazım. Orada çok fazla bir sorun olmaması lazım. Yani Merkez Bankası evet büyümeden ödün verecek ama iş gücü piyasasında çok fazla yapısal anlamda bozmaması lazım. Şimdi faiz indirimden bahsettik Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla burada işsizlik oranının da 8,1'den 7,8'e düşmesi de tamam. Emek piyasası tarafında çok biraz daha düzelme var. Onun için ben faiz indirebilirim. Hani Fed de biliyorsunuz hep öyle karar veriyor. Öyle bir basit bir denklemi var. Bu yüzden tabii ki işsizlik rakamının biraz aşağı doğru gelmesi önemli, olumlu bir gelişme. Bunu söyleyebiliriz. Satır aralarına baktığımızda genç nüfus iyi yani şey olarak orada da 14,1'den %13'e düşmüş. Bu da gerçekten çok önemli. Tabii bir yine biraz işte artık kronikleşmiş mi diyelim iş gücü piyasasıyla ilgili vurgulamamız gereken birkaç noktada şu. Birincisi acaba bu iş gücünde istihdam edilenler tamamen vasıflarına uygun bir istihdam mı? Neden bunu sorguluyoruz? Çünkü kalıcılığı da çok önemli. Yani hani
1: Geçici bir iş olabilir tabii.
0: tabii
1: Kendi özelliklerine göre olmadıysa kişinin, değil mi?
0: tabii ki yani o şey yapama orada istihdam devam etmeyebilir. Yani onun için de hatta tarım dışı istihdam çok önemlidir. Yani çünkü tarım biliyorsunuz

0: biraz mevsimsel bir
1: Hı
0: özelliği
1: hı.
0: var.
1: Hı
0: Ya 12 ayın hepsinde çalışılmıyor. Bu ve tamamı aile bireylerin tamamı aile işçisi statüsüyle
1: evet.
0: istihdam edildi varsayılı. Onun için tabii ki bu

0: yaşlar seviyesine gelmiyor. 52,5'lar. Hep oralarda kaldık. Tabii ki bu iş gücüne katılım oranı, evet ben de iş gücü nüfusunda olup da tamam ben de çalışmak istiyorum dendiğinde, o zaman maalesef de bu rakam ister istemez yukarı
1: Artacak.
0: gelecek, artacak. İşte bu yüzden de umarım biraz daha iş gücüne katılım oranı OECD ortalamalarını, standartlarını yükseldiğinde bu rakamlar karşımıza çıkar. O zaman daha kalıcı bir iş gücü verileri olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki. Bir de yine en az iş gücü verileri kadar önemli bir veri daha geldi TÜİK'ten. İhracat 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,1 arttı. 23 milyar 467 milyon dolar. İthalat %10,5 arttı. 28 milyar 706 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 8 ayında Ocak-Ağustos döneminde ihracat %4, ithalat %5,3 arttı. Bu rakamları nasıl
0: Tabii
1: yorumlarız?
0: yine bardağın dolu tarafından
1: Peki.
0: başlayalım ama çok ilginç bir gelişme olduğunu da söyleyelim. Şimdi bakın %8,1 artıyor. Siz de söylediniz ihracatımız 23,5 milyar dolar gibi. Ha, altını çıkardığımızda ihracattaki artış oranı 8,1 değil 3,6. Yani biz resmen altın ihracatçısı konumuna gelmişiz. O da çok
1: Güzel.
0: ilginç.
1: Evet.
0: Yani burada tabii şöyle bir şey detay var. Yani bir doğrudan da biz gelen altınları, çünkü biz de ithalatçı bir ülkeyiz altında. Doğrudan mesela bir rafineriden çıkıp standart altın olarak külçe şeklinde bize geldiği gibi de ihracatını yapabiliyoruz. Ha, bir de mücevher işlenip ki bu konuda da iyi ülkelerden birisiyiz. O şekilde de ihracat yapıyoruz ama bayağı bir belirgin bir sıçrama olmuş. O ilginç ama o detayı biraz araştırdım ama bulamadım. Yani geldiği gibi külçe olarak mı ihraç ediyoruz? Yani biz ithal edip sonra ihraç. Mesela bunu altın borsası kurulmadan önce tek ithalatçı konumda Merkez Bankası vardı. Ve Merkez Bankası o yıllarda, yani 90'ların ortaları, biz altın borsasını kurarken 200 tona yakın yıllık bir altın ithalatı yapardı. Mesela 100 tonun biraz üzerinde de hemen hiçbir şey yapmadan ihracatını yapardı. Belli işte bazı Orta Avrupa ülkelerine yollardı.
1: Evet.
0: Belki onların o zamanlar erişimleri zor olduğu için. Ama burada da biraz daha değişik bir resim var. Ama dediğim gibi o detayı biraz araştırdım ama bulamadım. Yani mücevher olarak mı ihraç yaptık? O detay yok ama umarım ulaşır mı dinleyicilerimiz, o zaman o detayı muhakkak aktarırız. Bu bardağın dolu tarafında şu var ki yine bizim çok dikkat ettiğimiz bir unsur bu. İşte kur değerlendirmesi, öngörüsü yaptığımızda da dikkate aldığımız bir gösterge bu. İhracatın ithalatı karşılama oranı. Yani ne kadar düşükse bu veri biraz daha bizim dövize ihtiyacımız var demektir. Kur üzerinde de yukarı doğru baskı var anlamına gelir. Orada da 81, %81,7'ye çıkmış. Yani 82'ye yuvarladığımız takdirde bizim ihracatımızın ithalatı karşılama oranı, yani biz 100 birimlik ithalatın 82 birimini ihracatta karşılıyoruz. Bu güzel bir olumlu bir gelişme açıkçası. Yani ihracat tarafı, dış ticaret tarafında. Bunun dışında biraz işte bardağın boş tarafına geldiğimizde, ki bu da doğal bir sonuç. Merkez Bankası'nın uyguladığı politik, hani kur artışı biraz kontrollü gidiyor biliyorsunuz. Bu bizim ihracatçılarımızı biraz olumsuz etkiliyor. İthalatta biraz cazip hale gelebiliyor. Dolayısıyla nihai tüketim malı ithalatının toplam ithalattaki payı %15'e çıkmış.
1: Peki.
0: Umarım o biraz sonraki aylarda geriler.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün ekonomi başlıkları bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Sağolunuz katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre, 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9

0: Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin milli uzay programında atılan adımları paylaştı. Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez toplandı. Ankara, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine tepkili, Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra siyasilerden arda arda sert tepkiler geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı.
2: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında milli imkanlarla geliştirilen Ay uzay aracının detaylarından da bahsetti.
2: Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi, İMC ve TürkSat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı uzay yarışı ile ilgili de uyarıda bulundu.
2: Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır.
1: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Teknofest kuşağının heyecanını hatırlattı.
2: 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Umutlarını, heveslerini, iştiyaklarını kırmaya dönük her türlü kampanyaya rağmen Teknofest kuşağı olarak yetişen pırıl pırıl gençlerimiz bugün roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış programının ardından bazı kabulleri de gerçekleştirdi. Erdoğan, SpaceX üst düzey yöneticileri Rebecca Hunter ve Michael Nichols'u kabul etti. Kabulde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da yarın başlayacak 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesi açıklama yaptı. 5-9 Ekim tarihlerinde küresel uzay gündeminin kalbinin Türkiye'de atacağını belirtti. Bakan Kacır, bu kongre uzay ekonomisinden elde edilen kazanımlardan bütün dünyanın en adil şekilde yararlanabildiği bir platform olması için büyük önem taşıyor dedi.
0: 5-9 Ekim tarihleri küresel uzay gündeminin kalbinin Türkiye'de attığı günler yaşanacak. 111 ülkeden 12 binden fazla misafiri Antalya'mızda ağırlayacağız. 40'tan fazla astronot bu kongre vesilesiyle yine bizlerle birlikte olacak. Bu yıl 8 binden fazla bilimsel makale başvurusuyla bir rekora imza atıldı. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinin geleceğinin hangi istikamette ilerleyeceği, insanoğlunun uzaydan daha etkin şekilde hangi yollarla yararlanabileceği, aynı zamanda da uzayın sadece birkaç ülke ya da birkaç şirketin üzerinde çalıştığı bir alan değil, dünyanın farklı ülkelerinden bilim insanlarının, şirketlerin, teknoloji girişimlerinin gelişimine katkı sunabildiği ve elde edilen kazanımlardan bütün dünyanın en adil şekilde yararlanabildiği bir platform olması için bu kongre çok büyük bir kıymet, önem taşıyor olacak.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, uydu geliştirmenin önemini vurguladı, kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik dedi.
3: Nasıl bir mavi vatanımız varsa bir uzay vatanımız da var. Artık insanların ekonomik olarak hani ben yeterliyim, istediğim imkanlara sahibim diyemiyorsunuz. Kendi uydularınızı mutlaka geliştirmeniz gerekir. Biz de bu noktada gayret ediyoruz. Hele hele mesela askeri uydular noktasında hani sizin ne kadar paranız olursa olun ya bırakın uydu satın almayı, uydu fırlatma noktasında bile askeri uyduysa kendi fırlatma platformunuz yoksa çok bir anlam ifade etmiyor. Kendi uydularımızı yapıp onları bizim askeri amaçlarda da kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik.
1: Enflasyon Eylül'de aylık bazda %1,84 düzeyinde gerçekleşti. Yıllık bazda %29,73'e gerileyerek yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesine indi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temel hedeflerinin dezenflasyon sürecini kesintisiz biçimde sürdürmek olduğunu belirtti. Enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedefliyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıllık enflasyonun Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altına gerilediğine işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki geriliminin etkilerine değindi. Merkez Bankamız savaş olmasaydı enflasyonun bu yıl 7 puan daha düşük olacağını hesaplıyor dedi. Mehmet Şimşek dezenflasyon ulaştırma hariç genele yayılıyor ifadesini kullandı. Kira artışında yapılabilecek tavan oranı da netleşti. Buna göre bu ay konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,49 artış yapılabilecek. Şimşek bu oranın kira enflasyonunun 4,5 yılın en düşük seviyesinde olduğuna da işaret etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kalkınma Yolu projesinin önemine dikkati çekti. Petrol, doğalgaz ve elektrik iletim hatlarıyla desteklenerek kapsamlı bir enerji yolu olarak inşa etmekte kararlı olduklarını vurguladı. Bakan Bayraktar, bu güzergahtaki taşımacılığın yılda yaklaşık 80 milyar dolarlık ekonomik büyüklük oluşturabileceğini de söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye ile Irak arasındaki enerji ilişkilerinin yeni ve çok daha güçlü bir boyuta taşınacağını belirtti. Bakan Bayraktar, projenin doğalgaz açısından da önemli potansiyel taşıdığını ifade etti. Alparslan Bayraktar, Kerkük-Ceyhan boru hattının Basra'ya kadar uzatılıp kapasitesinin artırılmasının Körfez ve Hürmüz boğazına alternatif oluşturması açısından önemli olduğunu da söyledi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez toplandı. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına bu kez Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ev sahipliği.

sahipliği yapıyor. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılıyor. Ankara, İslamabad, Riyad hattındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve ittifakın kurumsallaşma süreci değerlendiriliyor. Toplantının önemli gündemlerinden biri de Yemen'deki kriz. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları görüşülüyor. Bölgesel barış ve güvenlik bağlamında atılacak adımlar da görüşülen başlıklar arasında. Bu kapsamda uluslararası ticaret yollarının güvenliği ile ABD-İran görüşmeleri istişare ediliyor. Yemen ordusunun İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başlattığı harekat sürüyor. Yemen güçleri Sana'da da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babül Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Yemen ordusuna 100 savaş uçağıyla destek veriyor. Husilere ait 324 önemli hedefe saldırı düzenlendiği, Babül Mendeb boğazına da havadan koruma sağlandığı duyuruldu. İran destekli Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef aldı. Başkent Riyad'daki ve Hureis bölgesindeki Aramco petrol tesislerine füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı. Husiler Suudi Arabistan hava sahasını kullanan hava yollarına uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Suudi Arabistan Husi saldırılara maruz kaldı ve kendilerini savunma hakları var. Yemen güçleri de kendilerinden alınmış olan toprakları geri almaya çalışacaktır dedi. Yemen Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Temmuz ayından bu yana saldırılarını artıran Husiler, Babül Mendeb Boğazı çevresindeki birçok noktayı ele geçirmişti. Yayılmacı politikalarından vazgeçmeyen İsrail'in şimdiki hedefi Suriye'nin egemenlik sahasındaki Kuneitra bölgesi. Ankara, İsrail'in uluslararası hukuku ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını içe sayan adımlarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. Açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Türkiye, bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımları atmaya devam edecektir denildi. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra siyasilerden ard arda sert tepkiler geldi. Numan Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacılığını yeni sahalara taşımaya yönelik girişimlerinin asla kabul edilemeyeceğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in sınır tanımayan yayılmacılığı karşısında uluslararası toplumun somut adımlar atmasının vicdani bir zorunluluk olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İsrail'in yeni bir statü üretme çabalarını en güçlü şekilde kınadıklarını kaydetti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsrail'in yayılmacı ve işgalci politikalarının bölge ve dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu belirtti. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail unsurları aralarında Han Yunus'un da bulunduğu birçok noktayı hedef aldı. Son 24 saatte 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. 26 kişi yaralandı. Katil İsrail'in saldırılarında okulları yerle bir olan Filistinli çocuklar derme çatma çadırlarda eğitim görüyor. 2023'ten bu yana Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda 800 Filistinli öğretmen hayatını kaybetti. 3300'den fazla öğretmen de yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail zulmü devam ediyor. İsrail unsurları Filistinlilerin hayatını zorlaştıran onlarca kontrol noktasına yenilerini ekledi. El Halil kentine 3 yeni demir kapı daha kurdu. Katil İsrail unsurları Beni Naim beldesi girişinde de seyir halindeki bir araca ateş açtı. Bir Filistinli hayatını kaybetti. 5 kişi yaralandı.
İsrail unsurları Filistin Kızılayı'nın araçtaki yaralılara ulaşmasını da engelledi. Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlar yapıldı. İkisi kadın, üçü çocuk, 12 kişi alıkonuldu. Ramallah kentindeki Bir Zeyt Üniversitesi'nde bulunan şehitler anıtı da yıkıldı. Anıt üzerinde İsrail tarafından katledilen öğrencilerin

isimleri bulunuyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Sosyal Sorumluluk Forumu'nda konuştu. Türkiye'nin insani yardımda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmak için işbirliğine hazır olduğunu da söyledi. Göktaş, Türkiye'de evlilikleri teşvik etmek için hazırlanan programın detaylarını da paylaştı. Aile dostu işyerlerini teşvik etmek önceliklerimizden biri. Evlilikleri teşvik ediyoruz. Bugün 1200'den fazla şirket evlenen veya çocuk sahibi olan çalışanlarını destekleme taahhütünde bulundu dedi. Bakan Göktaş konuşmasında aileye yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırım olduğunu da vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı. Savcılık, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'ndan hisse hareketlerine ilişkin kayıtları istedi. Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerine ilişkin kayıtları talep etti. Soruşturmadaki tespitlere göre sermaye piyasası kurulunun bazı fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarındaki bazı hisseler başka hesaplara aktarıldı. Savcılık, Ocak 2025'ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar olan dönemin geriye dönük incelenmesini istedi. Hisselerin gönderildiği hesaplarla hesap sahiplerinin açık kimlik bilgileri de belirlenecek. Yabancı banka ve aracı kurumlara hisse aktarılıp aktarılmadığı da incelenecek. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra iki iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Doktor olay yerinde iki kişi gördüm dese de HTS kayıtları ve tanık beyanları farklı söylüyor. Olay yerinde Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş'in de bulunduğu tespit edildi. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, Fethi Kadir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84,1 milyon liralık para transferi tespit edildi. Bölgesel savaşların ve küresel krizlerin arttığı dönemde Türkiye, savunma sanayindeki atılımlarıyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan yeni bir adım daha attı. Toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avroyu bulan sözleşme imzalandı. Anlaşma, Aselsan'ın 51 yıllık tarihindeki tek seferde yapılmış en büyük sözleşme özelliği taşıyor. Savunma Sanayi Başkanlığı anlaşmayı çelik kubbe her yeni sözleşme ile daha da güçleniyor ifadeleriyle duyurdu. Paylaşımda gök vatanı katman katman milli mühendislikle örüyoruz denildi. Aselsan'a ve sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'den yanıt geldiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazim Garibabadi, aracı ülkeler üzerinden iletilen mesajı incelediklerini söyledi. Diplomatik trafik devam ederken İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Ali Abdullahi ABD'ye uyarıda bulundu. İran'a karşı yeni bir saldırının ateşi herkesi saracak dedi. Gerilimin gölgesinde İran'da sivillere silah eğitimi veriliyor. Başkent Tahran'da uzun namlulu silah, çoklu roket atar ve hava savunma sistemlerinin nasıl kullanılacağı öğretiliyor. Bu süreçte İran'dan bir haber dikkat çekti. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiği duyuruldu. Gerekçe olarak kişisel sebepler gösterildi. ABD'den de terörle mücadele soruşturmasıyla gündeme gelen İngiltere'de Fairford hava üssünde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çektiği haberleri geldi. Uçaklarının ABD'deki ana üslerine döndüğü bildirildi. 27 Eylül'de

üst yakınında 3 şüpheli aracın görülmesi üzerine İngiliz polisi harekete geçmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Türkiye'nin milli uzay programında atılan adımları paylaştı. Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor.

0: A milli futbol takımı Uluslararası Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bologna'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Maçı Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. BKT Euro Cup'ta 2. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş yarın C grubunda son Euro Cup şampiyonu Borg Brest ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası yarın sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Amasya ve Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurdun güneydoğu kesimlerinde 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 8, İstanbul ve Gaziantep 14, Afyonkarahisar 7, İzmir, Samsun, Trabzon ve Kahramanmaraş 15, Adana ve Antalya 18, Bolu 6, Erzurum 5, Malatya 11, Van 9, Diyarbakır 13 derece. Yol durumu. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yapılan çalışmalar nedeniyle trafik kontrol olarak sağlanıyor. Ankara Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrollü olarak diğer şeritten veriliyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: 1 dakika.
1: Ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya Karayolu'nun 13 kilometre güneydoğusunda yer alır. Mağaranın 597 metre olarak bilinen uzunluğuna yakın zamanda keşfedilen 2000 metrelik bir bölüm daha eklenmiştir. Milyonlarca yıl önce arazi çatlaklarından sızan suların yer altındaki kireç taşı kayalarını aşındırıp eritmesiyle oluşan İnsuyu Mağarası, damlayan sulardan biriken kireçlerle binlerce yılda oluşan sarkıtları, dikitleri ve sütunları, yeraltı dereleri ve 9 tane gölüyle bir doğa harikasıdır. Büyük Göl 512 metrekarelik alanıyla ülkemizdeki en büyük yeraltı gölüdür. Dışarısı çok sıcak bile olsa İnsuyu Mağarası'nın içi her zaman çok serindir. İnsuyu Mağarası büyüleyici görünümü ve keşfedilmeyi bekleyen gizli bölümleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.
0: Bir dakika.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün Türkiye'de, Türk kültüründe, tarihsel olarak Anadolu'da da yine köklerimizin çok önemli bölümünü kapsayan madenlerle ilgili konuları konuşacağız. Özellikle de genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber Türkiye'deki bir sosyal donatı olarak maden kültürünü de sizlerle paylaşacağız. Elbette Kadim Kökler programında çok kıymetli bir konuğumuz var. Cumhuriyet'in maden yatırımları ve kültürel etkisi üzerine söyleşeceğimiz isim jeoloji mühendisi Doktor Vedat Oygür. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: Vedat Hocam, tabii siz hem maden tesisi kurdunuz hem işin akademik tarafında bulundunuz. Aynı zamanda da hala daha hem dergilerde, gazetelerde, televizyonda dönem dönem madencilik üzerine de yayınlar yapıyorsunuz, söyleşilere katılıyorsunuz. Bugün de bizi kırmadınız. Kadim Kökler programında aslında Türkiye'nin maden tarihini ve kültürel etkisi üzerine keyifli bir programı sizinle birlikte gerçekleştireceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım mı? Biz hep Türk kültüründe bir Türkler madenleri işlediler ve işte Orta Asya'dan çıktılar gibi bir efsane midir, gerçek midir? Dilerseniz buradan başlayalım mı?
2: Yani bu tamamen o Türklerin zor durumdan kurtulmak için nasıl güçlük çektiklerini anlatan bir efsane. O söylencelerde Demir Dağı'nı körüklerle erittikleri söylenir. Oysaki gerçek öyle değildir. Demirin teknolojik olarak işlenmesi tarihi Hititlerle başlar. Milattan önce 1700 yılında ancak demir dünyada işlenmeye başlamıştır. Yani ondan önce demiri eritmek ve onu işlemek mümkün değildir. Çünkü demir diğer madenlere göre çok yüksek sıcaklık ister. Türklerin ne kadar güç şartlar altında kendilerini kurtardıklarını anlatır.
1: Evet, o birazcık da bu taşı sıksam suyunu çıkarırım gibi.
2: Evet,
1: yani
2: evet,
1: Türkler
2: onun gibi bir şey. Evet.
1: Güçlüdür. O zaman evet. Dilimizde de demek ki madenlerin bir etkisi var hocam.
2: Olmaz mı? Tabii ki, tabii ki. Anadolu tarihine baktığımız zaman madencilik uygarlıkla özdeştir. Yani neredeyse hemen hemen aynı zamanda başlarlar. Bizim Anadolu'da tarım devrimini yapıp da yerleşik düzene geçtikleri zaman hemen hemen milattan önce 10.000 yıllarıdır. Madencilik de milattan önce 8.000 yıllarında başlamıştır. Yani çok erken başlamıştır. Milattan önce 7.000 yıllarında da artık bugün metalurji dediğimiz madeni ısıyla eritip şekil vermeye başlamışlardır.
1: Evet, peki hocam, Anadolu'daki tabii Türkler geldiğinde yerleşik bir maden kültürü mü vardı o zaman?
2: Muhakkak, yani demin de söyledim, madencilik milattan önce 8.000 yılında başlıyor. Şimdi Anadolu'daki madencilik dünyada ilk başlayan yerdir. Hem madencilik hem de metalurji ve Anadolu'dan bütün dünyaya yayılmıştır. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Ve o madenlerin işlenmesindeki bütün ilkler Anadolu'ya aittir. Mesela ilk yeraltı madeni Çorum'da açılmıştır milattan önce 4500'de. Kalayın bakıra katılıp tunç yapılması ilk önce yine Anadolu'da olmuştur milattan önce 3000'lerde. Anadolu hep madencilikte öndedir.
1: Peki Diyarbakır, Çayönü, Aksaray, Aşıklıhöyük, Konya, evet. Çatalhöyük. O zaman şöyle de bir şey mi var hocam? Tarımla birlikte madencilik hep baş başa mı
2: zaten
1: ilerlemiş?
2: Evet, tabii tabii. Yani o tarımı yaparken kullandıkları aletler ve yerleşim yerlerini inşa ederken kullandıkları aletler, taşlar hep madencilikle çıkmıştır. Onun için yani ikisi beraber yürümüştür her zaman.
1: Tabii tarımla da karınları doydukça çanak çömlek yapımı da gelişiyor ama o
2: madencilik çok sonra, madencilikten
1: daha
2: çok sonradır çanak

0: çömlek.
1: Evet.
0: Önce madencilikle başlar.
1: Peki Anadolu'da hocam bu maden kültürü içerisinde bakır, demir hangisi en önce ve çok etkili bir şekilde
0: İlk
1: başlıyor?
0: önce bakır madenciliği başlar. Çünkü en kolay işlenebilen bakırdır. Onu soğuk bile döverek, yontarak işlemişlerdir soğuk halde bile. İlk önce bakırla başlar, sonra bakır çok düşük bir sıcaklıkta eritildiğinden onun metal işlemesine geçilir. Bakırdan sonra kurşun ve gümüş işlemeciliği başlamıştır. Yani işleme dediğim metalin çıkarılması cevherin içinden, onun zenginleştirilmesi cevherin. Daha sonra altın madenciliği başlamıştır. Anadolu altında da ilktir. Yani Malatya'da Arslantepe'de milattan önce 3000 yılında altının biçim verildiği buluntularla görülmektedir. Mesela dünyadaki ilk altın para da milattan önce 700'de Salihli Sart'ta kullanılmaya başlamıştır. Devamlı ondan sonra artık madencilik çok gelişmiştir ve milattan önce 2000 yıllarından itibaren Anadolu'da artık bir sanayi halini almıştır madencilik.
1: Hititler dediğimizde mesela Hititler hocam tarımda da çok etkililer.
0: Evet, su mühendisliğinde de çok ileridirler ve işte madencilikte de ileridirler. Özellikle demirin teknolojisini Hititler bulmuştur. Yüksek ısıyı sağlayacak üfleç dediğimiz boruları keşfetmişler, körükleri yapmışlar ve yüksek ısıyla demiri eritip ilk önce sarayın aletlerinde ve silahlarında kullanmışlar. Sonra 200 yıl kadar sonra da artık demir bütün halka inmiş ve tarım aletleri bile demirden yapılır olmuştur.
1: Peki şimdi Hititlerden bahsettik, Lidyalılardan bahsettik. Devamında da bir de Roma dönemi var tabii değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Roma'da da askeri mühimmatın veya baktığınızda işte kullandıkları her şeyde bir
0: Evet.
1: metal var.
0: Evet, sadece yani metaller değil, başka bizim endüstriyel ham maddeler dediğimiz metal olmayanları da Roma işletmiştir. Roma döneminde Anadolu'da madencilik yani zirvesine çıkmıştır. Mesela boru herkes çok yeni zanneder. Halbuki boru ilk kez Romalılar anlamıştır. Temizlikte kullanılabileceğini ve Bandırma'dan boru Roma'ya gemilerle yollamışlardır ve Bandırma'nın adından yola çıkarak pandermit demişlerdir. Ve oradaki oluşan mineral de sonradan pandermit adını almıştır.
1: Batı Roma'ya mı
0: Tabii
1: yollamışlar
0: tabii
1: orada?
0: İtalya'daki
1: Aa.
0: Roma kentine gönderilir
1: Evet.
0: temizlikte kullanmak için. Mesela şimdi bizim Anadolu'da hep kök boya kullanılır tekstilde.
1: Evet.
0: Fakat Avrupa'da kök boya bilmediklerinden onlar şapla renkleri kumaşın üzerine sabitlerler. Onun için Anadolu'da da Roma döneminden başlayarak şap madenleri işletilmiş ve onlar da dışarıya ihraç edilmiştir. Onun yanında tuz var mesela. Tuz da çok erken dönemlerde işletilmeye başladı. O dönemlerde en kıymetli maldır tuz.
1: Şimdi yavaş yavaş Osmanlı'ya da
0: Tabii
1: geliyoruz
0: tabii.
1: ama biraz da Selçuklu
0: Olur.
1: dönemine bakalım mı?
0: Tabii tabii.
1: Selçuklu'nun mesela inşa ettiği camilerde
0: Evet.
1: ya da diğer sosyal donatılarında yine madenciliğin etkileri var mıdır Anadolu'da hocam?
0: Kesinlikle yani Selçuklu'da işte bu antik dönemlerden gelen bakır, kurşun, gümüş, altın o madenlerin işletmişlerdir. Yani bakır maden işletildiği yerleri biliyoruz kayıtlı olarak. Gümüş işletilmiştir çok yerde. Ama altın para basmışlardır fakat nerelerde altın işlettiklerini bilmiyoruz. Mesela demiri işletmişlerdir Toros dağlarında. Selçuklu'da da madenler çok yoğun olarak kullanılmıştır.
1: Selçuklu döneminde kervanlarla Anadolu'dan Avrupa'ya maden ihracatı yapılıyor muydu hocam ticareti?
0: Daha çok işte demin söylediğim gibi Roma döneminde şap gitmiştir. İki yerden şap gitmiştir. Bir Kütahya Gediz'de vardır. Şaphane diyoruz bugün adına. Oradan İzmir'e kervanlarla gitmiş ve oradan gemilerle Avrupa'ya şap gönderilmiştir.
1: Evet, peki çok köklü tabii kadim bir maden
0: Evet.
1: kültürü olan Anadolu'da Osmanlı iktidara, Osmanlı hükümranlığı döneminde tabii sadece aslında bir dünya imparatorluğu bu madenleri nasıl işletmeye devam etmiş? Yani gücüne nasıl bu
0: Evet.
1: madenler güç katmış Osmanlı'nın?
0: Şimdi Osmanlı dikkat ederseniz tarihine bakarsanız Osmanlı kurulduktan sonra hemen o Marmara Denizi'nin güney bölgesine İznik, İzmit, Bursa oralara yerleştikten sonra Balkanlara geçer. Ve Balkanlarda fethettiği bütün yerler özellikle silahlarda kullanılan kurşun ve bakır

0: kır ile parada kullanılan gümüş madenlerin olduğu yerlerdir. İlk fethettikleri yerler oralardır. Fatih Sultan Mehmed'in döneminin sonuna doğru zaten bütün Balkanlardaki ve Anadolu'daki işletilmekte olan maden ocakların hepsi Osmanlı mülküne girmiştir. Yani Osmanlı o dönemde o yörede bütün madenlerin sahibi olmuştur. Ve Osmanlı burada çok akıllı bir maden yönetimi göstermiş. Bu madenlerdeki çalışma düzenine hiç dokunmamıştır. Çalışanların haklarını hiç değiştirmemiştir. Ve oradaki uyguladıkları yöntemleri, ölçü ve tartı birimlerini hiç değiştirmemiştir. Ve üstelik Balkanlardaki madenlere modernleştirme, yenileştirme için sürekli Orta Avrupa'dan uzman maden ustaları getirmiştir. Ve madencilik Osmanlı'nın ilk gelişme dönemi dediğimiz dönemlerde çok gelişmiştir.
1: Osmanlı'da sizin yine bazı makalelerinizde de var arayıcı
0: Evet,
1: dediklerimiz bir
0: evet.
1: grup var. Onlar Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar ve
0: Evet, evet.
1: maden arıyorlar
0: Evet, evet.
1: aslında. Doğru mu hocam?
0: Doğrudur. Osmanlı'da madenler tamamıyla devletindir. Devlet arayıcıları yollar her yere ve madenleri keşfettirir. Hatta maden ihbarı yapanlara para ödülü verilir. Onun dışında işletmeleri de yine Osmanlı kendisi yapar ve orada emin dediği görevliler çalışır ve bunlar maden işletmelerini yönetirler.
1: Maden kültürünü sahiplenen şehirlere baktığımızda Gaziantep gibi farklı
0: Evet,
1: şehirlerde
0: evet.
1: bakırcılık aslında ustalığı çok
0: Evet,
1: gelişiyor.
0: evet, evet.
1: Darphane var
0: Evet,
1: zaten.
0: evet.
1: Hatta nalbant dediğimiz onun da bir
0: Evet, değil mi?
1: metalli atların aslında değil
0: Evet,
1: mi?
0: de demirle tabii ki.
1: Demircilik çok da kültürel olarak
0: Tabii,
1: da
0: tabii.
1: destekleniyor
0: Tabii.
1: Anadolu'da.
0: Bakır işçiliği ta Selçuklularda başlıyor. İbni Batuta seyahatnamesinde Erzincan'da çıkarılan bakırla çok güzel kap, kacak ve lamba altlıkları yaptıklarını yazmıştır. Yani Osmanlı'da 37 çeşit maden işletilir. Çok zengindir Osmanlı'nın maden şeyi. En başta da gümüş gelir. 62 tane gümüş maden ocağı vardır. Gümüşü her yerde işletirler. Ondan sonra bakır gelir. 54 tanedir. Sonra kurşun gelir.
1: Hatta 1874'te sanırım maden mektebi açıldı.
0: Evet, maden mektebi açılır. Osmanlı yani maden mektebini madenciliğin gerilemesinden kurtarmak için çare olarak düşünmüştür. Fakat daha önce hemen hemen Kanuni'nin son dönemlerinde 1500'lerin sonunda ekonomi bozulmaya başlayınca madenlere yatırım yapılmaz olmuş ve maden teknolojileri geliştirilememiştir. Onun üzerine ilk maden nizamnamesi çıkarılır ve madenler imtiyaz usulü dediğimiz usulle tarımda olduğu gibi bir yıllığına kiraya verilir.
1: O zaman artık yabancıların
0: Tabii.
1: yavaş yavaş kontrolü
0: Evet
1: olmaya
0: ve
1: başlıyor.
0: ondan hemen sonra da artık zaten yabancılar o imtiyazları ele geçirirler. Ondan sonra da zaten bir yıllık değil ömür boyluğuna verilmeye başlar ve 1850 yıllarına gelindiğinde artık Osmanlı'daki bütün madenler yabancıların eline geçmiştir. Hatta Abdülmecit madenciliği kurtarmak için padişahlık madenler komisyonu kurmuştur. İşte bu dönemde maden okulu da açılmıştır, maden mühendis mektebi ama yani faydası olmamıştır.
1: Evet, hocam siz anlatırken aklıma geldi. Günümüzde de dünyanın çeşitli yerlerinde, Afrika'da, işte Venezuela'da aslında güçlü bir iktidar yoksa, madenler eğer işletilip adil bir şekilde halka yansıtılamıyorsa o hep başa da dert oluyor, değil mi aynı zamanda?
0: Tabii ki yani sıkıntı oluyor muhakkak. Madenleri devletin iyi kontrol etmesi gerekiyor. Onları sahip olarak kendisinin o işletmeleri kontrol altında bulundurması gerekiyor. Mesela Osmanlı ilk dönemler işletmelerde çalışanlara verirken haklarını bir de o yöredeki bütün yakın köylerdekilerin hepsini madene işçi yazıyor. Onlar artık orada babadan oğula maden işçisi oluyorlar ve bu çalışanlardan vergi almaz Osmanlı. Onları askere götürmez ve üstelik bir de onlara her yıl belli bir miktar madenin üretimine göre belli bir miktar onlara verir ve onlar kendileri satarlar o madeni.
1: Prim gibi yani, aynen.
0: Evet, yıllık prim gibi düşünün ve madencileri öyle çalıştırırlar.
1: Evet, Osmanlı İmparatorluğu.

0: Zorluğunda güçlü bir aslında maden düzenlemesi.
1: Var.
0: Sonra bu süreç işte
1: İşte bu
0: yabancıların
1: imtiyazları ele geçirmesiyle, daha doğrusu ekonomi bozulunca, artık madenciler güçsüz kalıyorlar ve ellerindeki imtiyazları devrediyorlar.
0: ve sonra Genç Türkiye Cumhuriyeti. İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. Madenlerle ilgili ne karar alınıyor?
1: İzmir İktisat Kongresi tamamen Türkiye'nin kapitalist bir rejimle yönetileceğini belirtir. Fakat madenlerle ilgili orada doğrudan bir karar yoktur. Sadece teşebbüslerin, girişimlerin nasıl olacağı anlatılır. Fakat madencilik için ilk önce 1924'te Zonguldak'ta Maden Mühendis Mektebi açılır. İlk önce. Sonra da işte Cumhuriyet'e para lazım çünkü hazine boş. Osmanlı Birinci Dünya Savaşı başlayana kadar 5 yerde altın maden işletmiştir. Bunlardan bir tanesi de Niğde, Ulukışla, Bolgar Dağı madenleridir. Ve o zaman Cumhuriyet yönetimi karar verir. Bu Bolgar Dağları'nda 1927 yılında altın maden işletmeye başlarlar. Ve altın üretirler. Ama bu altın cevherdir. Yani saf altın değildir bugünkü anladığımız gibi. Ondan sonra bu işin olacağına karar verince 1933 yılında ilk önce altın arama ve işletme idaresini kurarlar. Sonra o idare oturunca, madenciliğin ülke için önemli olduğunu kabul edince, 1935'te de aynı kanunla Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nü ve Etibank Genel Müdürlüğü'nü kurarlar. MTA arayacak, Etibank da işletecektir. Etibank'ın işlettiği üretimleri de Sümerbank metale çevirecektir. Böyle bir görev dağılımıyla şey başlar ve ondan sonra ilk önce 1937'de Zonguldak madenlerini Fransızlardan devralırlar ve orası işletilmeye başlar. Ondan sonra hemen 1938'de Divriği Demir Madenleri işletilmeye
0: Murgulbakır
1: başlar.
0: işletmeleri.
1: Evet, o da o yıldadır. Mesela 1938'de Divriği Demir Madeni işletilmeye başlayınca Karabük'te demir çelik işletmesi kurulur.
0: Peki hocam, bugünkü aslında sahip olduğumuz pek çok maddi imkanların ve
1: Evet,
0: manevi imkanların temelinde bu dönemdeki ve geçmişten gelen
1: evet.
0: bu maden işleme kültürü ve
1: Evet.
0: oradan kazanılan bir ekonomik değer
1: Evet.
0: var, değil mi?
1: Tabii yani madencilik çok önceden geldiği için Anadolu'da maden işletilen yerler, zengin yerler hep biliniyor. Bunlar her dönem işletilmiştir ve gelen madencilik kültürüyle de çok rahat yeniden bir madencilik oluşturulabilmiştir.
0: Hocam, şimdi ben iki yere gittim.
1: Evet.
0: Hatta epey bir maden olan yere gittim ama bir Sivas Divriği Cürek
1: Evet, evet,
0: Köyü'ne
1: evet.
0: gittiniz mi bilmiyorum
1: Ben
0: ama
1: çalıştım orada.
0: bir oraya gittim, bir de Karabük'e gittim.
1: Evet,
0: Şimdi
1: evet.
0: Cürek Köyü
1: Evet.
0: benim hayatım boyunca gördüğüm en ilginç bir
1: Yani
0: yerdi. Çünkü neredeyse hani bir dağ var, bir köy var, bir yerde bir maden çıkarılıyor ve o madende çalışan herkes için bir köy kuruluyor. Köyün içinde havuz var,
1: Her
0: butik
1: şey var.
0: var, berber
1: Her
0: var,
1: şey var.
0: tenis kortu var. Bu nasıl bir kültürdür hocam?
1: Yani Divriği Demir Madeni'nin 1935 yılında keşfedildiği söylenir. Sivas Erzurum demiryolu hattı yapılırken, fakat Divriği daha önceden de bilinmektedir. Mesela Sevri haritasına baktığımızda Maraş, Antep, Urfa, Adana bölgesini işgal eden Fransızlar oradan yukarıya bir dil gibi çıkıp Divriği de haritaya katmışlardır.
0: Maden için.
1: Tabii maden için. Daha önce Katip Çelebi'nin Cihan Nüma kitabı 1648 tarihlidir. Orada

0: Ve orada o demir madenine yapılan araştırmalarla çok zengin bir rezerv olduğu anlaşılınca işletilmeye başlanır. Ve o sırada da işte Cürek Maden Tesisi dediğimiz köyde orada tamamen modern bir çalışanların bütün gereksinimlerini karşılayacak bir yerleşim kurulur.
1: O
0: Çok
1: Türkiye Cumhuriyeti tarafından.
0: tabii, orada yerleşim yoktur. Orada hemen Karaboğaz çayı akar aşağıda. Asfaltla Karaboğaz çayının arasında düzlükte Cürek Maden Tesisi
1: Siz
0: kurulur.
1: orada yaşadınız mı?
0: Evet, ben orada bir sene çalıştım. Tabii o faal olduğu zaman çalıştım. Çok güzel bir yerdi. Her şey vardır. Yazlık, kışlık sinema vardır. Bir lise, iki ilkokul vardır. Ve orada yöre halkına kurslar verilir. İşte ilk öğretim kursu, yabancı dil kursu, pratik sosyal bilgiler kursu verilir. Tam donanımlı bir hastane vardır. Tamamen modern bir yerleşim yeri kurulmuştur.
1: Peki çevresi içinde orası bir cazibe merkezi değil mi? Ben şöyle bir
0: Kesinlikle
1: şey
0: öyledir.
1: duymuştum. Bölgedeki
0: Kesinlikle.
1: köylüler oraya gelip gezerlermiş. İşte burada bir modern şehir
0: Tabii
1: var
0: tabii
1: diye.
0: işte sade gezmekle kalmıyorlar. Orayı kullanabiliyorlar da. Mesela orada işte havuzlu çay bahçesi, herkes girip oturabilir. Yüzme havuzunu, spor sahalarını herkes kullanabilir. Ama sıkıntı şurada, şimdi bu maden işletildi. Sonra 1980 yıllarında işletme
1: Maden bitti
0: Divriği'deki
1: mi?
0: madenden hemen biraz kuzeye doğru kaydırıldı. Salavat Tepe'ye kayınca Cürek artık kullanılmaz hale geldi ve 1985 yılında özelleştirilince artık orası boşaldı. Şimdi madenler bittiği zaman bütün sıkıntı o zaman başlar madencilikte. İnsanlar çünkü alıştıkları sosyal yaşamı ve gelirleri kaybederler. Halbuki onu
1: Nasıl?
0: önceden planlamak gerekir. Sorumlu madencilik içinde onu çok önceden planlayıp
1: Bir geçiş
0: önlemlerini
1: süreci değil
0: almak
1: mi?
0: gerekir. Sadece geçiş değil, madenden sonra da yöre halkının o gelir düzeyini kaybetmeyeceği şekilde önlemler almak gerekir.
1: Belki şimdi işte bugün Orta Doğu'daki ülkeler kazandıkları parayla
0: Evet.
1: başka iş
0: Tabii
1: alanları
0: alanları yaptı.
1: yaratarak.
0: Tarıma göre, doğaya göre oradaki insanlara başka alanlarda eğitmesi ve onlara iş yerleri açmalarına yardımcı olması gerekir. Kolaylık sağlamaları
1: Şimdi
0: gerekir.
1: hocam Türkiye'nin işçi sınıfının tarihi açısından baktığımızda da madenler aslında
0: Kesinlikle.
1: işçiler açısından sendikal hakların
0: Evet,
1: anlaşılması,
0: evet, evet, evet.
1: oradaki sürecin takibi ve bir farkındalık da kazandırıyor
0: Bak,
1: Türkiye'de oturması için değil
0: tabii.
1: mi?
0: Kesinlikle bakın. Balıkesir, Balya'da kurşun madeni vardır. Maden antik dönemlerden beri gelir. Şimdi bu maden artık o kadar o devirde, yani 19. yüzyılın ortaları o kadar gelişmiştir ki Türkiye'deki ilk elektrik buradadır. İlk belediye teşkilatı burada kurulmuştur. Yani çok gelişmiş bir şeydir. Hatta burada işte lokantalar, eğlence yerleri vardır. İstanbul'daki sosyete 19. yüzyılda hafta sonları İstanbul'dan Balya'ya eğlenmeye gelirler. İşte bu Balya çok gelişmiş. Balya'da Türkiye'nin ilk madenci grevi 1908 yılında yapılır. Ve 1908 yılı maden grevleri için milattır. Ondan sonra aynı yıl Karabük'te 7 tane grev yapılır. Bunlardan bir tanesi çok büyüktür. İşçiler kendilerinden kesilen hastane paralarını durdurmak için greve giderler ve Osmanlı asker de yollasa oraya baş edemez ve işçiler istedikleri hakları alırlar. İşte ondan sonra 1910 yılında ilk defa madencilerin sendikalaşması başlar. Madenci sendikaları kurulur.
1: Tabii.
0: Ve o andan itibaren gelişmeye başlar.
1: Bir de tabii biz madenlerin hani uzaktayken bize etkilerini hep düşünüyoruz. Yani
0: Evet.
1: işte madenden araba oluyor,
0: Evet.
1: takı oluyor, hatta tek taş yapılıyor ama siz az önce ifade ettiniz. Madenin yaşandığı oradaki o modern donatıların olduğu köylerde, şehirlerde yaşayanların da büyüdüğünde ben bugün biliyorum ki çok ciddi Türkiye'nin iş dünyasında, bilim
0: Tabii
1: dünyasında
0: ki.
1: oralardan yetişmiş. Mesela hem bu
0: Tabii ki.
1: Cürek'ten hem Karabük'ten
0: Karabük'ten, evet.
1: çok önemli insanlar da var, değil mi hocam?
0: Muhakkak, yani oradaki çocuklar orada ilkokul ve liselerde okudukları zaman o maden için kurulan yerlerde muhakkak gidiyorlar, mühendis olmaya kalkıyorlar. O çok nettir. Mesela benim bir genel müdürüm vardı. O Ergani'de, babası işçiymiş. O orada büyümüş, Ergani bakır madeninde. Ve orayı görerek gitmiş İstanbul Teknik Üniversitesi'ne.

0: ve maden okumuş.
1: Evet. Şimdi hocam tabii biraz daha geri gidelim. Böyle 10 bin yıl falan da geriye gittiğimizde baktığınızda Diyarbakır'da,
0: Evet.
1: Urfa'da boncuklu tarla dediğimiz bir yer var. Tarihin aslında ilk minik madenleri takılar yapılmış.
0: Tabii ki. İnsanlar diğer taşlardan farklı olan renkli ve parlak nesneleri hemen ayırt etmişler ve onları özellikle bakırı çok kolay kırıp boncuğa dönüştürerek Anadolu'nun hemen hemen her yerinde vardır. Yani sadece Diyarbakır, Urfa değil, İç Anadolu'da da vardır. Her yerde madenden yapılmış boncukları görürüz. Bunlar kullanılarak artık insanların yaşamına girmiştir. Hatta sanat da madencilikten çıkmıştır. Bakın buldukları renkli ve parlak taşları öğütüp biçim vermeye çalışırken görmüşlerdir ki bazıları kırılıyor ve tebeşir gibi o havanın üzerinde iz bırakıyor. O zaman bu demir oksit parçalarını alarak duvarlarda, mağara duvarlarında resim yapmaya başlarlar.

0: Kadim Kökler programında bugün konuğumuz jeoloji mühendisi Doktor Vedat Oygür idi. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mine Ataman. Bir sonraki programda keyifle ve huzurla buluşmak üzere. O güne değin, hoşça kalın.
1: Kadim Kökler.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar, spikeriniz Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı ve Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Erdoğan, Teknofest kuşağı olarak yetişen gençlerden de övgüyle bahsetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedeflerine dikkati çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu uydu geliştirmenin önemini vurguladı. Kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldi.

0: gelmekteydi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıda Ankara-Riyad-İslamabad hattında işbirliğinin güçlendirilmesi ve ittifakın kurumsallaşma süreci ele alındı. Ankara, İsrail'in Suriye topraklarındaki ihlallerine tepkili. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetlerini en güçlü şekilde kınıyoruz denildi. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı adımlarına Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra siyasilerden arda arda sert tepkiler geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de 6 Filistinliyi daha katletti. Eğitim hakları çalınan Filistinli öğrencilerse derme çatma çadırlarda öğrenim görmeye çalışıyor. İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria'da da kontrol noktalarını artırdı. Manisa Soma'da maden ocağındaki göçükte 5 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu zanlılardan 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Fonların tasfiyesi öncesi hisse transferlerini incelemeye aldı. Hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına transfer yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarındaki 4500'e yakın işlemde 84,1 milyon liralık para transferi tespit edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada mezarından alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı. Örnekler Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra iki iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri, fethi kabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Aydın merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Çok miktarda uyuşturucunun ele geçtiği operasyonda 111 kişi gözaltına alındı. Adana'nın Ceyhan ilçesindeki operasyondaysa gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Ebola, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde can almaya devam ediyor. Ülkede Ebola salgınında can kaybı 4114'e, doğrulanmış vaka sayısı 8544'e yükseldi. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Tatlı notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem. Semra Karakuş'tan dinliyoruz.

kalmadı bende ne arzu ne gönül. Hicaz makamındaki bu güzel eseri Nevra Günay söylüyor.

Tuğçe Pala bir hüzzam makamı eserle geliyor karşınıza. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım.

Programımız Umut Akyürek'ten dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Başka söz söylemem aşktan yana ben.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayımlanan programımız Yahya Geylan'dan dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. Mahzun gönül şad olacak mı sanıyorsun?

Emrah Yiğit, Nihavend makamı eserle geliyor mikrofona. Ahımı, hicranımı sakladım, gizli tuttum.

0: Turkuaz.
1: Bir zamanlar demir yay kullanabilen benzersiz ustalıkta akıncı okçular vardı. 600 metre uzağa ok atabilen bu yiğit okçuların sadaktan ok çekmeleriyle hedefi vurmaları arasındaki süreyi ölçmek bile zordu. Kemankeş denilirdi onlara. Ellerindeki bu marifetli aletlerin pabucunu ateşli silahlar bile gözden ırak damları atamamıştır. Delikli demirin icadıyla biraz geri planda kalmış gibi görünseler de, mertliğin bozulmadığı yüz yüze savaşlarda kendi gitse namı kalacak nesnelerdir ok ve yay. Türk kültürünün yüzyıllar boyu savaş meydanlarındaki demirbaşı olmuşlar, Osmanlı'nın son dönemlerine kadar okçuluk sporu içinde de varlıklarını sürdürmüşlerdir. Uzun menzilli ve etkili atışlar yapabilen kemankeşler, savaşın kazanılmasında etkin vazife yüklenmişlerdi orduda. Fakat bu vazifeye nail olabilmek için atıcılar tekkesine başvuranlar uzun imtihanlardan geçirilirlerdi önce. Hatta hakiki yayı ele alabilmek için bile adaylar, kepaze denilen çekiş ağırlığı düşük, yumuşak yayı günde 50 kereden başlayıp 500'e kadar çekip bırakma talimi yaparlardı aylar boyunca. Sonraki aylara kalıp sabretmiş olanlar, ucu lastik toplarla kapatılmış oklarla her gün sabah 150 defa, akşam 150 defa talim atışlarına devam ederlerdi. Vücut ve zihin, yayı germeye ve oku sarsmadan atmaya iyice alışana kadar.

Bu uzun eğitim sürecinden başarıyla geçmiş ve çilesini tamamlamış olan kemankeş, şahitler huzurunda diz çökerek şeyhin önüne gelir, şeyhin elini ve yayı öperdi. Şeyh de kabzayı onun sol eline bırakır ve kulağına kemankeşlik sırrını fısıldardı.

0: Turkuaz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Almanya'dan Helmut Matt yazıyor. Zevkle dinlediğim sayısız programınıza, güzel Türkçe şarkılarınıza ve bizlere gösterdiğiniz sıcak yaklaşımınıza teşekkür ederim. Yayınlarınız kısa dalga üzerinden dinlenebilir şekilde bize ulaşıyor. Bunun için çok teşekkür ederim. Sağlık, mutluluk ve başarı dilerim. Ankara'dan Almanca yayın yapılması harika bir şey. Bize ulaştığınız için teşekkürler. Her zaman var olmanızı diliyorum. Şimdiden yayınlayacağınız harika programlarınız için seviniyorum. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

İyi akşamlar. Bugün 5 Ekim 2026 ve günlerden pazartesi, yeni hafta bütün radyo dostlarımıza güzellikler, mutluluklar getirsin efendim. TRT akşamın adresi başladı. Teknik yapımcımız bu akşam Fatih İnce. Saat 23'e kadar buralardayız dostlar. Hoş geldiniz.

Dostlar, bu akşamki konumuz bir çay molasındaki hayat dedik. Facebook sayfamızdan paylaşmıştık ki günün hengamesi, işlerin yoğunluğu derken kaçırdığımız o hayatı bazen bir çay bardağında yakalarız efendim. Bir bardak çayla o küçücük molalarda aklımızdan neler geçer, ne sohbetler yapılır. O bir yudum çayla gelen sadelik bize neleri hatırlatır. Evet dostlar, çaylar demlendiyse arkanıza yaslanın, mesajlarınızla sohbetimize, İsteklerinizle de yayınımıza katılın. Duyguların sesle buluştuğu program Akşamın Adresi, Zeki Müren'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor.

Ne keder ne yas olur yıldızların altında çakıllar.

Efendim, Facebook sayfamıza yazan dostların mesajlarını görüyorum. Hatırlatayım bir kez daha, TRT Akşam'ın adresi Facebook sayfamız. Ahmet Can yazmış bu akşam ilk olarak. Merhaba Burak Bey, kolay gelsin. Haftaya Ahmet Özhan kulağımdan gitmiyorum ninni sesinin annem şarkısı. Tüm annelere armağan olsun, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu çalışanlarına ve dinleyicilerine armağan olsun diyor. Tabii ki efendim, ama Ahmet Özhan'dan bulamadım. Bir başka sanatçımızdan dinleteceğim. Gökhan Sezen'den dinleteceğim o güzel şarkıyı. İlkay Karabiber, selamlar Burak Bey, hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz, iyi ki varsınız diyor. İyi ki siz de varsınız efendim, 3 günlük bir ara oldu, evet, Eskişehir'e gidip dönmem gerekiyordu. Programdan birkaç saat önce döndüm. Yine birlikteyiz, Şükür Kavuşturan'a, teknik masaya ve dinleyici dostlara sevgiler, selamlar, saygılarımla demişler. Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Bu arada efendim, bu aralar bir diş tedavisine de başladım. Geçici dişlerle işte bir miktar konuşmaya gayret ediyorum. Ufak tefek sıkıntılar olabilir ama bir süre böyle devam edecek herhalde. Emel Sayın'dan da bir şarkı isteği vardı. Eşi Fatma Hanım, teknik masa ve dinleyici dostlara aldık efendim sıraya. İlkay Karabiber, Konya Akyören Adana. Selamlar olsun efendim. İlyas Aydın da Orman Beyli Köyü Tokat'tan her zamanki uyarılarını yapmış. İhsan Özdağ'ın selamlar, sevgiler Burak Bey, hoş geldiniz diyor Gülşehir Nevşehir'den. Hoş bulduk efendim, sağ olun. Size de hayırlı geceler. Sizin aracılığınızla İlyas Aydın Bey'e İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar, Salih Kurt, radyo dostlarına, ayrıca Gülşehirlilere selam olsun demişler. İlettik efendim selamınızı İhsan Özdoğan ve Emine Sezgin. Merhaba. Burak Bekcan, TRT Akşam'ın adresi, hayırlı yayınlar. Yayında, yapımda emeği geçen herkese selam olsun demiş. Eksik olmayın. Olukpınar Köyü, Ermenek, Karaman ve tüm gözü kulağı bu frekansta olan herkese güzel bir türkü gelirse sevinirim diyor. Olukpınar sedasıyla selam olsun demişler. Olsun efendim, olsun. Ankara sedasıyla da sizlere selam olsun. Sizin için de Neşet Ertaş'tan güzel bir türkü seçtim, dostlarınıza, sevdiklerinize armağan edeceğiz. Veysel Şahin de Antalya'dan seslenmiş. Bu mesajı daha önce görmemiştim, programdan önce atlamışım. İsteğinizi de hazırlarız birazdan. Antalya'dan Veysel Şahin, Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol ve Gürcan Üstüval, Türkan Tanrıverler için Arif Sağ'dan bir türkü seçmemi istemişler. Seçerim efendim, birazdan seçerim türkünüzü. Hatice Yeney de Kopenhag'dan sevgiler, selamlar gönderiyor. Kopenhag dedim ama Danimarka'daymış, evet. Herhalde DK yazdığına göre güzel bir eser lütfen demiş. Ay yıldızlı bayraklarımızla tabii ki. Hatice Yeney çiçek resimleri de harika. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlar göndermiş. Yanakların Çiçekleri şarkısını dinlemek istiyorum. Çalarsanız sevinirim demişler elbette. Fikret Kara selam olsun ve Zehra Kayan Foruncu, hayırlı akşamlar dostlar. İyi yayınlar diliyoruz. Bir şarkı çalar mısınız lütfen? Eşim Yakup'la dinlemek istiyoruz demiş. Bu arada mavi kalplerle. Elbette efendim, sizin için de Kayan ailesi için de güzel bir şarkı seçeceğim Zehra Kayan Foruncu. Evet, görebildiğim mesajlar şimdilik böyle. O zaman ilk istekle başlayalım. Ankara'dan sevgili Ahmet Can istemişti. Her ne kadar Ahmet Özhan'dan değilse de yine bir TRT sanatçımızdan dinletelim. Gökhan Sezen söylesin.

Gökhan Sezen mikrofondaydı sevgili dostlar. Ankara'dan sevgili Ahmet Can için dinletmiştik bu güzel şarkıyı. Emel Sayın'dan şu güzeller güzeli yar gibi geldi bana. Gözlerinde bir mana var gibi geldi bana. Bir münasip zamanda mesela saat 10'da. Buluşalım kordonda der gibi geldi bana. Eşi Fatma Hanım'a, dinleyici dostlara, teknik masaya armağan ediyor Akören. Konya'dan İlkay Karabiber. Buyursunlar efendim.

Konya Kölenağ'dan köyünden İlkay Karabiber içinde efendim Emel Sayın'dan dinledik bu güzel şarkıyı. Emine Sezgin yazmıştı. Karaman Ermenek Ulukpınar köyünden sesleniyordu bizlere. Güzel dilekleri vardı ve bu frekansta olan herkese de bir türkü armağan etmemi istemişlerdi. Buyursunlar efendim, Neşet Ertaş'ı saygıyla anıyoruz elbette bu türküyü dinlerken.

Neşet Ertaş mikrofondaydı. Oluklulardan bizlere Karaman'dan seslenen değerli radyo dostumuz Emine Sezgin'in isteğiydi efendim. Neşet Ertaş'ı da saygıyla, rahmetle andık. Güzel de bir çay fotoğrafıyla teşekkür etmiş Emine Sezgin. Selam olsun efendim, selam olsun. Bir de sorusu var. Bu oyunu bilen, oynayan nesil burada mı? Bir ses verin demiş. Evet efendim, aynen o oyunu bilip oynarız ama orada 6 tane taş görüyorum. Biz ona 5 taş derdik. Sanki 5 taşla oynardık ama olsun. Hangi oyun olduğunu çok da gayet iyi hatırladım efendim. Ahmet Can da teşekkür ederim demişti. Başka dostlardan hangi mesajlar gelmişti? Şöyle bir bakıyorum. Sevgili radyo dostlarımızdan. İlyas Aydın sıradaki müziği Ormanbeyli Köyü Tokat'ı armağan ediyordu. Ayrıca İhsan Özdağ, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Sedat Uzun, Murat Odabaşı, Murat Şükür, Türkan Tanrıverler, Leyla Çabuk, Veysel Şahin'e armağan ediyordu. Biz de iletmiş olduk İlyas Aydın'a. Selamlar olsun Ormanbeyli Köyü'ne bir kez daha. Sevgili Hatice Öne, güzel bir eser lütfen demişti. Ferdi Özbeğen'den seçtim bu akşam sizin için. Buyursunlar efendim.

Efendim, sağ olun. İlkay Karabiber de aynı şekilde. Burak Bey. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Şarkıyı dinledim. Radyo başındayım. Programı takip ediyorum. Teknik masayı dinleyici dostlara sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Selamlar Ankara'ya, Akören, Konya'dan. Çok da güzel, bolca çay ikramında bulunmuşlar. Ellerinize sağlık efendim. Sağ olun. Emine Sezgin afiyetler olsun demiş. Çay ikramında bulmuştu. TRT Akşam'ın adresinde gözü kulağı olan, bu frekansta olan herkese Oluk Pınar sedasıyla selamlar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Gülcem Üsbal ve Burak Bekcan TRT Akşam'ın adresinde demiş. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese de selamlar iletiyor. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Evet, sıradaki isteğimizde şimdi yolumuza devam edeceğiz. Veysel Şahin istemişti Antalya'dan. Mehtap ve Fikret Kar, Leyla Çabuk, İsmet Köklü, İlyas Aydın, Erol Bey, Gürcan Üsbal, Türkan Tanrıverler için. Arif Sağ'dan türkü istemiştim. Hayırlı yayınlar dilerim diyordu değerli radyo dostumuz. Arif Sağ ve Belkıs Akkale diyor. Bakalım birlikte mi söyleyecekler? Dinleyelim efendim.

Arif Sağ ve Belkıs Akkale birlikte söylediler. Antalya'dan Veysel Şahin'in isteğiydi sevgili dostlar. Emine Sezgin bir türkü isteğine daha bulunmuş. Yarın hatırlatırsanız dinleteyim efendim. Her akşam bir isteğe yer veriyoruz dostlardan gelen. Evet galiba şu ana kadar gelen mesajlar bu kadar. Biraz da affedersiniz bu kadar dedim ama daha birkaç isteğimiz daha olabilir. Zehra Kayan Fırıncı eşi Yakup Bey'le birlikte dinliyorlardı. Buyursunlar efendim. Kayhan ailesi için şimdi Tahir Engin'i çöz mikrofonda.

Ordu'dan Leyla Çabuk içindi. Teşekkür ederim Burak Bey demiş. Eksik olmasınlar. Selamlar bir kez daha Ordu'ya. Evet. İsviçre Möhlin'den Kayhan ailesi için Kamil Sönmez'i anarak dinleyelim dostlar.

Kayhan ailesine selam olsun efendim. İsviçre möhline, değerli radyo dostumuza. Emine Sezgin bir kez daha yazmış. Bülbül havalanmış, yüksekten uçar. Gelirse çok sevinirim demiş. Az önce de söyledim ama galiba kaçırdı Emine Sezgin. Efendim her akşam bir isteğe dostlarımızdan gelen ilk isteğe yer veriyoruz elimizden geldiğince. Yarın hatırlatırsanız istediğiniz türküyü mutlaka dinletirim. İlkinde bir türkü seçmemi istemiştiniz. Neşet Ertaş'tan bir türkü dinletmiştim. Dostlara armağan etmiştik. Evet dostlar, saatimiz de 22:49'u gösteriyor. Son birkaç şarkıyla da yavaş yavaş vedalaşacağız efendim.

İşte bu akşamki programımızın da sonuna geldik sevgili dostlar. Haftanın ilk yorgunluğunu demli bir çay bardağının buğusuna bıraktık. Hislerimizi, anılarımızı ve sesimizi bir araya getirdik. Gönül bağımız yine yurdun ve dünyanın dört bir yanına uzandı. Karaman Ermenekoğlu Pınar köyünden Emine Sezgin, Nevşehir Gülşehir'de selam gönderen İhsan Özdağ'ın dostumuza, eşi Yakup Bey ile bizi dinleyen Zehra Hanım'dan, Ordu'dan Leyla Çaba, Konyakören'den 3 günlük aradan sonra yeniden şükür kavuşturana diyen İlkay Karabiber dostumuza, Tokat Ormanbeyli köyünden İlyas Aydın, Antalya'dan Veysel Şahin, Danimarka'dan Hatice Öney, Ankara'dan Ahmet Can, radyo başında bu akşam çayını bizimle dumlayan tüm dostlara gönülden teşekkürler efendim. Teknik masadaki arkadaşım sevgili Fatih İnce ve ben Burak Pekcan. Yarın akşam saat 22'de tekrar buluşuncaya dek sevgiyle kalın.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Saat 23.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı'nın olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Gökdoğu Hazar Erel için tutuklama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı. Şimdi ayrıntılar. Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin not bulundu. Uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Ankara-Şanlıurfa seferini yapan Ajet Hava Yolları'na ait uçak 136 yolcu ve 6 mürettebatla saat 19'da Ankara'dan havalandı. Uçağın lavabo bölümünde uçakta bomba olduğuna ilişkin bir yazı bulunması üzerine güvenlik prosedürü başlatıldı. Uçak 25'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na indi. İhbar üzerine havalimanına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uçakta patlayıcı madde arama çalışması başlatıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini açıkladı. Güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı.
2: Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşa çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında milli imkanlarla geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın detaylarından da bahsetti.
2: Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi IMC ve TürkSat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı uzay yarışı ile ilgili de uyarıda bulundu.
2: Bizim ilkemiz şudur. Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı. Böyle görülmemelidir. Aynı şekilde uzay önden gidenin el koyduğu bir ganimet de değildir. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışının aracı haline getirmek fevkalade yanlıştır.
1: Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Teknofest kuşağının heyecanını hatırlattı.
2: 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Umutlarını, heveslerini, iştiyaklarını kırmaya dönük her türlü kampanyaya rağmen Teknofest kuşağı olarak yetişen pırıl pırıl gençlerimiz bugün roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor.
1: Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde Türkiye'nin uzay misyonu için önemli bir adım atıldı. TUSAŞ ve Roketsan arasında yapılan anlaşmayla Türkiye kendi ürettiği uydusunu kendi fırlatma sistemiyle uzaya gönderecek. Hürsat 2 uydusu küçük boyutu sayesinde seri olarak üretilecek, uzayda seri takım uydusu olarak görev alacak. Uydu sayesinde Türkiye yüksek çözünürlüklü görüntüleme ihtiyacını kendi uydularıyla karşılayacak. Roketsan'ın Şimşek 1 fırlatma sistemiyle uzaya gönderilecek, Hürsat 2 için son aşamalar tamamlanmak üzere Türkiye bu anlaşmayla 2 yıl içerisinde kendi uydusunu kendi fırlatma sistemiyle uzaya göndermiş olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde TürkSat standında TRT'ye açıklamalarda bulundu. Uraloğlu uydu geliştirmenin önemini vurguladı. Kendi uydularımızı yapıp askeri amaçlı kullanma noktasında iyi bir seviyeye geldik dedi.
0: Nasıl bir mavi vatanımız varsa bir uzay vatanımız da var. Artık insanların ekonomik olarak hani ben yeterliyim, istediğim imkanlara sahibim diyemiyorsunuz. Kendi uydularınızı mutlaka geliştirmeniz gerekir. Biz de bu noktada gayret ediyoruz. Hele hele mesela askeri uydular noktasında hani sizin ne kadar paranız olursa olun, ya bırakın uydu satın almayı, uydu fırlatma noktasında bile askeri uyduysa kendi fırlatma platformunuz yoksa çok bir anlam ifade etmiyor. Kendi uydularımızı yapıp onları bizim askeri amaçlarda da kullanma noktasında

0: bir seviyeye geldik.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin ön açılışında konuştu. Türkiye'nin milli uzay programı hedeflerine dikkati çekti. 2027'de kendi ulusal hibrit itki teknolojimizi kullanarak Ay'a ulaşacağız dedi. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın kurduğu Mekke İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci kez bir araya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki toplantıda gündemde Ankara-Riyad-İslamabad hattında işbirliğinin güçlendirilmesi ve ittifakın kurumsallaşma süreci ele alındı. Toplantının önemli gündemlerinden biri de Yemen'deki krizdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları görüşüldü. Kutsal mekan hedef alan provokasyonların kabul edilemez olduğu vurgulandı. Türkiye'nin Riyad yönetimiyle dayanışmasının altı çizildi. Bölgesel barış ve güvenlik bağlamında atılacak adımlar da masadaydı. Uluslararası ticaret yollarının güvenliği ile ABD-İran görüşmeleri gündem başlıkları arasında yer aldı. İhtilafların barışçıl yollarla çözülmesinin önemine dikkat çekildi. Gerilimi artıracak adımlardan kaçınılması mesajı verildi. İsrail'in bölgedeki huzur ve istikrarı hedef aldığına vurgu yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı'nın olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için neler yapılacağını enine boyuna görüştük dedi. Bakan Fidan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.
2: Yemen, Suudi Arabistan denkleminde gelişen olaylardan dolayı bugün olağanüstü bir şekilde toplandık. Yemen meselesiyle ilgili özellikle Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik ne türden destekler verilebilir? Diğer taraftan sorunun barışçıl yollarla, diyalog yoluyla çözülmesi için neler yapılabilir? Bunları da enine boyuna bütün boyutlarıyla görüştük. Cumhurbaşkanımızın bu konuda ortaya koyduğu bir irade var tabii ki. Bu iradenin yansıması olarak biz burada bir takım kararlar aldık. Hem askeri ve teknik olarak kurumsal olarak neler yapılabilir, nereye gidiyoruz Mekke Savunma İttifakı'nda bizim kurumsallaşmamız aslında. Hem de mevcut şu elimizdeki sorun alanıyla ilgili ne yapılabilir onları görüştük. Verimli bir gün oldu.
1: Yemen ordusunun İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başlattığı harekat sürüyor. Yemen ordusu stratejik öneme sahip Babül Mendeb'le Taiz'deki Zubab Havalimanı'nın kontrolünün ele geçirildiğini bildirdi. Stratejik liman kenti Muhan'ın da Husilerden geri alındığı duyuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Suudi Arabistan Husi saldırılarına maruz kaldı ve kendilerini savunma hakları var. Yemen güçleri de kendilerinden alınmış olan toprakları geri almaya çalışacaktır dedi. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu zanlılardan 5'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Gökdoğu Hazar Erel için tutuklama kararı verildi. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. 11 bankada Yasin Kol'a ait 50 hesap kaydı, 41 farklı IBAN bulundu. 2012-2026 yılları arasında hesaplarından 4500'den fazla işlem yapıldığı, toplamda 84 milyon liralık para girişi ve çıkışı olduğu tespit edildi. Kol, tespitlerin hatalı olduğunu düşünmekteyim. Benim hayatım boyunca bu tutarda bir param ve para trafiğim olmadı. Bu para transferi kesinlikle bana ait değildir cevabını verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı. Savcılık, Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı'ndan hisse hareketlerine ilişkin kayıtları istedi. Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı'nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerine ilişkin kayıtları talep etti. Savcılık, Ocak 2025'ten müzekkerinin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar olan dönemin geriye dönük incelenmesini istedi. Yabancı banka ve aracı kurumlara hisse aktarılıp aktarılmadığı da incelenecek. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra iki iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Doktor olay yerinde iki kişi gördüm dese de HTS kayıtları ve tanık beyanları farklı söylüyor. Olay yerinde Hilmi Tuna Kuriş ve Alihan Kuriş'in de bulunduğu tespit edildi. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada mezarından alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı. Örnekler Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu. Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'le cezaevi savcısı Necip Doğan'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmıştı. ABD-İran hattında diplomasi trafiği Hürmüz Boğazı ekseninde yoğunlaşıyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'den yanıt geldiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, aracı ülkeler üzerinden iletilen mesajları incelediklerini söyledi. Diplomatik trafik devam ederken İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ABD'ye uyarıda bulundu. Bu süreçte İran'dan bir haber dikkat çekti. İran Petrol Bakanı Muhsin Peknajad'ın istifa ettiği duyuruldu. Gerekçe olarak kişisel sebepler gösterildi. ABD'den de terörle mücadele soruşturmasıyla gündeme gelen İngiltere'deki Fairford hava üssünde bulunan tüm B-1 bombardıman uçaklarını geri çektiği haberleri geldi. Uçakların ABD'deki ana üslerine döndüğü bildirildi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İsrail unsurları aralarında Han Yunus'un da bulunduğu birçok noktayı hedef aldı. 6 Filistinli daha hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Katil İsrail'in saldırılarında okulları yerle bir olan Filistinli çocuklar derme çatma çadırlarda eğitim görüyor.

Katil İsrail unsurları Benin Ayın beldesi girişinde de seyir halindeki bir araca ateş açtı. Bir Filistinli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İsrail unsurları Filistin Kızılayı'nın araçtaki yaralılara ulaşmasını da engelledi. İkisi kadın, üçü çocuk, 12 kişi alıkonuldu. Ramallah kentindeki Bir Zeyt Üniversitesi'nde bulunan şehitler anıtı da yıkıldı. Anıt üzerinde İsrail tarafından katledilen öğrencilerin isimleri bulunuyordu. TRT Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırımı tüm dünyaya anlatmaya, mazlumların sesi olmaya devam ediyor. TRT Katil İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırıların 3. yılında özel yayınlar yapacak. Gazze'de yaşanan insani felaket ve direnişle ilgili hazırlanan içerikler televizyon, radyo ve dijital platformlarda sunulacak. TRT ekranlarında Sumut dizisinin yanı sıra Gazze'yi Görüyorum, Zeytin Ağacının Altında ve Kutsal İşgal gibi çok sayıda belgesel ve özel yayın izleyiciyle buluşacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Gökdoğ Hazar Erel için tutuklama kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Fonların tasfiyesi öncesindeki hisse transferlerini mercek altına aldı.

0: A Milli Futbol Takımı Uluslar A Ligi'ndeki 4. maçında şu sıralarda İtalya ile karşı karşıya geliyor. Maçta son durum şöyle: İtalya 2, Türkiye 0. UEFA Mehmet Türkmen'e görevlendirme yaptı. FIFA kokartlı hakem yarın 21.45'te Arnavutluk San Marino arasında oynanacak Uluslar Ligi C Ligi 1. grup maçını yönetecek. BKT Euro Cup'ta 2. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Tofaş yarın C grubunda son Euro Cup şampiyonu Borg Brescia ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Aksa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası yarın sahibini bulacak. Vakıfbank'la Eczacıbaşı Peron İstanbul Antalya Spor Salonu'nda karşılaşacak. Saat 18'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Amasya ve Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Erzurum, Van ve Malatya'nın güney, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı yurdun güneydoğu kesimlerinde 4 ile 6 derece azalacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 8, İstanbul 14, İzmir 15, Adana, Antalya 18, Erzurum 5, Malatya 11, Van 9, Diyarbakır 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Yazan Ayhan Arabacı. Yöneten Nurşen Girgin Koç. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, İsmet Alpay İzbırak, Erhan Cüneyt Gündoğdu, Pakize Ayşe Akınsal, Sultan Neriman Arslan Kılıç, İsmail Osman Nuri Ercan, Satıcı Şemsettin Zırhlı.

Emekli öğretmen İsmet Bey, eşi Hatice Hanım'ın ısrarıyla ikramiyesini değerlendirmekte akıl almak üzere eski bir arkadaşının sahibi olduğu yayın evine gitmiştir. Orada hapisten yeni çıkmış genç bir yazarla Erhan'la tanışır. Arkadaşı Ahmet Bey,

gencin yazdığı romanla ilgilenmemiştir. Delikanlının çaresizliğine çok üzülen yaşlı adam, okumak için dosyayı alıp evine döner. Karısı Hatice Hanım, o günlerde mahalle marketine ortak olma arzusuyla yanıp tutuşmakta, eski arkadaşı Abdullah Bey ise eşinin ölümünden sonra yeniden evlenme hevesiyle sık sık İsmet Bey'e gelip dert yanmaktadır. Çünkü varlıklı bir adam olan Abdullah Bey, evliliğine çocuklarını razı edememektedir. Ancak çevresinde olup bitenlerden çok okuduğu roman etkilemiştir İsmet Bey'i. Dosyayı sahibine vermek üzere Erhan'ın kapısını çalar bir gün.

0: Buyurun. Kimi aramıştınız?
1: İyi günler. Beni tanıyamadın mı evladım?
0: Siz... Evet. Siz dün yayın evinde gördüğüm beysiniz.
1: İyi bildin. Beni içeri davet etmeyecek misin?
0: Affedersiniz. Affedersiniz. Buyurun. Buyurun. Gelin şöyle. Oturun lütfen. Kusura bakmayın, ev biraz dağınık.
1: Önemli değil, önemli değil.
0: Ziyaret sebebinizi öğrenebilir miyim?
1: Hiç evladım, sadece konuşmak ve seni tanımak istiyorum.
0: Neden peki?
1: Dedim ya, seni tanımak istiyorum. Yanılmıyorsam cezaevinden yeni çıktım demiştin.
0: Evet.
1: Bak Erhan, ömrümün 42 yılını öğretmenlik yaparak geçirdim ben. Anadolu'da gitmediğim, görmediğim yer kalmadı desem yalan olmaz. Anadolu insanını çok iyi tanırım. Sen öyle sudan bir sebeple hırsızlık yapacak birine benzemiyorsun. Anlat bana evladım. Hikayeni anlat.
0: Boş verin, bu uzun bir mesele.
1: Olsun. Benim yaşımdaki bir insanın zaman sorunu yoktur.
0: Peki. Bugün ayın kaçı hocam?
1: 18'i.
0: Cezaevinden çıkalı neredeyse 4 ay olacak. Kitabımı da orada yazmıştım.
1: Öyle bir yerde yazabilmen takdire değer doğrusu.
0: Sadece yazmakla kalmadım. Ben orada liseyi de bitirdim hocam.
1: Ne? İnanamıyorum.
0: Doğru söylüyorum. Cezaevinde açık liseye kaydolmuştum.
1: Müthişsin be evladım. Hem tahsil hem de yazarlık.
0: Yok, bu o kadar büyütülecek bir şey değil. Hem cezaevinde yazmak dışarıda yazmaktan çok daha kolay. İnsan orada tüm duyguları doya doya yaşayabiliyor. Bunun içindir ki Mahpus Damları nice şairler, nice yazarlar yarattı. Doğrusu beni asıl korkutan bedenimin şimdilerde sahip olduğu özgürlük. Siz hiç cezaevine girdiniz mi?
1: Hayır, hayır ama hakkında çok kitap okudum.
0: Yetmez hocam, yetmez. Kitap sayfalarından koğuşun rutubet kokan havasını teneffüs etmek, her gün defalarca söylenen hasret dolu ezgileri duymak mümkün mü? Orada yaşamak lazım hocam. Canilerin korkaklığını, korkakların cesaretini ve bir dilim ekmeğe değişilen en sağlam dostlukları denemek için orada yaşamak lazım.
1: Haklısın. Devam et lütfen.
0: Peki. Madem bu kadar çok istiyorsunuz, size her şeyi anlatacağım. Hakim olunamayan bir öfke, bencil bir haklılık duygusu ve cezaevinde geçen 5 ağır yıl. Bilir misiniz insan 4 duvar arasında neler düşünür neler? Bazen tüm geceyi koskoca bir ağ ilmik ilmik ören maharetli bir örümceğin zihne kazıdığı çetrefil suallerle geçirirsiniz. Veya bir gece önceki o müthiş pozitivist bir gece sonra yerini koyu bir sofraya terk edebilir. Kısacası özgürken tembel olan beyin tutsakken hamarat bir kadın gibi durmak nedir bilmiyor hocam. Evet. Evet hocam. Ömrümün, gençliğimin tam 5 yılını aptalca bir hareketim yüzünden kaybettim. Yaşıtlarım kızlarla flört ederken ben cezaevinin havalandırmasında bir aşağı bir yukarı volta atıyordum. Bir çift kadın ayakkabısı yüzünden.
1: Neden? Bir çift ayakkabı için hırsızlık yapmaya değer mi?
0: Annem içindi.

0: Gülmenin ne olduğunu hiç öğrenmemiş olan zavallı annemi ölüm döşeğinde de olsa mutlu edebilmek için yaptım. Ah kara yazılı anne. Adını sultan koyanlar bir gün acıların sultanı olacağını acaba hiç akıllarından geçirdiler mi? İnanması zor hocam ama bir zamanlar benim de mutlu bir hayatım vardı. Ankara'da bir gecekondu semtinde küçük fakat sıcacık bir yuvamız. Babam inşaatlarda çalışır getirdiği 3-5 kuruşu huzur içinde yerdik. O zamanlar ben ortaokula gidiyordum. Bir gün okul müdürü beni odasına çağırdı. İçeriye girdiğimde annemi gözleri dolu dolu beni bekler buldum. Gerçeği öğrenmem uzun sürmedi. Babam çalıştığı inşaatın iskelesinden düşüp ölmüştü.
1: Öyle mi? Çok üzüldüm.
0: Durun hocam. Trajedi daha yeni başlıyor. Babamın erken ölümüyle hayatımız alt üst olmuştu. Kısa bir süre sonra köyde dayılarımın yanında yaşamaya başladık. O zamanlar ben daha 14 yaşlarında bir çocuktum. Ortaokulu henüz bitirmiştim. Çok geçmeden dayılarım benden habersizce annemi komşu köyden dul bir adamla evlendirmişler. Bana ise ancak gözüm yaşlı, annemin peşi sıra gitmek düştü. Üvey babamın kardeşi Pakize halayla o eve gittiğimiz ilk günü hiç unutamam.

0: İşte geldik. Artık yeni eviniz burası. Vakit de epey geç oldu. Hadi Sultan, sen içeri abimin yanına git.
1: Ya Erhan? O ne olacak?
0: Merak etme, karnını doyurup yatacağı yeri gösteririm. Hadi hadi, abimi daha ilk günden kızdırmada geç içeri.
1: Erhan, hadi oğlum. Sen halanda git.

0: Annemi bir yabancıyla baş başa bırakmış olmak bana tarifsiz acılar veriyordu. İşin kötüsü o sıkı sıkı kapatılan kapıların ardında neler olup bittiğini de çok iyi biliyordum. Gece boyunca babamın hayali gözlerimin önünden bir türlü gitmedi. Kabuslarla geçen o gecenin sabahında annemin sesini duydum.
1: Erhan, buraya gel oğlum. Gel yavrum. Hadi babanın elini öpüver.
2: Hadi gelsene lan. Aval aval ne bakınırsın? Öp bakayım. Ha şöyle. Otur da seninle biraz konuşalım.
0: Buyurun efendim. Sizi dinliyorum.
2: Bak hele şunun edasına. Pek de eke birine benzer. Efendi de neyin nesi? Baba diyeceksin. Söyle bakayım ne diyecekmişsin?
1: Hadi yavrum. Söylesene.
0: Sizi dinliyorum. Baba.
2: Ha şöyle yola gel bakalım. Şimdi ikiniz de beni iyi dinleyin. Ben öyle sıkıntıya gelen bir adam değilimdir. Beni sık boğaz etmeyin. Sonra gürültüden hiç hoşlanmam. Ayrıca bu evde yediğiniz her lokmanın hakkını vermek zorundasınız. Emeksiz yemeği aklınızdan geçiriyorsanız bunu unutsanız iyi edersiniz. Aksi takdirde geldiğiniz yere gerisin geri gönderirim. Söyleyin bakalım dediklerim iyice anlaşıldı mı? Size sorarım cevap versenize.
1: Anlaşıldı İsmail
2: Bey. Ha oldu o zaman. Hadi bakalım. Sen şimdi dışarı çık delikanlı. Çağrılmadan da geleyim deme.
0: Altı yıl boyunca bir ömre sığdırılamayacak kadar çok acıyı o adamın yanında geçirdik.

Çünkü alkolikti İsmail Bey. Evindeki hayatımız cehennem azabına eşti. Sudan bahanelerle annemi de beni de dövmeye başlamıştı. Fakat bu ızdıraba katlanmaktan başka çare yoktu. Ondan nefret ediyordum. Gerçi o da beni sevmiyordu. Yanında bir ırgattan öte haysiyetim yoktu. Zaten o evde yaptığım da ırgatlıktan başka bir şey değildi.

0: Durun, acele etmeyin. Hepinize yetecek kadar yem var. Oo, seni koca koyun. Utanmadan kuzucukları iteleyerek geliyorsun ha?
1: Kim var orada? Ah, sen miydin Erhan?
0: Benim hala benim. Benim koyunları yemliyorum.
1: Aferin benim çalışkan yeğenime. Ha, şu karabaş kuzuya dikkat et, pek zayıf. Hı hı. Bu azmanların arasında aç kalır sonra. Zavallıcığın annesi de yok.
0: Neden? Annesine ne oldu Pakize hala?
1: Onu doğururken öldü garibim.
0: Öldü mü? Zavallı kuzucuk. Gel bakayım kucağıma sen. Gel, gel, ben seni kendi ellerimle beslerim. Adın ne senin ha? Bilmiyor musun? Aa, bak işte bu olmadı. O zaman sana bir isim bulalım. Ha, boncuğa ne dersin? Ha, beğendin mi?
1: Sanırım beğendi.
0: Boncuk. Boncuk. Kadersiz boncuk.
1: Madem koyunlara sen bakıyorsun, o zaman ben gidebilirim. Hadi, kolay gelsin.
0: Güle güle hala.

0: O günden sonra yaşantımdaki tek heyecan boncuk oldu. Annem kocasının korkusundan yanıma dahi yaklaşamıyordu. Tüm günümü boncukla geçirir olmuştum. Hatta bazı geceler ağlada onunla birlikte yattığım bile olurdu. Boncuk benim biricik dert ortağımdı. Belki inanmazsınız ama o da beni anlıyor, meleyerek bana cevap veriyor, ağladığım zamanlar gözyaşlarımı yalayarak kurutuyordu. Zavallı dostum, bana duyulan nefretin kurbanı oldu.
1: Ne oldu ki?
0: Bir gün ben tarladayken üvey babamın içkisine meze oldu.
1: Öyle mi?
0: İşte o zaman birikmiş bütün öfkem patladı. Üzerine saldırdım. Fakat gücü kuvveti yerinde bir adamdı. Beni bir güzel patakladı. O olaydan sonra da aramızdaki ilişki iyice kötüleşti. Ancak mecbur kaldığımız zamanlar konuşuyorduk. Annemse üzüntüden günden güne eriyip gidiyordu. Of,
1: Cezaevine neden girdin Erhan?
0: anlatacağım hocam. 1993 yılının Temmuz ayıydı. Bereketli bir yıl olmuştu. Mahsur kalkmış, üvey babamın eline epey para geçmişti. Erzak almak için hep birlikte şehre indik.

0: Alınacak başka bir şey kaldı mı Sultan?
1: Yok İsmail Bey. Gerekli olan her şeyi aldık.
0: Hadi o zaman dolmuşu kaçırmadan durakta olalım.
1: Ah bak Erhan. Mağazanın vitrindeki ayakkabıları görüyor musun? Ne de güzeller değil mi?
2: Evet anne, hepsi de çok güzel.
0: Ne o, neden duruyorsunuz orada?
1: Hiç İsmail Bey. Ayakkabılara bakıyorduk da.
0: Beğendiysen alayım.
1: Sahi mi söylüyorsun? Gerçekten alır mısın?
0: Fiyatını bir soralım bakalım. Ucuzsa alırım. Selamünaleyküm hemşerim.
3: Aleykümselam. Hoş geldiniz.
0: Şu vitrindeki ayakkabıya bakacaktık.
3: Tabii. Hemen çıkartayım. Sana mı olacaktı bacı?
1: Evet.
3: Kaç numara giyiyorsun?
1: 38.
3: Evet. Şunu bir giyiver bakayım bacım. Uzat ayağını. Sanki bacım için özel yapılmış. Nasıl da yakıştı ayağına.
0: Kaç para bu ayakkabı hemşerim?
3: 1,5 milyon.
0: Ne diyorsun sen hemşerim? Traktör mü satarsın yoksa ayakkabı mı?
3: Ne yapayım abi? Gelişi çok pahalı. Yalnız beğendiğiniz ayakkabı da dükkanın en güzel ayakkabısı. Altı hakiki kösele namussuz.
0: Bak 1,250,000 lira verip alalım şu ayakkabıyı.
3: Olmaz abi, o para gelişi değil. Neyse 1,400,000 ver götür.
0: O kadar para veremem. Dediğim fiyata veriyorsan alalım.
3: Kusura bakma, o fiyata veremem.
0: Sen bilirsin, biz de gider başka yerden alırız.
1: Bak ne derim. İkinizin dediği de olmasın. 1,300,000'e versin de alalım.
0: Sen ne dersin ulan? Nerede görülmüş erkeğin yanında kadının pazarlık yaptığı? Ay. Bari bana bir de fistan giydir de karı yap. Seni namussuz seni.
1: Kızım İsmail Bey. İnan onu kastetmedim.
0: Bak hala konuşursun. Ulan ben senin şuracıkta kemiklerini içine dökmez miyim? Al sana namussuz karı. Ay, al sana.
1: Ayakkabı filan istediğim yok.
2: Ne olur bırak annemi. Yalvarırım dokun.
0: Sen karışma ulan. Defol başında. Defol.

0: Baktım annemi bırakacağı yok. Gözüme ilişen demir bir çubuğu kaptığım gibi kafasına indirip doğuracak köye, dayılarımın yanına kaçtım. Aradan birkaç gün geçince haber salıp elini öpersem affedeceğini söylemiş. Aslında beni çalıştırmak için çağırdığını biliyordum. Bu arada annemin hastalığı ilerlemeye başlamıştı. Doktora götürdüğümüzde artık çok geç kalındığını söyledi doktor. Annem her geçen gün gözlerimin önünde eriyip gidiyor. Bense hiçbir şey yapamıyordum. Ömrüm boyunca onu mutlu edecek bir şey yapamamış olmak beni kahrediyordu. Birden aklıma o ayakkabıya sahip olursa, ölüm döşeğinde de olsa annemi mutlu edeceğim düşüncesi girdi. Evet, evet, o ayakkabıyı mutlaka getirmeliydim. Doğruca şehre inip mağazaya gittim. Satıcıya durumu anlatıp yalvardım yakardım. Fakat adamda vicdan denen bir şey yok. Ben de çaresiz ayakkabıları elinden kapıp kaçırmak istedim. Direndi. Boğuşmak zorunda kaldım. Ama yaşlıydı o. Sonunda yere düşürüp kaçmayı başardım. Ne var ki köye dönemeden polisler beni yakaladı. Mahkemeye çıktım ve gasp suçundan hafifletici sebepler düşüldükten sonra 5 yıl ceza aldım. Annemi biraz olsun mutlu edeyim derken gözleri açık gitmesine sebep oldum. İşte benim hikayem bu hocam.
1: Çok üzüldüm. Bir hiç yüzünden 5 yılını heba etmişsin. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Hocam, tek amacım romanımı yayınlatabilmek. Fakat yayıncıların yaklaşımını siz de gördünüz. Hiçbiri genç bir yazara şans tanımak istemiyor.
1: Hemen ümitsizliğe kapılma Erhan. Belki de romanın basılır.
0: Nasıl?

0: ne acı.
1: Birer birer yıkılan hayallerin altında kalan hatıralardır. Ezilir bir şeyler gecenin sessizliğinde. Çığlıklanır kırlanışlar gibi duygular yapayalnız uçar uzaklara. Ve

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Kadim tıp bilgeliği ve modern tıbbın bilimsel yaklaşımı bu programda bir araya geliyor. Anadolu'nun asırlık şifa yolları, çağdaş tedavi yöntemleriyle harmanlanıyor. Şifanın izinde her Perşembe Türkiye saatiyle 17.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Mavi Gök, Yağız Yer.

0: Tarih boyunca farklı medeniyetlerin kesişim noktası olan, kültürel zenginliğiyle dikkat çeken bir coğrafya, Balkanlar. Yüzyıllar boyunca Osmanlı hakimiyetinde kalan bu topraklar Türk kültüründen derin izler taşır değerli dinleyenler. Dil, mimari, gelenek, görenek, mutfak ve günlük yaşam alışkanlıkları Balkanların kültürel dokusuna işler. Mavi Gök Yaz Yer programında bugün Balkanlardaki Türk izlerini süreceğiz. Konuğumuz akademisyen türkolog Gamze Bulgan'la. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk ve tüm Balkan coğrafyasını sevgi ve saygıyla selamlıyorum Orkun
0: Teşekkür
1: Bey.
0: Teşekkür ediyoruz. Hocam Balkan dillerinde örnek verecek olursak Boşnakça olabilir, Sırpça olabilir, Hırvatça, Macarca olabilir. Türkçeyi çıkardığımızda söz varlığında, deyimlerinde hatta yapısal özelliklerinde çok ciddi boşlukların oluşacağı söylenir. Bu aslında ciddi bir tespit. Sizce yaklaşık kaç Türkçe kelime bulunuyor bu dillerde ve bu durum bize neyi anlatıyor hocam?
1: Evet Orkun Bey, ciddi bir tespit, aynı zamanda iddialı bir tespit fakat doğru bir tespit. Herkesin malumudur ki biz çok uzun yıllar Balkan coğrafyasında hakimiyet kurmuş ve beraber yaşamış bir milletiz. Dolayısıyla da kelimelerin aynı olması, bizim kelimelerimizin o coğrafyada halen yaşıyor olması da gayet tabii bir olay. Şöyle ki bu sadece bölgenin tarihiyle alakalı değil, aynı zamanda sosyal yapısını da ilgilendiren, ortak yaşam kültüründe kurmuş olan bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii ki hani net bir rakam veremeyiz fakat o bütün Balkan dillerinde 8 ila 9 bin ortak kelime var. Türkçeden oralara yerleşen ve halen de kullanımla devam eden kelimeler var. Ki bunu biz sözlüklerde de görüyoruz, söz varlığı çalışmalarında da yeniden ortaya konuyor ki halk edebiyatı çalışmalarında da tekrar bunun izlerine rastlamış oluyoruz. Aynı zamanda sadece Orkun Bey kelimelerle sınırlı değil, deyimlerde ve atasözlerinde de biz yine bir ortaklık görüyoruz Balkan coğrafyasında. Bu durum bize neyi anlatıyor? Balkan kültüründe farklı etnik gruplar olsa da o beraber yaşamış olmanın oluşturduğu kimlik yapısının halen sürdürüldüğünü ve o coğrafyanın Türkleri ve Türk kültürünü, Türk dilini ne kadar benimsediğini gösteriyor. Aslında bir sevgi dilinden bahsediyoruz. O İslamiyet'le beraber kurulan o kültürel entegrasyon, dile verilen önem, kültüre verilen önemin yine varlığını hala geçmişten günümüze kadar koruduğunu görüyoruz. Keza bu sadece sosyal hayatta değil, biz bunun izlerini Balkan coğrafyasında oluşan edebiyatta da yine rastlıyoruz. Bu da o kültürel diplomaside olan yumuşak gücü bizim açımızdan güçlendiren bir şey. Çünkü biz orada hiçbir zaman işgalci bir toplum olmadık. Tam tersi sevgiyle bir arada tutan her türlü dini inanca, kültürel görüşe saygı duyan ve hakimiyet kuran bir toplum olarak da orada halen görülüyoruz. Evet çok şükür. Diğer milletlerden ayrılan en yegane, en güzel özelliğimiz.
0: Peki şunu sormak istiyorum. Türkçe kelimelerin günümüz Balkanları için mutlaka bir önemi vardır. Öneminin ne olduğunu soracağım size. Balkanlarda günlük yaşam ritüelinde Türkçenin mutlaka izlerine de tanık oluyoruz. Nerelerde, hangi kavramlarda rastlıyoruz? Örneklerle açıklamak ister misiniz?
1: Evet, Balkanlarda hem günlük yaşamda hem de biraz önce söylediğimiz gibi edebiyatta, tarihte her yerde Türkçe kavramları rastlıyoruz. Nesne isimlerinde de. Ben coğrafyaya naçizane hakimim. Senelerdir de gidip geliyorum. Çok rahat görebilirsiniz. Dükkan isimlerinde, işte bir restorana gittiğiniz zaman menüde sipariş verirken, keza yemek isimlerinde Türkçe'de inanılmaz bir hakimiyet var. Ev ve mimaride yine bizim kelimelerimizi görüyoruz. Nedir o? Avlu, pencere, kapı, çadır, konak, meydan, sokak kelimeleri. Bazen yazılışı değişebiliyor doğal olarak. Bazıları da aynı şekilde yaşamını sürdürüyor. Mutfakta çok var. Balkanlarda kahve çok özel bir içecektir. Cezve kelimesi bizden geçmiştir. Şeker kelimesi, tepsi, fincan, yine yemekten börek, sarma, baklava, tulumba gibi yemek isimleri. Duygu ve düşünce anlatırken kullanılan, dinlenilen en önemli müzik türü, birazdan konuşacağız. Sevda Linka'daki sevda kelimesi Türkçeden geçmiştir. Yine din ve sosyal muhabbetlerde geçen kelimelerden bereket, maşallah, yine Türkçeden geçen kelimelerden sadece birkaç tanesi. tanesi. Bunların hepsi de ortak bir Balkan kültürünü, özellikle ortak bir Türk kültürünü oluşturmak için kullanılan destekleyici unsurlar olarak bizim karşımıza çıkıyor.
0: Gamze Hocam, Avusturya'ya, Viyana'ya giden arkadaşlarımız ya da giden gezginler hep Viyana'daki, Avusturya'daki kahve kültüründen bahsederler. Sonuç itibariyle de Viyana kuşatmasına dayandırırlar. Kahveyi bunlar işte Osmanlı askerlerinin Viyana kuşatmasında getirmiş oldukları kahve çuvallarını giderken bıraktıkları için oradan öğrendiler denilir. Balkanlardaki kahve kültürü üzerinden farklı dillerin dostluğunu nasıl anlatalım dinleyenlerimize?
1: Evet, o Balkanlarda bize aksettirilen kahve kültürü en önemli kültür ögelerinden bir tanesi. Şimdi bütün Balkanlara selam olsun ama Bosna'nın kahve kültürü benim ekstra çok hoşuma gidiyor. Küçük bir anekdotla bahsedeceğim. Lütfen. Gidenler bilirler, Bosna'da ikram edilen kahvelerin hiçbirinin kulbu olmaz, fincanların kulbu olmaz. Bunun sebebi de dostluk nişanesidir. Şöyle ki, fincanı sıcak bir şekilde tutmak muhabbeti de daima sıcak tutar, samimiyeti korur diye fincanlara kulp yapmazlar. Bu benim çok hoşuma giden bir sembol, kültürel
0: orada
1: bir sembol.
0: Orada bir de şey var değil mi? Yani karşı tarafa vermiş olduğunuz değer var. Düşünsenize, sıcak bir fincanı tutuyorsunuz mesela, o sıcaklığa katlanıyorsunuz. Neden? O vermiş olduğunuz önemden dolayı,
1: Evet,
0: o değerden
1: evet.
0: dolayı değil mi
1: Hem
0: hocam?
1: muhabbete hem de o muhabbeti edilen kişiye verilen değer, ki zaten Balkan coğrafyasında size direkt kahve ikram ediliyorsa bu tamamen samimiyetin nişanesi olarak yapılır.
0: Evet.
1: Ve hoşgörünün aynı zamanda. Müthiş bir dostluk köprüsü. Bizden onlara geçen, yani Türklerden onlara geçen bir kültürel ögeden bahsediyoruz. Boşnaklarda, Sırplarda, Hırvatlarda ve Arnavutlarda da kahveye dair kullanılan da ortak kelimeler hep var. Ortak ritüeller var. Bunları da Türklerin hakimiyet döneminden, işte Osmanlı döneminden elde etmişler. Biraz önce söyledik. Cezvedir, fincandır, kaşık, şeker, tabla ya da tepsi. Bunların hepsi Türkçeden Balkan coğrafyasına geçen bir kültürel köprü oluşturuyor. Biraz önce söyledik, Sevda Linkaları, Sevda Türkçeden geçen bir kelime. O kahve muhabbetinde Sevda Linkaların açılması, dinlenilmesi ve o derde ortaklık etmesi, sohbete ortaklık etmesi yine bir kültürel öge olarak bizim karşımıza çıkıyor. Misafirperverlik gönül köprüsü kuruyor Orkun Bey. Direkt bir kahvenin ikram edilmesi, gel bir kahve içelim denmesi tamamen muhabbetten ve sevgiden kaynaklanan ve birbirine duyulan güven duygusuyla da alakalı bir durum. Çok popüler bir kavram yumuşak güç kavramı diplomaside. Yine yumuşak güç ögesi olarak da kahve bizim karşımıza çıkıyor. Şöyle ki, Balkan coğrafyasında tabii ki İslamiyet dışında farklı inançlar var. Biliyoruz biz bunu. Ama bunların hepsi, bu inanç sistemlerinin hepsi bir kahve eşliğinde, bir masada bir araya gelip aynı kültürel ögelerle, aynı kelimelerle bir muhabbet kurabiliyorlar. Bu açıdan bir yumuşak güç olarak eşlikçilik yapıyor. Yine kahvehane kültürünün, o sokak kültürünün birleştiriciliği yine bir kültürel öge olarak bizim karşımıza çıkıyor.
0: Peki biraz daha isterseniz irdeleyelim, ayrıntıya girelim. Kahveden başladık. Balkan mutfağıyla devam edelim isterseniz. Balkan mutfağıyla Türk mutfağı arasında büyük benzerlikler ve ortaklıklar olması gerekiyor ki var. Balkan mutfağında da Türkçe baskın mı?
1: Evet, baskın. Buna da gurur duyuyoruz. Ne kadar güzel bir gönül köprüsü kurmuşuz ki hayatların her alanında Türkçe kelimeler geçiyor. Benim çok Balkanlardan öğrencilerim var. Bazen tatlı atışmalarımız oluyor aramızda. Bir kelime geçince, tabii Türkçe'ye çok hakimler. Hocam bu bizde var diyorlar, börek gibi mesela mantı. Çünkü bizden size geçti

0: gibi tatlı atışmalarımız oluyor aramızda. Evet, mutfakta da bir hakimiyet var. O temel yemek araç gereçlerinde bir Türkçeden geçiş var. Çorba, saç, tabla gibi kelimelerin çoğu bizden geçiyor. Sadece bunlar da değil, yemeklerde de bir ortaklık vardı. Börek kelimesi, mantı. Onların imza yemeği olan çevapi, kebaptan geçiyor. Çevapi versiyonunu alıyorum. Kebap aslında bildiğimiz kebaptan bahsediyoruz. Sarma ve dolma, musakka yemekleri yine Türkçeden geçen isimler. Güveç, keza yine öyle. Tatlılarda da yine bir baskınlığımız var Orkun Bey. Baklava, tulumba tatlısı, şerbet kelimesi, helva yine Balkan coğrafyasında meşhurdur. Türkçeden geçen. Kahveyi konuştuk zaten. Bunların hepsi Türkçenin Balkan mutfağında da hakimiyetini bize gösteriyor. Yani bu sadece Orkun Bey, bu kelimelerin bir kültürel öge olmadığı, aynı zamanda Türkçenin bir yaşam şekli haline geldiğini de, hayatın her alanında da kullanıldığını gösteriyor bize.
1: Müzik konusunda da biraz benzerliğimiz var sanırım. Balkanlar denilince müziğini de zaten kulağımızda duyuyor gibiyiz. Hızlı, hareketli ve enerjik ritimlerin baskın olduğu bir müzik zaten Balkan müziği. Bir de duygusal ve anonim aşk şarkıları var. Az önce bahsettiğiniz Sevda Linka'dan, Sevda Linkalar hatta. Öncelikle isterseniz ne demektir Sevda Linka? Bunu tanımlayarak başlayalım. Yapısında ve icrasında Sevda Linkaların Türk müziğinin izlerini görüyor muyuz hocam?
0: Şöyle Orkun Bey, birçok örneği var. İnanılmaz bir müzik ve icradan bahsediyoruz. Sevda kelimesi Türkçeden geçen bir kelime. Linka da Boşnakça bir kelime. İkisinin bir araya gelmesi bir türün ismi oluyor. Hüzünlü ve çok da derin anlamı olan bir müzik türünden bahsediyoruz.
1: Ayşe Kuli'nin de aynı adlı bir
0: Evet.
1: romanı var değil
0: Evet,
1: mi?
0: Sevda Linka, evet. Onu da okumalarını tavsiye ederim çünkü
1: Bosna
0: mükemmeldir.
1: tarihiyle ilgili.
0: Evet. Sadece tabii ki aşkı anlatmıyor Sevda Linkalar. Balkanların, özellikle de Boşnakların hayata bakış açısını, o tarihte çektikleri acıyı, kayıplarını, bekleyişlerini, hüzünlerini anlatan bir türden bahsediyoruz. Zikrettiğiniz gibi hızlı olan ve enstrüman olarak da mükemmel bir icraya sahip bir tür aslında. Yapısında yine bizim izlerimiz var ve bu çok doğal çünkü beraber yaşamış bir toplumdan bahsediyoruz. Makamsal yapı olarak da Orkun Bey ilginç olabilir ama bizim Uşak makamımız, Hicaz makamımıza ve Kürdi makamına benzerlikler gösteriyor. Bir etkileşim var yine. Enstrüman olarak da önce bağlama ile icra edilmeye başlanıyor. Daha sonra akordiyona dönüyor Orkun Bey. Başlangıcı Sevda Linkaların bağlamadır ama artık günümüzde çoğunlukla akordiyon eşliğinde icra ediliyor. Lirik bir üslubu var. Duygusal, her ne anlatıyorsa anlatsın kesinlikle duygusal olarak bize geçişi var. Yine söz varlığında Türkçe kullanılıyor. Türkçe kelimelerin hakimiyetinden dolayı. Bu da Balkanlardaki Türk ruhunu yine bize anlatan, icra eden bir müzik türü olarak bizim karşımıza geçiyor. Sadece bu arada Balkan coğrafyasında popüler bir tür değil Sevda Linka. Anadolu'da da, hatta dünyanın da birçok ülkesinde dinlenen bir tür. Tekrar söylüyorum, icra edilmesi oldukça zordur. Çünkü ritimler çok hızlı, çok hareketli. Akordiyonu o derecede iyi çalabilmek zaten zor. Müthiş bir tür Sevda Linka.
1: Hocam dakikalar önce yumuşak güç kavramı dediniz. İsterseniz bu yumuşak güç kavramının tam olarak ne olduğunu birkaç cümleyle kısaca açıklayalım dinleyenlerimize. Çünkü şunu soracağım size. Balkanlarda Türk varlığına yönelik hani tarihsel algı anlamında son yıllarda bir değişim geçirdi. Bunun da nasıl bir değişim olduğunu tabii ki sormak istiyorum. Yumuşak güç kavramı bağlamında açıklamanızı rica edeceğim. Türk dizileri bu arada gerçekten çok iyi. Yani dünyanın her tarafından izlenen yapıtlar diyelim. Balkanlardaki popülaritesi sadece bir eğlence unsuru olmasa gerek. Kültürel diplomasinin de bir parçası mıdır ümidiyle soruyorum size. Buyurun.
0: Evet Orkun Bey, bu popüler kavram olan yumuşak güç aslında bir ülkenin kültürü, kültürel politikalarıyla başka bir ülkeye, başka bir ülkenin kültürüne hayranlık uyandırması ve onu kabul etmesi aslında. Biz de bunu çok iyi yapıyoruz bence kültürel diplomaside. Şöyle ki, yani tarihin hiçbir döneminde zaten biz zorunlu olarak birilerini kendi kültürümüze entegre etmeye, kendi dilimizi konuşmaya zorlamadık. Hep bu yumuşak güçle, kamu diplomasisiyle, o kültürel diplomasi yok ince çizgilerle bunu başarmış. yapıyoruz biz.
1: Hocam takdir edersiniz ki yani bu kadar benimsenmesinin arkasında da kendilerinden bir şeyler de buluyor olmaları var değil mi?
0: Evet, çünkü kendi duygularının tercümanı sonra...

0: Yani İslamiyet'ten önce de böyle, İslamiyet sonrasında da böyle ortak bir hayat yaşıyorsunuz. Yani olaylara verdiğiniz tepkiler aynı, yaşadığınız yer aynı, acılar var, çok ortak acımız var. Bence en büyük sebebi o, çok fazla ortak acı etrafında birleşiyoruz Balkanlarla birlikte. Yani ben bunu her defasında gittiğimde, özellikle Bosna'da, Saraybosna'da Ali Ezzet Begoviç'in ve tüm şehitlerin olduğu o şehitlikte de görüyorum. Orada bu arada Hristiyanlar da ziyarete gidiyor. Yine başka inançlar da gidiyor. Çünkü ortak bir acı var. Yani sadece İslamiyet ya da Müslümanlıkla olan değil, o coğrafyanın ortak acıları var. Türkler de gittiğinde akın ediyor, başka milletler de gittiğinde akın ediyor. Zaten yerel halk o şehitliği hiç boş bırakmıyor. Acının birleştirdiği bir toplumdan bahsediyoruz aslında. Yumuşak güç bağlamında da bu konuda bizim için diziler çok önemli, sizin zikrettiğiniz gibi. Ve asla bir eğlence kaynağı olarak değil, tamamen kültürel diplomasiye hizmet eden bir unsurdan bahsediyoruz. Biraz önce söyledim, çok fazla öğrencimiz var Balkanlardan gelen. Çocuklar hazır olarak Türkçeyi bilerek geliyorlar. Hani ekstra bir hazırlık, burada okuma gibi bir gayretleri olmuyor. Türkçeyi öğrenmelerinin tek yolu da Türk dizileri. Mükemmel bu. Yani hiçbir şeye zorlamadan, bir baskı kurmadan dil öğretiyoruz biz diziler sayesinde. Niye bu kadar çok rağbet var Türk dizilerine, özellikle Balkanlar üzerinde? Çünkü izledikleri şeylerde kendilerini görüyorlar Orkun Bey. Türk aile yapısıyla Balkanlardaki aile yapısı neredeyse aynıdır. İşte anne babaya bakış, kültüre bakış. O ortaklığı gördükleri için çok hoşlarına gidiyor ve izliyorlar. Keza işte o dizilerdeki karşıtlıklar yine onlarda var. Hep kendilerinden bir şeyler buldukları için o tamamen dil turizmine hizmet eden, aynı zamanda da Türkiye'de bir cazibe, turizm açısından cazibe merkezine getiren bir unsur oluyor Türk dizileri. Asla bir eğlence kaynağı değil, tamamen öğretici bir parametre.
1: Hocam, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarımız var. Kültürel köprünün inşasında rol oynayan kurumlar bunlar. Faydalı işler de yapıyorlar bildiğimiz kadarıyla.
0: Evet, her iki kurum da ülkemiz adına çok kıymetli. Çünkü dünyada mükemmel işler yapıyorlar. Gittiğimiz zamanda da görüyoruz. TİKA, Orkun Bey, tarihsel mirası ihya eden bir kurumdan bahsediyoruz. O fiziksel köprüleri TİKA kuruyor. Çünkü şimdi biz baktığımız zaman, yine Bosna'ya selam olsun, Mostar Köprüsü çok kıymetli. Dünyanın en önemli mühendislik harikalarından biri. O dönemden bahsediyoruz. Günümüzde hala öyle. Mostar'ın hala ayakta kalabilmesi TİKA sayesindedir. Çünkü restore ediliyor. Aslı korunarak restore edilmesi, Balkanlardaki her mimari yapının TİKA sayesinde. Yunus Emre de dil köprüsünü kuran çok önemli bir kurumumuz. Oradaki Türkçe öğrenmek isteyen kıymetli kardeşlerimize Türkçeyi öğreterek, aynı zamanda kültürümüzü aktararak hem Türkiye'ye olan ilgilerini arttırıyorlar, hem de Türkçeyi dünyanın her yerinde öğretmiş oluyorlar.
1: Evet, Balkanlardaki Türk mimarisi aslında ufacık da olsa bir giriş yaptık Mostar'la, köprüyle. İsterseniz biraz değinelim. Yalnız vaktimizin de sonlarına geldiğimiz şu dakikalarda kısaca yorumlarınızı almak istiyorum. Mimari unsurlardaki süslemelerden de bahsedelim. Mesela kalem işi diye bir
0: Evet.
1: süsleme var. Nedir efendim?
0: Şöyle söyleyelim, kalem işi kısaca o Osmanlı döneminden kalan mimari yapılardaki o binaların özellikle kenarlarında olan altın varak işlemelerden bahsediyoruz. Kalem işi bu Orkun Bey. Ve Balkanlarda gördüğünüz bizim zamanımızdan kalma bütün mimari eserlerde kalem işi vardır. Bunların çoğunluğu zaten erken Osmanlı mimarisi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Günümüze halen ziyaret edebilmesi ve varlığını sürdürebilmesi işlevini de çok kıymetli kurumumuz olan TİKA sağlıyor. Restore ederek, koruyarak hem işte turizm açısından büyük bir katkı sağlıyorlar. Orada görüp ve şey de çok güzel Orkun Bey, bu mimari yapının TİKA tarafından halen korunuyor olması da oradaki halkın bize olan bakış açısını çok olumlu etkiliyor.
1: Aslında Türkiye ve Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerimizi de olumlu yönde
0: Kesinlikle.
1: etkiliyor değil mi hocam?
0: Düşünsenize şimdi, onlar bizim topraklarımızda olan mimari eserler değiller sonuç olarak. Balkanlarda olan mimari eserler. Ama biz devlet olarak gidip onları koruyoruz, restore ediyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Sonuç olarak onların vatanlarına bir yatırım yapıyoruz. Dolayısıyla onların bize olan o sevgisi de artmış oluyor bu sayede.
1: Gamze hocam, Balkanlardaki Türk eserleri insanlığın ortak mirasıdır ifadesiyle sıkça karşılaşıyoruz. Ne kastediliyor bu cümleyle?
0: Orkun Bey şunu kastediyor. Şimdi Osmanlı döneminde yapılan eserler bunlar. Fakat o dönemde sadece Müslümanlar yoktu orada. Başka inançlardan, başka milletlerden insanlar da vardı. Ve hepsinin ortak eseri o. O dönemde yapılan,

0: onların yaşamış olduğu coğrafyada olduğu için, başka dinden, başka ırktan insanların da eseri olduğu için biz onlara insanlığın ortak mimari eserleri diyoruz. Evet, Osmanlı yaptı, Türkler yaptı. Fakat oradaki halka hizmet ettiği için ve başka başka dinlerden, başka ırklardan insanlar olduğu için bütün dünyaya hizmet eden mimari eserler.
1: Evet, peki. Değerli dinleyiciler, ortak gelenekler, paylaşılan değerler ve benzer yaşam biçimleri. Balkanlardaki Türk izleri, Türk kültürünün bu coğrafyada ne kadar köklü ve kalıcı olduğunu ortaya koyuyor. Yüzyıllardan beri devam eden Balkanlardaki ortak mirasımız üzerine konuğumuz akademisyen Türkolog Gamze Bulgan'la konuştuk. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Orkun Bey, sağ olun.
1: Mavi Gök Yaz Yer programını sizler için Nesan Değirmençoğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı ve mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Bir sonraki programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Mavi Gök Yaz Yer.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Ankara Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin not bulundu. Uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan çıkartıldı. Uçakta yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı'nın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı ve Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetini tamamladık dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Aynı gün yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyon gündemine gelecek. Fon soruşturmasına ilişkin son gelişmeler de meclisin gündeminde yer alacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisine ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda asayiş hizmetlerinin genel durumu ve sahadaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Çiftçi, suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in avukatı Abdullah Adır, tip milletvekili Ahmet Şık'ın Bakan Gürlek hakkındaki iddialarına ilişkin tek bir belge ortaya koyamadığını söyledi. Abdullah Adır, Ahmet Şık hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve tazminat davası açıldığını belirtti. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mevzitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. İstanbul'da hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Mahkemeye sevk edilen Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel için tutuklama kararı verildi. Yasin Kol'la ilgili bilirkişi raporu da tamamlandı. Hesaplarında 4500'e yakın işlemde 84,1 milyon liralık para transferi tespit edildi. Yemen ordusunun İran destekli Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için başlattığı harekat sürüyor. Yemen güçleri Sana'da stratejik hedeflere karşı saldırı başlattığını duyurdu. Babül Mendeb'in kontrolünün de ele geçirildiği açıklandı. Husilerin Babül Mendeb yakınlarında saldırısı El Arabiya kanalının canlı yayınına yansıdı. Husiler ise Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına saldırdı. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarına düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasının ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz açıklamasında bulundu. Kosova'da sokaklar karıştı. Priştine'deki meclis önünde toplanan göstericiler Kosova Kurtuluş Ordusu liderleri hakkında Lahey'de verilen kararlara tepki gösterdi. Meclisin Kosova Özel Mahkemesi'ne ilişkin yasa değişikliğini bir an önce kabul etmesi çağrısında bulundu. Protestocularla polis arasında çatışma çıktı. Göstericiler konteynerleri ateşe verdi. Haberleri dinlediniz.

hayalle başladı her şey. Hayatın karmaşasında şekillendi. Benzersiz bir esere dönüştü sonunda.

0: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Hayal, hayat, sanatla karşınızdayız. Ben Burak Gerçek.
1: Ben Yasemin Kalyoncuoğlu.
0: Sevgili yapımcılarımız Didem Güner'i, Özlem Öztaş, Teknik Masa'da sevgili Melih Demirezer sizleri en içten dileklerimizle sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yayın esnasında bize ulaşmak isterseniz iki telefon numarası paylaşacağım sizlerle. 90 312 463 3419 90 312 463 34 21.
1: Hayal Hayat Sanat Instagram hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayınız. Yorum ve önerilerinizi de elbette bekliyoruz.
0: Ayrıca bizi radyo.trt.net.tr/kanallar/tsr adresinden ve TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Geçmiş programlarımız için bir adres paylaşacağım. Bütün bölümleri trtdinle.com/show/hayal-hayat-sanat adresinden ulaşabilirsiniz. Programımızla ilgili bilgileri verdik sevgili Yasemin. Sırada
1: haftanın yıldızları var.
2: Haftanın yıldızları.

0: Evet, biz genelde Yasemin haftanın yıldızlarına hep güzel haberlerle, sanatsal etkinliklerle başlıyoruz ama bugün ne yazık ki diyelim iki değerli kayıpla başlayacağız.
1: Maalesef.
0: Kayan büyük bir yıldız, ülkemizin büyük bir değerini kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor Iona Cucuradi 2 Ekim'de hayatını kaybetti. Türkiye'nin önde gelen felsefecileri arasında yer alan ve özellikle insan hakları, insan felsefesi ve etik alanlarında çalışmalarıyla bilinen Profesör Doktor Iona Cucuradi, 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü kurmuş ve emekli olduğu 2003 yılına kadar burada görev yapmıştı. Etik, insan ve değerleri, çağın olayları arasında ve sanata felsefeyle bakmak gibi kitaplarıyla insan, değer, etik, sanat ve insan hakları konularının birbiriyle güçlü bir ilişki içinde olduğunu göstermişti. Hepsinin merkezinde insanı ve insan dünyasını doğru anlamaya çalışan bir felsefi tutum vardı.

0: Sanat, var olmanın baş koşuludur. Sanat, insanı kadercilikten korur. Sınırına varan bilim, sanata sığınmak zorunda kalır sözleriyle sanatın insan hayatındaki önemini sık sık vurgulamış değerli hocamızı saygı ve sevgiyle sonsuzluğa uğurladık ama eserleri ve fikirleri her zaman yaşamaya ve yol göstermeye devam edecek.
1: Sadece aslında sanatla ilgili söylemleri değil, insanı merkeze alan söylemleri de çok kıymetliydi. İnsan iletişiminde önemli olan nedir? Mutlu olmak nasıldır? Mutlu olmak nedir? Yani bizi gerçekten bizi anlatan bir misyonu vardı hocamızın.
0: Varoluşsal bir bakış açısı vardı.
1: Evet.
0: Hayatın anlamını sorgulayan, biz niye varız, bu yaşam yolculuğumuz, tekamül sürecimiz, her şeyi kapsayan müthiş bir vizyonu vardı.
1: Ve öyle güzel bir anlatımı vardı ki, yani orada gerçekten olayın anlamına vakıf olmayan bile anlar. Öyle güzel bir anlatım. Nurlar içerisinde uyusun. Umuyoruz onun kitapları, eserleri yaşayacak ve yine gelecek nesiller onu anlayacaktır.
0: Bir biliyoruz. De bir kere televizyonda kendisini konuk etme ayrıcalığına sahip olmuştum. Ben ne hayatımda şanslısın. Bu kadar zeki, bu kadar güzel bakan bir çift göz hatırlamıyorum. Muhteşem bakışlardı. Yani o bakışlarda zeka vardı.
1: Derinlik.
0: Derinlik vardı, bravo. Çok evet. Yaşa. Evet, bir kayıp daha ne yazık ki. Yeşilçam'ın Altın Çocuk lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. 1957 yılında Kara Günler'in filmiyle sinemaya adım atan Arsoy, Kelepçe, Samanyolu, Taş Bebek, Bulunmaz Uşak ve Şafak Bekçileri gibi dönemin unutulmaz yapımlarında rol aldı. Özellikle Belgin Doruk'la birlikte kamera karşısına geçtiği filmlerle Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri haline geldi. 1960'lı yıllarda oyunculuğunun yanı sıra yapımcılığa da yönelen Arsoy, Türk sinemasına uzun yıllar emek verdi. Sinemadaki katkıları nedeniyle 1999'da Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne, 2024'te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Göksel Arsoy, zarafeti ve unutulmaz karakterleriyle Yeşilçam'ın hafızalardaki önemli isimlerinden biri olarak anılacak. Her iki kıymetimiz de nurlar içinde uyusun
1: nurlar
0: diyelim.
1: Nurlar içerisinde uyusunlar. Bu kayıpları yaşayınca, görünce kendinizden bir parça da eksilmiş oluyor.
0: Aynı şeyi söyleyecektim.
1: Sanatın, felsefenin, düşünmenin çok önemli isimleri. Bunları kaybedince evet ya, yani izliyorsunuz, evet zamanında izliyorsunuz, dinliyorsunuz ama yetmiyor. Bu kadar kıymetli isimlerin yetişmesi, inşallah yetişecek, yeni nesiller gelecek ama herkes kendi misyonunda çok ayrı ve çok özel. İki değerli isme de biz Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Bir de şunu hissediyor musun? Hepimizin yaşam yolculuğunda belli bir konumları ve değerleri var ya.
1: Elbette, evet.
0: Onları kaybettiğimiz zaman sanki bizden de birer parça kopuyormuş gibi hissediyorum.
1: Evet, aynen.
0: Devam edelim. Ankara'dayız sevgili dinleyiciler. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin 3 Ekim'de yeni sezon açılışını yaptığı Mozart'ın Figaro'nun Düğünü Operası bugün ve 7 Ekim'de yeniden sahnede. Keyifli bir açılışın ardından bu esere dair bizlere neler söylemek istersin sevgili Yasemin?
1: Tabii iki büyük kaybın ardından tabii yaşıyor sanat, yaşayan bir sanat var. Sezon açıldı, hızlı da açıldı. Figaro'nun Düğünü çok uzun, 4 perdelik, dolu dolu bir eser. Ankara Devlet Opera Balesi biraz daha kısaltarak 2 perde halinde bu eseri temsili verdi 3 Ekim'de ve senin de söylediğin gibi 7 Ekim'de ve bugün sahnelenecek tekrardan. Eser 1786'da ilk kez sahnelenmiş. Yani yaklaşık 240 yıllık bir geçmişe sahip. Ankara'daki yeni prodüksiyonundaki rejiyi Sırbistan Novi Sad Ulusal Opera sanatçısı Aleksandar Nikolic üstleniyor. Rejisörün dikkat çektiği aslında temel noktalardan birisi eserin yalnızca bir aşk hikayesi olmaması. Aşk, evlilik, aile ilişkileri, öfke, sevgi, nefret hepsi ve tabii ki arkadaşlık bugünün de geçerliliğini koruyan insan ilişkilerini
0: hayata
1: inceliyor.
0: Dair bütün duygular.
1: Bütün duygular var. Ankara prodüksiyonunda yaklaşık 1,5 aylık bir prova süreci yürütüldü. Hikaye tabii İspanya'da geçiyor. Almaviva konutunun sarayında. Bir gün içerisinde yaşanan komik olaylar anlatılıyor. Tabii komikliğin yanında aynı zamanda derin de bir hikayesi var. Dediğimiz gibi insan ilişkileri anlatıyor. Orkestra şefleri Alessandro Cedrono ve Rustam Rahmetov dönüşümlü olarak yönetecekler orkestrayı. Dekor ve kostümü Gökçe Şener'e, koreografisi Deniz Alp'e, koro şefliğini ise Ivan Pekov üstleniyor. Tabii çok da güzel bir ışık tasarımı var. Unutmayalım elbette. Ali Gökdemir imzası taşıyor. Çok keyifli bir eser. Tabii koltuğundan kalkmayacaksın. Yani bunu şey yapabiliyorsan, göze alabiliyorsan elbette çok keyifli. Ama dekoru, kostümü her şeyiyle çok güzel hazırlanmış, çok emekli bir eser. Ve tabii ki şunu da söyleyelim. 10 Ekim'de de Jeanne d'Arc Balesi Ankara Devlet Opera Balesi sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Bunu da hatırlatmış olalım.
0: Sen de oyunun ruhunu çok güzel bir anlatımla ifade ettin. Biz de sana severlerin beğenisine sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, son yıllarda hem genç sanatçıları hem uluslararası sanatçıları ağırlayan ve konserleri merakla beklenen orkestralardan biri de Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası. Orkestranın açılış konseri CSUO'da Ankara'da yarın yapılacak. Büyük bir konser olacak ve konserin yönetiminde duayen isim Rengim Gökben bulunuyor. 10 Ekim'de de Bilkent Üniversitesi konser salonunda sezon açılışı konseri var. Bakalım sen de bize orkestralarla ilgili neler söyleyeceksin?
1: Evet, sezon açılış konserleri hep heyecanlıdır. GSO için, opera, bale için. Elbette iki köklü kurumun orkestrası için de öyle olacak. Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın açılış konserinde başarılı violonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil konser verecek. Orhan Veli Özbayran Oda Orkestrası için suite eserini çalacak ve tabii ki ardından Çaykovski'nin Rokoko teması üzerine Varyasyonlar eserini Baltacıgil sanseverler için sunacak. Ve ardından orkestra Sezar Frank'ın senfonisini seslendirecek. Dolu dolu bir klasik müzik konseri diyelim ve tabii ki CSUO'da Ankara Büyük Salon'da da elbette doluluk olacaktır diye düşünüyorum.
0: Her sezon olduğu
1: gibi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın açılış konseri bir hayli yoğun talep görmüş. Bu konserde de aynı ilgi olacak şüphesiz ve tabii ki senin de söylediğin gibi 10 Ekim'de Bilkent Konser Salonu'nda Bilkent Üniversitesi'nin Senfoni Orkestrası'nın sezon açılış konseri var. Bilkent Üniversitesi Senfoni Orkestrası da yıllardır yabancı şefleri, yabancı sanatçıları bünyesinde ağırlamaktan gurur duyan ve bunu da gerçekten çok güzel yapan bir orkestra. Robert Trevino, violonsel sanatçısı bu konserde sanatseverlerle buluşacak. İlgiyle merak edilen bir konser bu da. Çünkü biletleri tükenmiş ve bir ay öncesinden. Dolayısıyla biz iki orkestraya da başarılar diliyoruz. Sezonları hayırlı olsun.
0: İzleyicisi de bol olsun,
1: bol olsun
0: diyelim.
1: Evet.
0: Tiyatroyu özledik mi?
1: Çok özledik.
0: Çok özledik.
1: Evet.
0: O zaman hemen şöyle başlayalım. 1 Ekim'de Devlet Tiyatroları sezonu da bir etkinlikle başlatmış oldu. Tarihin Antik Basamakları programı kapsamında 1-11 Ekim tarihleri arasında Ankara'da Akün sahnesinde 5 farklı bölgeden 5 oyun toplam 10 temsille sanatseverlerle buluşacak.
1: Evet, bu Ankara'ya özel bir program. 2026-2027 sanat sezonu tarihimizi birlikte yazalım mottosuyla açıldı devlet tiyatrolarında. Ve tüm illerde aslında bu mottoyla beraber tarihi oyunları görüyoruz. Ama bunun dışında senin söylediğin gibi tarihin antik basamakları programıyla 5 farklı bölgeden 5 oyun toplam 10 temsil gerçekleştiriyor. İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı Listra oyunuyla başlamıştı program. Ardından Medya Materyal, Kuşlar, Ayaz, Kahramanların Çöküşü ve İzmir Devlet Tiyatrosu yapımı Medya adlı oyunlar seyirciyle buluşacak 11 Ekim'e kadar. Az önce de söylediğim gibi bu sezon biraz daha tarih ağırlıklı oyunları göreceğiz ama Ankara Devlet Tiyatrosu'nun oyunlarına baktığımızda geçen sezondan kalan komedi oyunları, tek kişilik oyunlar, son çocuk oyunlarında bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Yani sanki Kasım ayından sonra daha çok premierleri izleyeceğiz gibi düşünebiliriz. Merakla beklediğimiz bir sezon.
0: Biz de eminim programımız içinde zaman zaman bu güzel oyunlara yer verip detayları sevgili dinleyicilerimize paylaşacağız. Konser dedik, tiyatro dedik.

0: Sen biraz da kitap diyelim. Şimdi de
1: Evet.
0: Antalya'dayız. 16. Antalya Kitap Fuarı 2 Ekim'de başladı. 11 Ekim'e kadar Cam Piramit'te devam edecek fuarda kitapseverler ve yazarlar elbette ki yayın evleri buluşuyor.
1: Evet, en güzel belki de alan kitap fuarları kitap severler için şüphesiz. Ankara'da da geçen yıl 2-3 defa yapılmıştı. Bir hayli yoğun oluyor. Çünkü hem indirimleri yakalıyorlar hem yazarlarla buluşuyorlar. Farklı yayın evlerini görme şansı buluyor kitap severler.
0: Onun farklı bir tınısı ve kokusu var değil mi o fuarların?
1: Kesinlikle, kesinlikle. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Antalya Kitap Fuarı'da bugünü oku, geleceği yaz temasıyla düzenleniyor. Fuarda 250 yayın evi ve 300'ü aşkın yazar okurlarla buluşuyor. Cam Piramit'te düzenlenen fuarda 209 imza etkinliği ve 17 söyleşi gerçekleştiriliyor. Şimdi böyle söyleyince aslında 209 imza etkinliği, bu yazarları bir araya getirmek, yani fuarda standlarının açılması, hepsi ayrı bir ekonomi. Tabii bu hem kitap evlerine hem yazarlara da çok şey kazandırıyor.
0: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Ve tabii önemli isimler de yer alıyor bu imza gününde. Onların da ismini zikredelim. Ahmet Ümit, Ayşe Kulin, İnce Ayalar'ın aralarında bulunduğu çok sayıda yazar okurla buluşacak. Fuar her gün 10 ile 20.00 yani akşam 8 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
0: Kitap severlerin bilgisine sunmuş
1: Duyurulur.
0: olalım. Haftanın yıldızlarını tamamladık. Şimdi izninizle kısa bir ara rica ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biraz sonra Odağında Karşılaşmanın ve iki usta sanatçının olduğu son derece anlamlı bir sergiyi konuşacağız. Az sonra tekrar görüşmek üzere.

1960 yılında Gazi Üniversitesi'ne girdim. Çok şanslıydım. Profesör Adnan Turani Almanya'dan yeni dönmüştü. Derslerimize o giriyordu. Konuşmalarıyla bizi heyecanlandırıyordu. İçimi bir hırs kaplamıştı. Öylesine çok çalışıyordum ki sağlığım bozulmuştu. Artık çalışamayacağım diye bütün boyalarımı arkadaşlarıma dağıtmıştım. Aradan 15 gün geçmeden yine resim yapma açlığı beynimi sarmıştı. Ne boyalarım vardı ne de param. Arkadaşımdan borç alarak yeniden boya satın aldım. Yoğun bir şekilde çalışmaya döndüm. Gençlere en büyük nasihatim şudur ki hiç durup yılmadan çalışın. Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşın. Çünkü bugün Mustafa Ayaz varsa onun sayesinde var. Onun açtığı köy enstitüleri olmasaydı ne benim eğitim alma ne de Mustafa Ayaz Müzesi'ni kurma şansım olacak. Zorlu köy yaşamı koşullarında 5 çocuklu yoksul bir ailede büyüyen ve abisinin desteğiyle ancak 12 yaşında okulla tanışabilen bir birey olarak ya bahçıvan ya da marangoz olmaktan öteye geçmeyen bir hayatım olacak. İşte bu yüzden başta Yüce Atatürk'e, sonra Türk halkına olan borcumu ödemek için hiç durmadan çalıştım ve çalışmaya devam ettim.

0: Sevgili dinleyiciler, karşılaşmalar, üstelik bizi besleyen, zenginleştiren, hayatımıza anlam katan karşılaşmalar ne kadar kıymetlidir, öyle değil mi? Kendi adıma şuna yürekten inanırım. Hiçbir karşılaşma tesadüf değildir. Kimi zaman biz öyle olduğunu düşünürüz ama yanılırız. Yaşadığımız her durum, karşılaştığımız her insan aslında bizim için bir öğretmen ya da rehberdir. Evet, bugün böyle bir girizgah yaptım çünkü sohbetimizin özünde bir karşılaşma var. Peki kimin karşılaşması? Türk resim sanatına ve sanat eğitimine damga vurmuş iki önemli ustanın, Adnan Turani ve öğrencisi Mustafa Ayaz'ın. Mustafa Ayaz Müzesi, ömrünü sanata adamış bu iki dev ismi karşılaşma sergisinde bir araya getirdi. Sergiyi konuşacağız ve iki değerli konuğumuz var. Küratör Nilay Ayaz ve Siret Uyanık. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Bu arada Mustafa Ayaz'ın o güzel berrak Türkçesiyle başladık yayına. Bunu da dinleyicilerimize hatırlatalım sevgili Yasemin.
2: Özlemle anıyoruz. 2 yıl oldu. Şimdi Nilay Hanım'a sorduk. Hem Nilay Ayaz, Mustafa Ayaz'ın kızı. Bu açıdan da duygusal, duygu yüklü bir program. Ben de hemşirelik hukukumu kullanarak gerçekten kendisini hem tanıdığım için hem resimlerini görme fırsatı bulduğum için çok şanslıyım. Başlayalım istersen
0: lütfen,
2: sohbete.
0: İlk soru sende.
2: Evet. Tabii çok özel bir sergi. Aynı zamanda program için özlem ve duygu yüklü dedik ama sergi de böyle. Az önce Burhan da söylediği gibi iki karşılaşma, yani karşılaşmalar gerçekten bazen kadersel oluyor ve birbirini besleyen şeyler. Burada da aslında iki ismin, iki ressamın birbirini nasıl beslediğini gördük. Hoca-usta ilişkisi görüyoruz sanki. Ben önce sizden başlamak istiyorum Siret Hanım. Serginin içeriği nedir? Oldukça çok resim var. 75 eser.
1: Evet.
2: Yani muhtemelen 3 katlı bir müze. 3 katında sergiye mi ayırdınız? Biraz bize içerikten bahsedin istiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Özellikle girişteki Ayaz'ın kıymetli sözleri ve sesi bizi gerçekten etkiledi. Öncelikle teşekkür ediyorum bu programda bu önemli sergiye yer verildiği için. 1960 yılında

0: Gazi Eğitim Enstitüsü resim bölümüne başlayan bir karşılaşma. İki sanatçının yaşamında ve Türk resim sanatında iz bırakan uzun bir yolculuğun başlangıcı. Ve biz bu sergiyi bu iki üstadın Türk resim sanatına iz bırakmış ve yarım yüzyıldan fazla üretimleriyle var olmuş bu iki büyük ustanın eserlerini sergilemek üzere ve eserlerinin dışında kendilerine ait arşiv belgelerini, fotoğraflarını, desenlerini, çizimlerine yer vererek çok önemli bir sergiye imza atmış bulunmaktayız. Kültür Yolu Festivali kapsamında Ankara Mustafa Ayaz Müzesi'nde. Bu sergide Adnan Turani'nin eserleri, Mustafa Ayaz'ın eserleri, desenleri, serigrafileri, büstleri, heykelleri olmakla birlikte arşiv belgeleri, fotoğrafları, mektupları, karşılaşma hikayeleri, dergilerden, birbirlerine olan sözlerinden alınmış alıntılar da yer almakta. Yaklaşık 75 eser var. Bu eserler ilk katta iki bölüm halinde sunulmakta. Müzenin üst katlarında yine Adnan Turani'ye ayrılmış bir bölüm ve Mustafa Ayaz'ın eserleri yer almakta.
1: Tabii Kültür Yolu Festivali kapsamında diyoruz ama Kültür Yolu Festivali bitti. Ankara Kültür Yolu bitti yani. Ama siz serginizi 15 Kasım'a kadar uzattınız.
0: Evet.
1: Ve 15 Kasım'a kadar
0: Evet.
1: isteyenler görebilecek.
0: 19 Eylül tarihinde açtık. 15 Kasım tarihine kadar Mustafa Ayaz Müzesi'nde sabah 10, akşam 17 saatleri arasında ziyaret edilebilir bu sergi. Sergi içerisinde bir panelde yer verdik sanat izleyicileri için ve ikinci bir panel planlaması da yapılmakta. İzleyicilerimiz Balgat'ta bulunan Mustafa Ayaz Müzesi'nde 15 Kasım tarihine kadar bu sergiyi ziyaret edebilirler.
2: Bu muhteşem karşılaşmanın örneklerini birebir
0: Evet.
2: yakından izleme fırsatı bulacaklar.
0: Evet.
2: Peki Nilay Hanım, sadece tabii burada bir resim sergisinden bahsetmiyoruz. Tabii ki mutlaka eserler her biri birbirinden kıymetli. Ama onun ötesinde bir yandan sanatçı kimliği var, bir yandan eğitimci kimliği var, bir yandan düşünce insanı kimliği var. Bütün bunların harmanlandığı bir fotoğraf göreceğiz karşımızda. Ben birazcık da bu zeminde sizinle konuşmak isterim. Neler söylemek istersiniz?
1: Aslında ben şöyle söyleyeyim. Turani Hoca'nın Ayaz'ın hayatındaki yerinden bahsetmek isterim birazcık.
2: Lütfen.
1: Siret Hanım çok güzel anlattı sergi içeriğini. Ben onların birazcık dostlukları üzerinden ele almak istiyorum bu sergiyi. Ayaz hep şöyle söyler. Benim hayatımda iki tane kırılma noktası vardı. Beni ben yapan, Mustafa Ayaz yapan. Bunlardan ilki abim der. Çünkü abim beni 12 yaşında elimden tutup okula götürmese bugün bir Mustafa Ayaz yoktu.
2: Onu biraz açalım mı dinleyicilerimiz için?
1: Tabii
2: Çünkü o
1: ki
2: çok kıymetli bir anekdot.
1: kesinlikle
2: Lütfen.
1: 5 çocuklu yoksul bir ailede dünyaya gelir Mustafa Ayaz. Baba doğuştan sağır değil ama belirli bir hastalık sonucu kulağını kaybediyor, işitme yetisini. Ve dolayısıyla tabii ki yoksul bir aile olduğu için bütün çocukların ona tarlada yardımcı olmasını istiyor. Ama abi buna dayanamıyor. Aslında abiyle arasında da çok yaş farkı olmamasına rağmen 4-5 yaş gibi bir fark var. Abisini de kaybettik. Hepsi
2: Nurlar için.
1: huzurla uyusun.
2: Amin.
1: Abi 12 yaşında Ayaz'ı kolundan tutup okula götürüyor ve okul müdürüne şunu söylüyor. Kardeşim 10 yaşında. Oysa ki Ayaz 10 yaşında değil. 12 yaşında. Ama
2: Çünkü 12 dese
1: 12 dese okula almayacak
2: almayacaklar.
1: müdür. Abi bu kadar duyarlı, bu kadar az bir yaş farkı olmasına rağmen bu duyarlılığı gösterip bugünkü Mustafa Ayaz'ın ortaya çıkmasını sağlayan ilk kişilerden birisi. Ayaz'ın ilk serüveni böyle başlıyor. Ayaz'ı Ayaz yapan abi, hayatındaki ikinci kırılma noktası da Adnan Turani.
2: Turani.
1: Çünkü şöyle söylüyor, 1960 yılında, 1959 yılında Adnan Turani Avrupa'dan dönüyor. Tabii ki bütün öğrencilerin gözdesi hem duruşuyla hem eğitimci yönüyle. Çünkü basma kalıp bir eğitimci değil Adnan Turani hoca. Alışılagelmiş olanı aşılamak istemiyor beyinlere.
2: Didaktik bir yaklaşımı yok.
1: Kesinlikle yok. Her öğrencinin kendi yolunu bulması için onları destekliyor. Ve Ayaz için hep şöyle söylüyor, o çok çalışkandı. Çok dürüstü. Gece gündüz atölyedeydi ve benden iyi faydalandı der. Adnan Turani hocayı tanıma fırsatı bulduğum için de ben çok

0: gururluyum. Müzeye geldiği zaman da ben çünkü bunları çok sık duyuyordum ve o kadar mutlu oluyordum ki bir hocanın öğrencisinden bu kadar güzel bir şekilde bahsetmesi. Ya Ayazcığım derdi, sen benim önüme geçtin yahu, helal olsun sana, iyi ki bu müzeyi kurdun. Hatta hemen sözü gelmişken müzeyi gezenler ya da gezmeyenler için Ayaz müzede birinci katta hocası Adnan Turani için bir onur sanatçısı bölümü ayırmıştır. Hem abisinin ona yaptığı tahta kırık bavulun olduğu, hemen onun yanında da Adnan Turani hocasını onur sanatçısı olarak ağırladığı bir bölüm bulunur müzemizde. Dediğim gibi Ayaz'ın iki tane kırılma noktası var ama tabii ki en önemlisi de bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü hayatta da hep ödül törenlerini almaya gittiğimde bunu sakın söylemeden geçme derdi. Ben Mustafa ama ben Atatürk ilke ve devrimleri ve onun kurduğu köy enstitüleri sayesinde Mustafa Ayaz oldum. Yoksa herhangi bir Mustafa'dan farkım kalmayacaktı der. Köy koşulları altında ya iyi bir marangoz ya da iyi bir bahçıvan olacaktım. Ama o dönemki o aldığım eğitim, işte dediğim gibi oradaki o köy enstitülerinde verilen bu eğitimle birlikte daha sonrasında 60'lı yıllarda Adturani Hoca ile karşılaşması, bunların hepsi çok
1: Çok değerli.
0: çok değerli şeyler. Belki
1: Kesinlikle.
0: bugün Ayaz'ı Ayaz yapan en büyük değerler.
1: Hani böyle kitaplar okuyoruz, diziler seyrediyoruz ya, kurgu diyoruz, geçiyoruz. İşte alın size gerçekten yaşanmış, kitap olabilecek, dizi
0: Film gibi bir
1: olabilecek,
0: hayat.
1: belgesel olabilecek
0: Evet,
1: muhteşem bir
0: kesinlikle.
1: hayat.
0: Kesinlikle.
1: Yani o tahta bavulla başlayan bir yolculuk bambaşka bir yere evriliyor, bambaşka bir noktaya taşınıyor ve iki dev sanatçıyı bir araya getiriyor.
2: Ve Gazi resim bölümüne gelene kadar da belirli sıkıntılar yaşamış, değil mi? Yani resim okuması noktasında da belirli ekonomik sıkıntılar yaşamış Mustafa Ayaz
0: Çok.
2: esasında.
0: Şöyle söyleyeyim. Hani hep müzenin çıkış noktasını sorduklarında şöyle söyler. Bu 40 yıllık bir hayalin gerçeğe dönüşü aslında. Yani öyle kolay gelmedi Ayaz bugünlere. Biz yıllarca ben de dahil olmak üzere bir gecekonduda, bugün Şentepe olarak bildiğimiz bir gecekonduda büyüdük. Ve Ayaz orada resim yapmayı uzun yıllar, 90'lı yılların sonuna kadar ben de o gecekonduda büyüdüm. Orada bir atölye vardı. Gecekondunun altında bir atölye vardı ve bugün vakfa bağışladığı eserlerinin çoğunu o gecekonduda yer alan atölyesinde yaptı Ayaz.
1: Bunların her bir insanın tüylerini diken diken eden ayrıntılar. Onu söyleyeyim size.
0: Ve o şeydeki gecekonduda yer alan atölyesinin bahçesindeki duvarlarına kabartma yapmış kendini tatmin etmek için. Demiş ki ben bugün burayı bir sanat dehasına çevirdim ama bir gün benim de müzem olacak. Bunu yapacağım ve 80'li yılların başında kurduğu bu hayali 2007 yılında Balgat'ta kendi adını taşıyan müzesiyle gerçeğe dönüştürdü.
1: O anda neler hissetti o açılışta?
0: Ya açılışta müthiş mutluydu. Hatta bunun bir şeyi de var. Ben mutluluktan uçuyorum burayı gördükçe diyor. İşte diyor ki benim için en büyük gurur ve çocuklarıma bıraktığım en büyük gurur diyor bu isim ve bu eser. Hakikaten de hem bizim için hem Türkiye için hem dünya için insanlık için bence de bırakılabilecek en güzel eserlerden birisi bir sanatçının yaşarken sanatından kazandığını yine sanat yoluyla halka geri aktarması hem onun
1: Çok
0: açısından
1: doğru.
0: hem ailesi olarak bizim açımızdan hem de Türk halkı açısından gerçekten son derece değerli.
2: Kesinlikle çünkü Ankara'da müzesi olan başka bir ressam yok. Yani Türkiye'de de çok az aslında sayıca. Keşke çok olsa, keşke çok
0: Sayıları
2: olsa
0: artsın tabii.
2: sayıları artsın istiyoruz bu tarz müzelerin. Çünkü önemli koleksiyonlara da ev sahipliği yapıyorsunuz siz. Ben sergiden çok uzaklaşmadan, Mustafa Ayaz'dan da uzaklaşmadan ama onun en çok kıymet verdiği şey müzesi. Müzede başka hangi çalışmalar yapıyorsunuz şu anda merak ediyorum.
0: Şöyle söyleyeyim, müzede dediğim gibi Kültür Yolu Festivali kapsamında Siret Hanım'la çok değerli işlere de ev sahipliği yaptı müze. Onun haricinde müzemizde çocuklara yönelik sanat atölyelerimiz devam ediyor. Bu sene 16. yılımızı yaptık. Yine gençlere ve yetişkinlere yönelik farklı atölyeler tekrar gündeme gelebilir. Kurulduğu zamanlarda da yine resim, heykel, seramik atölyeleri vardı. Onlar Covid döneminde bir sekteye uğradı ama şimdi tekrar gündemde. Çünkü sanatın olduğu yer güzel. En azından hani şu an dediğim gibi bir çocuk atölyemiz var. O devam ediyor. O çok mutluluk verici bir şey. Hedefte yine tabii ki birlikte güzel projeler olacak. Bizi ayakta tutan şey sanat çünkü.
2: Elbette.
1: Şöyle bir soruyla devam edeyim.

0: Sirat Hanım. Şimdi Mustafa Ayaz Hoca demiş ki bunu önemsiyorum çünkü resim tekniği ve felsefesi açısından kıymetli bir cümle olduğunu düşünüyorum. Ben gördüğümü değil de düşündüğümü resmediyorum. Çünkü görülen şeyler doğasal biçim çerçevesi içinde kalır. Oysa resimsel biçim doğasal biçimin tükendiği yerde başlar. Bu felsefeyi birazcık açmanızı rica edeceğim. Hocanın resim sanatına yaklaşımı, felsefesi siz neler söylemek istersiniz?
1: Evet, biz aslında bu sergiyi fikri ilk doğduğunda şöyle bir merkeze odaklandık. Mustafa Ayaz, Adnan Turani'nin öğrencisi ve iki ayrı kuşak. Ve bu öğrencilik sürecinde bireysel yolculuğunu tamamen özgün bir sanatsal anlayışa döndürüyor ve ikisi de iki farklı kuşak olmasına rağmen kendi özgün sanat yolculuğunu gerçekleştiriyor. Ve iki ayrı kuşağın çok özel bir diyaloğu ortaya konuluyor.
0: Belki de sinerji yaratan da bu olsa
1: Ya
0: gerek.
1: evet, burada hocasının da yaklaşımı çok değerli Adnan Turani'nin. Çünkü çok daha soyut ve düşünsel bir dil kullanıyor. Ama Mustafa Ayaz daha çok figürden ve insan yaşamının derin deneyimlerinden beslenen zengin bir sanat dünyasına sahip bir sanatçı. Adnan Turani'nin Ayaz üzerinde tabii eğitimci kimliğinin yanı sıra kendi sanat yolculuğunu oluşturmasında mutlaka çok önemli katkıları var. Ve burada aslında bir şeye de dikkat çekmemiz gerekiyor belki. Bu iki üstad Türk resim sanatı için çok güçlü eserler bıraktılar. Bu sadece sergi olarak, eser olarak değil, kitap olarak, yayın
0: Anladım.
1: olarak da çok önemli eserler bıraktılar. Bunların içerisinde Turani'nin Dünya Sanat Tarihi en bilinen, Sanat Terimleri Sözlüğü, Çağdaş Sanat Felsefesi, Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı, Resimde Geometri gibi önemli eserler ve kitaplar bıraktılar.
0: Başlangıçtan bugüne çağdaş Türk resim sanatı tarihi, modern sanatın gerçek çeyresi ve birçok kitap var
1: Evet.
0: kazandırdı. Buyurun.
1: Biz sergide çeşitli dönemlere de yer verdik. İki sanatçının mesela ortak temaları var. Bunlar içerisinde müzik aletleri, müzisyenler, dansçılar. Bunlar ortak temalar. Bu ortak temaları iki ayrı özgün anlatım biçimiyle oluşturulmuş eserler üzerinden görebiliyoruz, okuyabiliyoruz. Dansçılar, Aşıklar serisi, portreler. Bu arada sergi içerisinde Adnan Turani'nin kendi otoportresinin yanı sıra öğrencisi Ayaz'ın da portresini yaptığı bir çalışması var. Bu da çok önemli. Önemli bir buluşma, önemli bir karşılaşma. Ayrıca sergi aslında çok özel bir şeye de ilk öncülük yapıyor. Çünkü bu kadar önemli iki üstadın, hatta Turani'nin Ayaz önce öğrencim oldu, sonra asistanım, sonunda da dostum oldu dediği, ikisi için de çok önemli bir sanatsal yolculuğun paylaşıldığı bir hayatın anlatıldığı bir sergide çok özel bazı eserlere de bizi karşılıyor ve ilk kez yapıldığını görüyoruz. Yani daha önce bu iki büyük üstad, hoca ve öğrencisi sergi açmamışlar ortak olarak. İlk kez bu sergide bir araya geldiler. İkisinin de bir anlamda bir saygı sergisi de oldu
0: Doğru.
1: aslında, anılarına saygıyla. Çünkü 90 yaşına kadar yaşadı Adnan Turani ve üretti. Yine Ayaz da aynı şekilde 87 yaşına kadar, son dönemlerine kadar hep üretimleriyle var oldular ve Türk sanatına, dünya sanatına çok değerli eserler bıraktılar. Ve bu üretimleriyle şu an müzede, hem sergide hem de müzenin diğer katlarında çok sayıda eserler izleyicileri bekliyor olacak. Burada biz bu dönemleri ele alırken 1970 sonrasını ele aldık daha çok üretimleriyle ve son döneme kadar da sergide eserleri görebilirler izleyiciler.
2: Siret Hanım dedi ki daha önce hiç sergi açmamış iki usta. Konuşmuşlar mıydı biliyor musunuz? Evet, ortak sergi açalım ya da hiç dillendirilmemiş bir şey miydi? Ya da
3: Bence ya
2: konuşulup yapılmamış da
3: yok.
2: olabilir, vakit olmamıştır.
3: Şöyle söyleyeyim, daha önce hiç konuşulmadı. Çünkü Adnan Turani Hoca'nın müze açıldıktan sonra sanırım 2009 yılı, 2010 yılı gibi bireysel, kişisel olarak bir sergisi oldu müzede. Ancak hiçbir zaman bu kadar birbirini seven iki hoca öğrenci demeyeceğim, baba evlat diyeceğim.

0: Çünkü Ayaz Adnan Turani Hoca vefat ettikten sonra ele aldığı bir yazısında "ben babamı kaybettim" yazıyor. Onun için bir baba figürü. Hani bu kadar sanatla başlayıp bir dostluk bağına dönüşen ikilinin ilişkisi hiçbir zaman müzede "hani hocam birlikte bir sergi açalım" hani muhabbeti olmadı. Belki Ayaz'ın aklına geldi ama ona cesaret edememiş olabilir mi? Böyle büyük bir üstadla benim aynı yerde sergim olur mu düşüncesi olabilir mi diye düşündüm ama
1: Ne
0: hiç.
1: kadar mütevazı bir yaklaşım
0: Evet,
1: ki büyük
0: değil mi?
1: ihtimalle öyle olduğunu
0: Kesinlikle
1: düşünüyorum.
0: öyle olduğunu düşünüyorum ben de aynı şekilde. Belki bunu dillendiremedi. Ama daha sonra biz bunu hani düşününce dedik ki ikisi de birbirini çok seviyor. Hiç birlikte sergi açmamışlar. Bu hakikaten hem büyük bir buluşma hem bir karşılaşma. Yani bu karşılaşmayı onlar hayatta yaşarken gerçekleştirememiş. Ama ben onların ruhlarının bir yerde bizi izlediğini, bizim güzel işler yaptığımızı hissettiklerini düşünüyorum.
1: İçtenlikle bir şey
0: Evet,
1: söyleyeyim mi?
0: kesinlikle.
1: 5 saniye önce aynı kelimeler yüreğimden geçti.
0: Teşekkür
1: Ben
0: ederim.
1: sevdiklerimizi tamamen kaybettiğimize asla
0: Yok,
1: inanmam. Onlar
0: kesinlikle.
1: bizimle birlikte yaşamaya devam
0: Evet,
1: ediyorlar.
0: kesinlikle.
1: Eminim her ikisi de o gün o sergide olacaklar.
0: Olduklarına da inanıyorum. Çünkü dediğim gibi yani hayat bence sonlanmıyor bir şekilde ölümle de birlikte. O enerji her zaman devam ediyor diye düşünüyorum. Birbirimizde bıraktığımız frekansla birlikte. Muhtemelen onlar da bu güzel işi görmüşlerdir. Çok mutlu olmuşlardır. Yani biz bunu başarmış olmanın, onları bir araya getirip bu karşılaşmayı Mustafa Ayaz'ın kendi müzesine, hocasına da yer verdiği müzesinde onları birlikte bir araya getirmenin tabii ki sonsuz mutluluğunu yaşıyoruz.
2: Ruhları şad
0: Evet,
2: olsun
0: ruhları
2: ama
0: şad
2: aynı
0: olsun.
2: zamanda da çok duygu yüklü bir sergi. Aynı zamanda ziyaretçileri bu duygusallık da karşılıyor. Çünkü serginin içerisinde bir bölümde Ayaz'ın Turhani'nin öldüğü gün kaleme aldığı el yazısıyla aldığı, hatta böyle minik bir çizimle de bir tabut ve alttaki iki insanı resmettiği çok dokunaklı bir yazısı da var. Belki Nilay Hanım o yazıyı okuyabilir.
1: Var mı aklınızda
0: Şöyle
1: kalan o?
0: söyleyeyim, hatırımda kaldığı kadarıyla dediğim gibi Turani Hoca Ayaz için sadece bir hoca değildi.
1: Bir
0: Bir
1: baba
0: baba
1: figürü.
0: figürüydü çünkü babasından sonra dediğim gibi Ayaz'ın belki de iki tane babası vardı diyor. Birisi biyolojik babası, ikincisi de hem abisi hem Adnan Turani olabilir. Çünkü yaşadığı sürece dilinden düşürmedi ve o vefa borcunu da onlara müzede birinci katında hem abisine hem hocasına ayırdığı bölümle de taçlandırdı. Aklımda kalan kadarıyla 16 Aralık 2016 yılında Adnan Turani hocayı kaybettik ve Ayaz muhtemelen 3 gün sonra kaleme aldığı yazısında, biz daha sonra günlüklerinde bulduk bu yazıyı, 19 Aralık 2016 tarihli bir not bu. "Bugün Kocatepe Camisi'nden hocamı uğurluyorum, babamı" diyor, "babamı.
1: Sizin dediğiniz gibi
0: Evet.
1: işte hem hoca hem baba.
0: Hey gidi koca adam, o tabutun içine nasıl sığdın" diyor. Ve Siret Hanım'ın da dediği gibi altta küçük bir çizimle birlikte bir tabutu taşıyan iki kişi, "dişlerimi sıkıyorum, kendimi tutuyorum, haykırmak istiyorum,
2: Haykırmak
0: ağlamak
2: istiyorum diyor.
0: istiyorum ama yapamıyorum" diyor.
1: Ve duygularını
0: Tüylerimize
1: belki
0: diken
1: de
0: diken eden.
1: o resimle
0: Böylesine
1: dışa vuruyor.
0: Duygu yüklü bir paylaşımda müzede geldiği zaman ziyaretçileri karşılayacak. Sizin de ilk yayının başında söylediğiniz gibi o farklı fotoğraflardan hem Gazi Eğitim'deki hem müzedeki hem farklı sergi açılışlarında birlikte çekilmiş karelerinin olduğu o güzel fotoğraf karelerinin altında bu notu da okuma şansı olacak Ayaz'ın el yazısıyla.
2: Harika,
1: Az
2: çok güzel.
1: önce Siret Hanım çok önemli bir şey söyledi. Hani günümüzde biraz şuna indirgendi ya, ne yazık ki işte sevgi ve dostluk gibi kavramların biraz yüzeyselleştiğini hissediyorum. Yani anlamını kaybetti demeyeceğim ama biraz sanki bir şeyler basite indirgeniyormuş gibi. Halbuki Adnan Turani Mustafa Ayaz hakkında şunu söylüyor. Ayaz önce öğrencim. Bakın sindire sindire gidiyor süreç. Sonra asistanım ve sonra arkadaşım oldu. Yani orada müthiş sevgiyi bir sindirme, bir içselleştirme, öyle bir serüven olduğunu hissediyorum. Bilmem yanılıyor muyum bu teşhisime, ne dersiniz?
0: Yok. İşin açıkçası yok. Ben bunu hakikaten gerçekten dediğim gibi çünkü Turani Hoca çok fazla, tabii ikisi de sağlıklı ve hayattayken oldukça sık ziyaret ederdi müzeyi. Birlikte müze katlarını gezerlerdi. Dediğim gibi birinci katta kendi köşesini gördüğü zaman, hatta bu bir sanatsever tarafından da bir kamera kaydına alınmış. Şöyle söylüyor: ya Ayazcığım, iyi ki yaptın bu müzeyi, ne akıllı adamsın sen. Hem bana da böyle bir köşe verdin diye. Yani dolayısıyla güzel bir şey.
1: Harika bir sinerji olmuş.
2: Evet.
0: Yani bu dostluk bağı, dediğim gibi ben bunu hissettim. Yani hiçbir zaman şeyde kalmamış. Hoca öğrenci ilişkisini geçmiş. Onlar her gün muhabbet eden insanlardı. Ben birebir bunu, çünkü dediğim gibi her akşam işte ne yedin, ne içtin. Artık o hoca öğrenci ilişkisi baba ve evlat gibi her gün.
1: Et tırnak gibi olmuş herhalde. Bir yüreğin iki parçası gibi diyelim aslında baktığımızda.
0: Kesinlikle. Ne kadar güzel bir şey ama o hoca öğrenci ilişkisini aşıp yani böylesine değerli bir dostluğa sahip olmaları ve bunu yıllarca sürdürebilmeleri, egosuz olarak.
1: Kesinlikle öyle.
2: Her ikisi de hocaların hocası ve her ikisi de bence gençlere, bu yolda yürüyenlere ışık olacak kadar önemli bir hayat hikayesini bıraktılar geride.
3: Tabii kendi ekollerinden de çok sayıda sanatçı yetiştirdiler, örnek oldular, hala da olmaya devam ediyorlar. Bugün rastladım İona Kuçuraydı Hoca'nın, onu da program öncesinde rahmetle anmıştık. Şöyle bir sözü var: en zor olan şey hayatta insan ilişkileri. Onu başarabilen çok şanslı ve çok başarılı demektir. Bence iki büyük ressam bunu başarmışlar. Yani insan ilişkilerini çözmüşler. O hocalıktan arkadaşlığa giden o köprüyü nasıl aşacaklarını bilmişler esasında. Tabii müzeden bahsettiniz ama müze kurulmadan önce sizin çocukluğunuzda yaşadığınız yere, evinize geliyor muydu Adnan Hoca?
0: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben 80 doğumluyum. Biz 5 kardeşiz. Çok net hatırlamıyorum. Muhtemelen belki gelmiştir ama ben 80 yılından sadece 90 yılına kadar bu bahsettiğim Şentepe'deki gecekonduda yaşadım. Ama öncesinde çok yüksek ihtimal gelmiştir diye düşünüyorum Turhani Hoca.
1: Bir de zaman zaman hani konuşmalarınızda seninle de paylaşırız ya. Benim hayatımda en karşı çıktığım cümlelerden biri şudur: ben oldum. Ya ben oldum diye bir şey yoktur. Hayatın hangi alanında olursa olsun. Şimdi Mustafa Ayaz Hoca'nın bunu çok güzel betimleyen, bana göre örnek bir cümlesi var. Diyor ki, sanat doyumsuzluktur. Doyuma ulaştığınız zaman enerjiniz sönmüştür. O nedenle kendime her zaman yeni heyecan kaynakları bulurum. Bir heyecan bir defa yaşanır, onu tekrarlamaya çalışırsanız da yapay bir iş ortaya çıkar demiş. Yani belki de bu felsefi yaklaşım, bu bakış açısı o sonuna kadar bitmeyen enerjiyi, bir şekilde yeni resimleri yaratabilme duygusunu ve güdüsünü de beraberinde getiriyor. Ne dersiniz?
0: Şöyle söyleyeyim, onun çok güzel bir sözü var. Henüz en güzel resmimi yapamadım der. Günlüğüne düştüğü notlarda, elim kolum tuttuğu sürece de o en güzel resmi yapmaya çalışacağım. Sizin de dediğiniz gibi hiçbir zaman oldum demedi. Onun için belki de hani hep kendisini geveze elim olarak tanımladı Ayaz. Geveze elli ressam olarak tanımladı. Doyum bilmeyen yaratma sancıları midemi de deliyor, beynimi de diyor. Yani çünkü yaratma sancısı duymayan bir insan bu kadar çok üretmek istemez.
1: Kesinlikle öyle.
3: Kaç resmi var?
0: Vakfa, şöyle söyleyeyim, müzede vakfa bağışladığı 474 adet resmi var, ancak elbette ki 5000'in üzerinde. Bunlar sadece yağlı boya tablolar. Sayısını size çok tarif edemeyeceğim kadar da çok fazla deseni var.
3: Deseni var. Şimdi dediniz ki günlükleri, bu günlüklerini açmayı düşünüyor musunuz? Özel hayata tabii şey ama... Yine de belirli bölümlerini paylaşacak mısınız mesela?
0: Belirli bölümleri o hayatta yaşarken çok sevdiği arkadaşı, o da Nurlar içerisinde uyusun, Zafer Gençaydın Hoca kitabını kaleme alacaktı ama onu da kaybettik. Bir kitap yazılacaksa Zafer'cim sen yaz bunu derdi. Beni en iyi tanıyan sensin, çünkü Mustafa Ayaz Müzesi'nde yer alan Mustafa Ayaz kitabını da Zafer Gençaydın Hoca yazmıştı. O gerçekleşemedi ama bizim aile olarak kafamızda böyle bir proje var. Dediğim gibi o belki günlüklerin tamamını değil ama toplumla buluşması gereken, onlara ışık tutacak olan kısımlarının paylaşılması gerekir. Yani bir kitap çıkması gerekir sizin de söylediğiniz gibi. O zaman tabii ki bu günlüklerdeki değerli kısımlar da paylaşılır.
3: sıkı bir günlükçü müydü? Yani böyle sıkı sıkıya her günü not eden birisi mi, yoksa aklına geldiğinde duyguları yoğunlaştığında mı
0: Aslında
3: günlük
0: ben şöyle
3: tutuyordu?
0: söyleyeyim, ben sonra anladım tabii

0: ki Ayaz sadece resim yapan birisi değil. Ayaz benim gözümde aynı zamanda gerçekten bir filozof. Çünkü resimlerinde sadece resim yapmıyor. Müzeye geldiğinizde dikkat ettiyseniz resimlerin üzerinde bolca sözler var.
1: Evet.
0: Hatta şey diyor,

0: Belki programın sonuna geliyoruz ama çok da merak ediyorum. Kaç kardeşiniz?
1: Beş
0: Kaç
1: kız.
0: beş kız kardeşsiniz? İçinizde resim yapmayı seven var mı? Ya da bu
1: Şöyle söyleyeyim.
0: mesleğe
1: İçimizde, yani belki tabii ki resim yapmayı sevmek hepimizde vardır ama bence resim yapmak, Ayaz'ın da dediği gibi, resim yapmak benim mesleğim değil, nefesim diyor. Yani bunun bence de bir nefes alma biçimi gibi olması
0: yönelen.
1: lazım.
0: Doğru,
1: Aksi takdirde
0: doğru.
1: bir hobi olmaktan öteye geçemez. Dolayısıyla yani bu mesleği yapabilmek için hakikaten nefes alır gibi ona yaklaşmanız lazım. Dolayısıyla resim yapan yok.
0: Yok.
2: Evet, yavaş yavaş toparlayacağız. İsterseniz bir de şunu da bitirelim. Biraz şöyle düşünüyorum. Sanat biraz da insanın yaşam yolculuğu boyunca kendisini yıllar boyunca yeniden keşfetmesi,
1: Tabii.
2: yeniden doğurması. Bu anlamda son noktayı da bununla koyalım. Yaratım süreci, ortaya eserler koymak. Bu perspektiften bizimle neler paylaşırsınız?
0: Evet, sanat bence çok alt başlığında o kadar çok şeyle ifade edilebilir bir olgu ki bence ölümsüzlük de diyebiliriz. Çünkü şu an biz iki büyük üstadı ve sanatını konuştuk. Ama bu 100 yıl sonra da kalacak, yaşamaya devam edecek. Bizler bu önemli üstadların, bizden önceki, geçmişteki birçok sanatçının eserlerini bugün dönüp baktığımızda dünyayı şekillendiriyoruz, anlamlandırıyoruz ve bizden sonraki nesiller ya da bu dönemlerin sonrasında, bu dönemlere geri döndüğümüzde de yine aynı şekilde sanatla bu dönemi okuyacağız ve anlayacağız ve hayatı daha da anlamlı kılacağız. Ve iyi ki sanat var. Bu sanat aslında toplumun, insanların, herkesin ortak bir birleşme noktası, bir
2: Evet.
0: buluşma noktası ve güzelliklerin paylaşıldığı bir platform. Ve biz herkesi sanatla iç içe olmaya davet etmek istiyoruz.
2: Ne güzel bir davet.
0: Şifalandırıyor. Kesinlikle çok güzel bir
2: İyi ki sanat
0: davet.
2: var diyerek zaten son noktayı koydunuz. Ağzınıza sağlık.
0: Evet,
1: Teşekkürler.
0: çok da güzel aslında eserlere, çalışmalara imza atıyorsunuz. Çok başarılı bir küratör gerçekten Sile
1: Çok
0: Hocam.
1: teşekkür ederim. Sağ
0: İnşallah
1: olun.
0: diğer çalışmalarınızı da bir programda ele alırız.
1: Evet, her
0: Yeni
1: zaman.
0: eserlerinizi, yeni sergilerinizi tekrardan konuşma fırsatı
1: Çok
0: buluruz.
1: teşekkür ederim.
0: Program
1: Tabii ki
0: yetmiyor çünkü.
1: ülkenize.
0: Yetmiyor. Gerçekten
1: Evet.
0: yetmiyor.
2: Yine su gibi aktı gitti.
0: Aktı gitti aynı.
1: Evet.
2: Vedalaşalım istersen yavaş yavaş.
0: Vedalaşalım değil mi? Çok çok güzel, çok duygulu, özlem dolu bir program sunduk bugün. Bizim için de çok özel oldu gerçekten. Yine her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Hayallerinizin hayat bulduğu, sanatla buluştuğu bir hafta olsun. Hoşça kalın.
2: Ben de izninizle Cahit Zarifoğlu'ndan bugünkü yayınımızın ruhunu yansıtan anlamlı bir cümleyle veda etmek istiyorum.
0: Evet.
2: Demiş ki, güzel insanlar biriktirin, nasılsın yerine yüreğin iyi mi diye sorsunlar.
0: Ah, evet.
2: Yaşam yolculuğunuzda güzel yürekli insanlarla karşılaşmanız dileğiyle sevgili dinleyiciler, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tiyatro sanatçısı ve eski diksiyon hocalarından Suat Taşer demiş ki, konuşurken sesler tesbih taneleri gibi ardı ardına değil, bir zincirin halkaları gibi iç içe geçmiş olmalı. Tesbihin taneleri birbirinden farklı olabilir. Bazen kimi küçük, kimi büyüktür. Bir ip hepsini yan yana dizebilir.

0: zinciri oluşturan baklalarsa yanındaki halkayla uyum sağlamazsa zincir kopar. Zincirin halkalarının yani baklaların birbiriyle uyumlu olması gerekir. Konuşurken söylediğimiz kelimeler de birbiriyle uyumlu olmalı ki konuşma zincirimiz sağlam olsun. Konuşma zincirimizin halkalarından biri ulamadır. Ulama, yazılışta değil, okunuşta gerçekleştirilen bir ses oynamasıdır. Akşam oldu diye yazarız da, akşam oldu diye söyleriz. Şişeler vazo oldu cümlesindeki vazo oldu kelimelerinin karışmaması için iki o sesi ayrılır ve vazo oldu deriz. Demek ki iki sesli harf yan yana gelince ulama yapamıyoruz. Ulama, bir sözcüğün sonundaki süs harfin kendinden sonra gelen sözcüğün başındaki ünlüyle birlikte söylenmesidir. Akşam oldu, sabah oldu, gün ışıdı, bir adam, nasıl olur gibi örneklerde ulama vardır. Ulama konuşmaları daha seri kılar. İki isimli kişilere hitap ederken söz akışını kolaylaştırır. Ahmet Arif, Mehmet Akif, Hasan Ali, Yunus Emre, Özlem İpek gibi adlarda ahenkli bir söyleyiş ortaya koyar. Diksiyonun özelliklerinden olan ulama, söz akışını kolaylaştırır. Konuşmamız sakin akan bir nehir gibi düzenli kıvamda ilerler. Ulama deyince ekleme, ilave etme, katma, bağlama gibi anlamlar akla gelebilir. Türk Dil Kurumu ulamayı şöyle tanımlıyor. Ard arda gelen iki kelimeden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikinci kelimenin başındaki ünlüyle ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi. Ama yalnızca son sesi ünsüzle bitip ilk sesi ünlüyle başlayan ardışık sözcükler arasında geçerlidir. Sözcüklerin arasına nokta, virgül gibi noktalama işaretleri konulmuşsa ulama yok demektir. Ancak sürekli olarak ulama yaparak akıcı bir konuşma yeteneği kazanılmaz. Üstelik yanlış bir söyleyişe de yol açabilir. Yanlış ulamalar şiirlerde veya tiyatro eserlerinde fark edilebilir. Örneğin Karacaoğlan'ın Elif adlı şiirindeki Ak Elleri Kalem Tutar dizisi ulama yapıldığında Ak Elleri Kalem Tutar diye okunursa Ak Eller Ak Eller diye söylenebilir. Türkçenin kendi sözcüklerinin sonunda B, C, D, G ünsüzleri bulunmaz. P, Ç, T, K ünsüzleriyle biten Türkçe sözcükleri ulama sırasında yumuşatmamak gerekir. Yani balık alan, balı galan olmaz. Ancak Türkçe'ye başka dillerden geçen ve tonlu yani yumuşak bir ünsüzle biten kelimeler ünlüyle başlayan bir kelimeye ulanınca sına döner. Bu durumda harp okulunu harp okulu diye söylemek gerekir. Şehit oldu yerine şehit oldu denir. Cümlede ulamaya uygun sözcükleri ayrıca vurgulayarak değer belirtmek istediğimizde ulama yapılmaz. Örneğin, hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Divan şiirinde de ulama vardır. Yahya Kemal Beyatlı'nın Ömrün şu biten neşvesi tam olsun erenler, son meclisi cam üstüne cam olsun erenler dizelerinde, tam olsun erenler, cam olsun erenler sözlerinde ulama yapılır. Kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Kadim Kökler.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Kadim Kökler programıyla daha sizlerle beraberiz. Bizleri radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bugün Türkiye'de, Türk kültüründe, tarihsel olarak Anadolu'da da yine köklerimizin çok önemli bölümünü kapsayan madenlerle ilgili konuları konuşacağız. Özellikle de genç Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla beraber Türkiye'deki bir sosyal donatı olarak maden kültürünü de sizlerle paylaşacağız. Elbette Kadim Kökler programında çok kıymetli bir konuğumuz var. Cumhuriyet'in maden yatırımları ve kültürel etkisi üzerine söyleşeceğiz.

0: edeceğimiz isim jeoloji mühendisi Doktor Vedat Oybür. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Vedat Hocam, tabii siz hem maden tesisi kurdunuz hem işin akademik tarafında bulundunuz. Aynı zamanda da hala daha hem dergilerde, gazetelerde, televizyonda dönem dönem madencilik üzerine de yayınlar yapıyorsunuz, söyleşilere katılıyorsunuz. Bugün de bizi kırmadınız. Kadim Kökler programında aslında Türkiye'nin maden tarihini ve kültürel etkisi üzerine keyifli bir programı sizinle birlikte gerçekleştireceğiz. Öncelikle şuradan başlayalım mı? Biz hep Türk kültüründe bir Türkler madenleri işlediler ve işte Orta Asya'dan çıktılar gibi bir
1: Evet.
0: efsane midir, gerçek midir? Dilerseniz buradan başlayalım mı?
1: Yani bu tamamen o Türklerin zor durumdan kurtulmak için nasıl güçlük çektiklerini anlatan bir efsane. O söylencelerde Demir Dağı'nı körüklerle erittikleri söylenir. Oysa ki gerçek öyle değildir. Demirin teknolojik olarak işlenmesi tarihi Hititlerle başlar. Milattan önce 1700 yılında ancak demir dünyada işlenmeye başlamıştır. Yani ondan önce demiri eritmek ve onu işlemek mümkün değildir. Çünkü demir diğer madenlere göre çok yüksek sıcaklık ister. Türklerin ne kadar güç şartlar altında kendilerini kurtardıklarını anlatır.
0: Evet, o birazcık da bu taşı sıksam suyunu çıkarırım gibi.
1: Evet,
0: Yani Türkler
1: onun gibi bir şey. Evet.
0: güçlüdür. O zaman
1: Evet.
0: dilimizde de demek ki madenlerin bir etkisi var hocam.
1: Olmaz mı? Tabii ki. Tabii ki. Anadolu tarihine baktığımız zaman madencilik uygarlıkla özdeştir. Yani neredeyse hemen hemen aynı zamanda başlarlar. Bizim Anadolu'da tarım devrimini yapıp da yerleşik düzene geçtikleri zaman hemen hemen milattan önce 10 bin yıllarıdır. Madencilik de milattan önce 8 bin yıllarında başlamıştır. Yani çok erken başlamıştır. Milattan önce 7 bin yıllarında da artık bugün metalurji dediğimiz madeni ısıyla eritip şekil vermeye başlamışlardır.
0: Evet, peki hocam, Anadolu'daki tabii Türkler geldiğinde yerleşik bir maden kültürü mü vardı o zaman?
1: Muhakkak, yani demin de söyledim, madencilik milattan önce 8 bin yılında başlıyor. Şimdi Anadolu'daki madencilik dünyada ilk başlayan yerdir. Hem madencilik hem de metalurji ve Anadolu'dan bütün dünyaya yayılmıştır. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Ve o madenlerin işlenmesindeki bütün ilkler Anadolu'ya aittir. Mesela ilk yeraltı madeni Çorum'da açılmıştır. Milattan önce 4500'de kalayın bakıra katılıp tunç yapılması ilk önce yine Anadolu'da olmuştur. Milattan önce 3000'lerde. Anadolu hep madencilikte öndedir.
0: Peki Diyarbakır Çayönü, Aksaray Aşıklıhöyük, Konya
1: Evet.
0: Çatalhöyük. O zaman şöyle de bir şey mi var hocam? Tarımla birlikte madencilik hep baş başa mı
1: Zaten evet,
0: ilerlemiş?
1: tabii. Yani o tarımı yaparken kullandıkları aletler ve yerleşim yerlerini inşa ederken kullandıkları aletler, taşlar hep madencilikle çıkmıştır. Onun için yani ikisi beraber yürümüştür her zaman.
0: Tabii tarımla da karınları doydukça çanak çömlek yapımı da gelişiyor ama o
1: Çanak çok
0: madenleri değil mi?
1: sonra, madencilikten çok sonradır çanak çömlek.
0: Evet.
1: Önce madencilikle başlar.
0: Peki Anadolu'da hocam bu maden kültürü içerisinde bakır, demir hangisi en önce ve çok etkili bir şekilde
1: İlk
0: başlıyor?
1: önce bakır madenciliği başlar. Çünkü en kolay işlenebilen bakırdır. Onu soğuk bile döverek, yontarak işlemişlerdir soğuk halde bile. İlk önce bakırla başlar. Sonra bakır çok düşük bir sıcaklıkta eritildiğinden onun metal işlemesine geçilir. Bakırdan sonra kurşun ve gümüş işlemeciliği başlamıştır. Yani işleme dediğim metalin çıkarılması cevherin içinden, onun zenginleştirilmesi cevherin. Daha sonra altın madenciliği başlamıştır. Anadolu altında da ilktir. Yani Malatya'da Aslantepe'de milattan önce 3000 yılında altının biçim verildiği buluntularla görülmektedir. Mesela dünyadaki ilk altın para da milattan önce 700'de Salihli Sarp'ta kullanılmaya başlamıştır. Devamlı ondan sonra artık madencilik çok gelişmiştir. ve milattan önce 2000 yıllarından itibaren Anadolu'da artık bir sanayi haline almıştır madencilik.
0: Hititler dediğimizde mesela Hititler hocam tarımda da çok etkililer.
1: Evet, su mühendisliğinde de çok ileri.

0: ve işte madencilikte de ileridirler. Özellikle demiri teknolojisini Hititler bulmuştur. Yüksek ısıyı sağlayacak üfleç dediğimiz boruları keşfetmişler, körükleri yapmışlar ve yüksek ısıyla demiri eritip ilk önce sarayın aletlerinde ve silahlarında kullanmışlar. Sonra 200 yıl kadar sonra da artık demir bütün halka inmiş ve tarım aletleri bile demirden yapılır olmuştur.
1: Peki şimdi Hititlerden bahsettik, Lidyalılardan bahsettik. Devamında da bir de Roma dönemi var tabii, değil
0: Evet,
1: mi?
0: evet.
1: Roma'da da askeri mühimmatın veya baktığınızda işte kullandıkları her şeyde bir
0: Evet.
1: metal var.
0: Evet, sadece yani metaller değil, başka bizim endüstriyel ham maddeler dediğimiz metal olmayanları da Roma işletmiştir. Roma döneminde Anadolu'da madencilik yani zirvesine çıkmıştır. Mesela boru herkes çok yeni zanneder. Halbuki boru ilk kez Romalılar anlamıştır. Temizlikte kullanılabileceğini ve Bandırma'dan boru Roma'ya gemilerle yollamışlardır ve Bandırma'nın adından yola çıkarak pandermit demişlerdir. Ve oradaki oluşan mineral de sonradan pandermit adını almıştır.
1: Batı Roma'ya mı
0: Tabi
1: yollamışlar
0: tabi
1: orada?
0: İtalya'daki
1: Aa.
0: Roma kentine gönderilir
1: Evet.
0: temizlikte kullanmak için. Mesela şimdi bizim Anadolu'da hep kök boya kullanılır tekstilde.
1: Evet.
0: Fakat Avrupa'da kök boya bilmediklerinden onlar şapla renkleri kumaşın üzerine sabitlerler. Onun için Anadolu'da da Roma döneminden başlayarak şap madenleri işletilmiş ve onlar da dışarıya ihraç edilmiştir. Onun yanında tuz var mesela. Tuz da çok erken dönemlerde işletilmeye başladı. O dönemlerde en kıymetli maldır tuz.
1: Şimdi yavaş yavaş Osmanlı'ya da
0: Tabii
1: geliyoruz
0: tabii.
1: ama biraz da Selçuklu
0: Olur.
1: dönemine bakalım mı?
0: Tabii tabii tabii.
1: Selçuklu'nun mesela inşa ettiği camilerde
0: Evet.
1: ya da diğer sosyal donatılarında yine madenciliğin etkileri var mıdır Anadolu'da hocam?
0: Kesinlikle yani Selçuklu'da işte bu antik dönemlerden gelen bakır, kurşun, gümüş, altın o madenlerin işletmişlerdir. Yani bakır madeni işletildiği yerleri biliyoruz kayıtlı olarak. Gümüş işletilmiştir çok yerde. Ama altın para basmışlardır fakat nerelerde altın işlettiklerini bilmiyoruz. Mesela demiri işletmişlerdir Toros dağlarında. Selçuklu'da da madenler çok yoğun olarak kullanılmıştır.
1: Selçuklu döneminde kervanlarla Anadolu'dan Avrupa'ya maden ihracatı yapılıyor muydu hocam, ticareti?
0: Daha çok işte demin söylediğim gibi Roma döneminde şap gitmiştir. İki yerden şap gitmiştir. Bir Kütahya Gediz'de vardır. Şaphane diyoruz bugün adına. Oradan İzmir'e kervanlarla gitmiş ve oradan gemilerle Avrupa'ya şap gönderilmiştir.
1: Evet, peki çok köklü tabii kadim bir maden
0: Evet.
1: kültürü olan Anadolu'da Osmanlı iktidara, Osmanlı hükümranlığı döneminde tabii sadece aslında bir dünya imparatorluğu bu madenleri nasıl işletmeye devam etmiş? Yani gücüne nasıl bu
0: Evet.
1: madenler güç katmış Osmanlı'nın?
0: Şimdi Osmanlı dikkat ederseniz tarihine bakarsanız Osmanlı kurulduktan sonra hemen o Marmara Denizi'nin güney bölgesine İznik, İzmit, Bursa oralara yerleştikten sonra Balkanlara geçer. Ve Balkanlarda fethettiği bütün yerler özellikle silahlarda kullanılan kurşun ve bakır ile parada kullanılan gümüş madenlerin olduğu yerlerdir. İlk fethettikleri yerler oralardır. Fatih Sultan Mehmed'in döneminin sonuna doğru zaten bütün Balkanlardaki ve Anadolu'daki işletilmekte olan maden ocakların hepsi Osmanlı mülküne girmiştir. Yani Osmanlı o dönemde o yörede bütün madenlerin sahibi olmuştur. Ve Osmanlı burada çok akıllı bir maden yönetimi göstermiş. Bu madenlerdeki çalışma düzenine hiç dokunmamıştır. Çalışanların haklarını hiç değiştirmemiştir. Ve oradaki uyguladıkları yöntemleri, ölçü ve tartı birimlerini hiç değiştirmemiştir. Ve üstelik Balkanlardaki madenlere modernleştirme, yenileştirme için sürekli Orta Avrupa'dan uzman maden ustaları getirmiştir. Ve madencilik Osmanlı'nın ilk gelişme dönemi dediğimiz dönemlerde çok gelişmiştir.
1: Osmanlı'da sizin yine bazı makalelerinizde de var arayıcı
0: Evet,
1: dediklerimiz bir
0: evet.
1: grup var. Onlar Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorlar ve
0: Evet, evet.
1: maden arıyorlar
0: Evet, evet.
1: aslında. Doğru mu hocam?
0: Doğrudur. Osmanlı'da madenler tamamıyla devletindir. Devlet arayıcıları yollar her yere ve

0: madenleri keşfettirir. Hatta maden ihbarı yapanlara para ödülü verilir. Onun dışında işletmeleri de yine Osmanlı kendisi yapar ve orada emin dediği görevliler çalışır ve bunlar maden işletmelerini yönetirler.
1: Maden kültürünü sahiplenen şehirlere baktığımızda Gaziantep gibi farklı evet, şehirlerde evet. Bakırcılık aslında ustalığı çok evet, gelişiyor. Evet, evet. Darphane var zaten. Evet, evet. Hatta nalbant dediğimiz onun da bir evet, metalli atların aslında değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet demirle tabii ki.
1: Demircilik çok da kültürel olarak tabii, da tabii. Destekleniyor tabii, Anadolu'da. Tabii.
0: Bakır işçiliği ta Selçuklularda başlıyor. İbni Batuta seyahatnamesinde Erzincan'da çıkarılan bakırla çok güzel kap, kacak ve lamba altlıkları yaptıklarını yazmıştır. Yani Osmanlı'da 37 çeşit maden işletilir. Çok zengindir Osmanlı'nın maden şeyi. En başta da gümüş gelir. 62 tane gümüş maden ocağı vardır. Gümüşü her yerde işletirler. Ondan sonra bakır gelir. 54 tanedir. Sonra kurşun gelir.
1: Hatta 1874'te sanırım maden mektebi açılır.
0: Evet, maden mektebi açılır. Osmanlı yani maden mektebini madenciliğin gerilemesinden kurtarmak için çare olarak düşünmüştür. Fakat daha önce hemen hemen Kanuni'nin son dönemlerinde 1500'lerin sonunda ekonomi bozulmaya başlayınca madenlere yatırım yapılmaz olmuş ve maden teknolojileri geliştirilememiştir. Onun üzerine ilk maden nizamnamesi çıkarılır ve madenler imtiyaz usulü dediğimiz usulle tarımda olduğu gibi bir yıllığına kiraya verilir.
1: O zaman artık yabancıların tabii. Yavaş yavaş kontrolü
0: evet,
1: olmaya başlıyor.
0: Ondan hemen sonra da artık zaten yabancılar o imtiyazları ele geçirirler. Ondan sonra da zaten bir yıllık değil ömür boyluğuna verilmeye başlar ve 1850 yıllarına gelindiğinde artık Osmanlı'daki bütün madenler yabancıların eline geçmiştir. Hatta Abdülmecit madenciliği kurtarmak için padişahlık madenler komisyonu kurmuştur. İşte bu dönemde maden okulu da açılmıştır, maden mühendis mektebi ama yani faydası olmamıştır.
1: Evet, hocam siz anlatırken aklıma geldi. Günümüzde de dünyanın çeşitli yerlerinde, Afrika'da, işte Venezuela'da aslında güçlü bir iktidar yoksa, madenler eğer işletilip adil bir şekilde halka yansıtılamıyorsa o hep başa da dert oluyor değil mi aynı zamanda?
0: Tabii ki yani sıkıntı oluyor muhakkak. Madenleri devletin iyi kontrol etmesi gerekiyor. Onları sahip olarak kendisinin o işletmeleri kontrol altında bulundurması gerekiyor. Mesela Osmanlı ilk dönemler işletmelerde çalışanlara verirken haklarını bir de o yöredeki bütün yakın köylerdekilerin hepsini madene işçi yazıyor. Onlar artık orada babadan oğula maden işçisi oluyorlar ve bu çalışanlardan vergi almaz Osmanlı. Onları askere götürmez. Ve üstelik bir de onlara her yıl belli miktar madenin üretimine göre belli bir miktar onlara verir ve onlar kendileri satarlar o madeni.
1: Prim gibi yani.
0: Evet, aynen. Yıllık prim gibi düşünün ve madencileri öyle çalıştırırlar.
1: Evet, Osmanlı İmparatorluğu'nda güçlü bir aslında maden düzenlemesi.
0: Var.
1: Sonra bu süreç işte yabancıların
0: imtiyazları ele geçirmesiyle, daha doğrusu ekonomi bozulunca artık madenciler güçsüz kalıyorlar ve ellerindeki imtiyazları devrediyorlar.
1: Ve sonra genç Türkiye Cumhuriyeti.
0: Evet, evet.
1: İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. Madenlerle evet. ilgili ne karar alınıyor?
0: İzmir İktisat Kongresi tamamen Türkiye'nin kapitalist bir rejimle yönetileceğini belirtir. Fakat madenlerle ilgili orada doğrudan bir karar yoktur. Sadece teşebbüslerin, girişimlerin nasıl olacağı anlatılır. Fakat madencilik için İlk önce 1924'te Zonguldak'ta maden mühendis mektebi açılır. İlk önce. Sonra da işte cumhuriyete para lazım çünkü hazine boş. Osmanlı 1. Dünya Savaşı başlayana kadar 5 yerde altın madeni işletmiştir. Bunlardan bir tanesi de Niğde, Ulukışla, Bolkar Dağı madenleridir. Ve o zaman Cumhuriyet yönetimi karar verir. Bu Bolkar Dağları'nda 1927 yılında altın madeni işletmeye başlarlar. Ve altın üretirler ama bu altın cevherdir.

0: Yani saf altın değildir bugünkü anladığımız gibi. Ondan sonra bu işin olacağına karar verince 1933 yılında ilk önce altın arama ve işletme idaresini kurarlar. Sonra o idare oturunca madenciliğin ülke için önemli olduğunu kabul edince 1935'te de aynı kanunla Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nü ve Etibank Genel Müdürlüğü'nü kurarlar. MTA arayacak, Etibank da işletecektir. Etibank'ın işlettiği üretimleri de Sümerbank metale çevirecektir. Böyle bir görev dağılımıyla şey başlar ve ondan sonra ilk önce 1937'de Zonguldak madenlerini Fransızlardan devralırlar ve orası işletilmeye başlar. Ondan sonra hemen 1938'de Divriği Demir Madenleri işletilmeye
1: Murgulbakır
0: başlar.
1: işletmeleri.
0: Evet, o da o yıldadır. Mesela 1938'de Divriği Demir Madeni işletilmeye başlayınca Karabük'te demir çelik işletmesi kurulur.
1: Peki hocam, bugünkü aslında sahip olduğumuz pek çok maddi imkanların ve
0: Evet,
1: manevi imkanların temelinde bu dönemdeki ve geçmişten gelen bu maden işleme kültürü ve oradan kazanılan bir ekonomik değer var, değil mi?
0: Tabii yani madencilik çok önceden geldiği için Anadolu'da maden işletilen yerler, zengin yerler hep biliniyor. Bunlar her dönem işletilmiştir ve gelen madencilik kültürüyle de çok rahat yeniden bir madencilik oluşturulabilmiştir.
1: Hocam, şimdi ben iki yere gittim. Hatta epey bir maden olan yere gittim ama bir Sivas Divriği Cürek Köyü'ne gittiniz mi bilmiyorum
0: Ben
1: ama
0: çalıştım orada.
1: bir oraya gittim, bir de Karabük'e gittim. Şimdi Cürek Köyü benim hayatım boyunca gördüğüm en ilginç bir
0: Yani
1: yerdi. Çünkü neredeyse hani bir dağ var, bir köy var, bir yerde bir maden çıkarılıyor ve o madende çalışan herkes için bir köy kuruluyor. Köyün içinde havuz var,
0: Her
1: butik
0: şey var.
1: var, berber
0: Her
1: var,
0: şey var.
1: tenis kortu var. Bu nasıl bir kültürdür hocam?
0: Yani Divriği Demir Madeni'nin 1935 yılında keşfedildiği söylenir. Sivas Erzurum demiryolu hattı yapılırken fakat Divriği daha önceden de bilinmektedir. Mesela Sevri haritasına baktığımızda Maraş, Antep, Urfa, Adana bölgesini işgal eden Fransızlar oradan yukarıya bir dil gibi çıkıp Divriği'yi de haritaya katmışlardır.
1: Maden için.
0: Tabii maden için daha önce Katip Çelebi'nin Cihan-Nüma kitabı 1648 tarihlidir. Orada Divriği madenlerini anlatır. Yani çok eski bir maden demir madenidir o bilinir. Ve orada o demir madenine yapılan araştırmalarla çok zengin bir rezerv olduğu anlaşılınca işletilmeye başlanır. Ve o sırada da işte Cürek Maden Tesisi dediğimiz köyde orada tamamen modern bir çalışanların bütün gereksinimlerini karşılayacak bir yerleşim kurulur.
1: O
0: Çok
1: Türkiye Cumhuriyeti tarafından.
0: tabii orada yerleşim yoktur. Orada hemen Karaboğaz çayı akar aşağıda. Asfaltla Karaboğaz çayının arasında düzlükte Cürek Maden Tesisi
1: Siz
0: kurulur.
1: orada yaşadınız mı?
0: Evet, ben orada bir sene çalıştım. Tabii o faal olduğu zaman çalıştım. Çok güzel bir yerdi. Her şey vardır. Yazlık, kışlık sinema vardır. Bir lise, iki ilkokul vardır. Ve orada yöre halkına kurslar verilir. İşte ilk öğretim kursu, yabancı dil kursu, pratik sosyal bilgiler kursu verilir. Tam donanımlı bir hastane vardır. Tamamen modern bir yerleşim yeri kurulmuştur.
1: Peki çevresi içinde orası bir cazibe merkezi değil mi? Ben şöyle bir
0: Kesinlikle
1: şey
0: öyledir.
1: duymuştum. Bölgedeki köylüler oraya gelip gezerlermiş, işte burada bir modern şehir var
0: Tabii,
1: diye.
0: işte sadece gezmekle kalmıyorlar, orayı kullanabiliyorlar da. Mesela orada işte havuzlu çay bahçesi, herkes girip oturabilir. Yüzme havuzunu, spor sahalarını herkes kullanabilir. Ama sıkıntı şurada, şimdi bu maden işletildi. Sonra 1980 yıllarında işletme
1: Maden bitti
0: Divriği'deki
1: mi?
0: madenden hemen biraz kuzeye doğru kaydırıldı. Salavat Tepe'ye kayınca Cürek artık kullanılmaz hale geldi ve 1985 yılında özelleştirilince artık orası boşaldı. Şimdi madenler bittiği zaman Bütün sıkıntı o zaman başlar madencilikte. İnsanlar çünkü alıştıkları sosyal yaşamı ve gelirleri kaybederler.
1: Evet,
0: Halbuki onu önceden planlamak gerekir. Sorumlu madencilik içinde onu çok önceden planlayıp
1: bir geçiş
0: önlemlerini
1: süreci değil
0: almak
1: mi?
0: gerekir. Sadece geçiş değil, madenden sonra da yöre halkının o gelir düzeyini kaybetmeyeceği şekilde önlemler almak gerekir.
1: Evet, belki şimdi işte bugün Orta Doğu'daki ülkeler kazandıkları parayla
0: Evet.
1: başka iş
0: Tabii
1: alanları
0: alanları yaratıp
1: yaratarak.
0: tarıma göre, doğaya göre oradaki insanlara başka alanlarda eğitmesi ve onlara iş yerleri açmalarına yardımcı olması gerekir. Kolaylık sağlamaları
1: Şimdi
0: gerekir.
1: hocam Türkiye'nin işçi sınıfının tarihi açısından baktığımızda da madenler aslında
0: Kesinlikle.
1: işçiler açısından sendikal hakların
0: Evet,
1: anlaşılması,
0: evet, evet, evet.
1: oradaki sürecin takibi ve bir farkındalık da kazandırıyor
0: Bak.
1: Türkiye'de
0: Tabii
1: oturması
0: tabii
1: için değil
0: tabii
1: mi?
0: kesinlikle bakın Balıkesir Balya'da kurşun madeni vardır. Maden antik dönemlerden beri gelir. Şimdi bu maden artık o kadar o devirde yani 19. yüzyılın ortaları o kadar gelişmiştir ki Türkiye'deki ilk elektrik buradadır. İlk belediye teşkilatı burada kurulmuştur. Yani çok gelişmiş bir şeydir. Hatta burada işte lokantalar, eğlence yerleri vardır. İstanbul'daki sosyete 19. yüzyılda hafta sonları İstanbul'dan Balya'ya eğlenmeye gelirler. İşte bu Balya çok gelişmiş. Balya'da Türkiye'nin ilk madenci grevi 1908 yılında yapılır. Ve 1908 yılı maden grevleri için milattır. Ondan sonra aynı yıl Karabük'te 7 tane grev yapılır. Bunlardan bir tanesi çok büyüktür. İşçiler kendilerinden kesilen hastane paralarını durdurmak için greve giderler ve Osmanlı asker de yollasa oraya baş edemez ve işçiler istedikleri hakları alırlar. İşte ondan sonra 1910 yılında ilk defa madencilerin sendikalaşması başlar. Madenci sendikaları kurulur.
1: Tabii.
0: Ve o andan itibaren gelişmeye başlar.
1: Evet. Bir de tabii biz madenlerin hani uzaktayken bize etkilerini hep düşünüyoruz. Yani
0: Evet.
1: işte madenden araba oluyor,
0: Evet.
1: takı oluyor. Hatta tek taş yapılıyor ama siz az önce ifade ettiniz. Madenin yaşandığı oradaki o modern donatıların olduğu köylerde, şehirlerde yaşayanların da büyüdüğünde ben bugün biliyorum ki çok ciddi Türkiye'nin iş dünyasında, bilim
0: Tabii
1: dünyasında
0: ki.
1: oralardan yetişmiş. Mesela hem bu
0: Tabii ki.
1: Cürek'ten hem Karabük'ten.
0: Karabük'ten evet.
1: Çok önemli insanlar da var, değil mi hocam?
0: Muhakkak yani oradaki çocuklar orada ilkokul ve liselerde okudukları zaman o maden için kurulan yerlerde muhakkak gidiyorlar mühendis olmaya kalkıyorlar. O çok nettir. Mesela benim bir genel müdürüm vardı. O Ergani'de babası işçiymiş. O orada büyümüş Ergani Bakır Madeninde ve orayı görerek gitmiş İstanbul Teknik Üniversitesi'nde maden okumuş.
1: Evet. Şimdi hocam tabii biraz daha geri gidelim. Böyle 10 bin yıl falan da geriye gittiğimizde. Baktığınızda Diyarbakır'da,
0: Evet,
1: Urfa'da
0: evet.
1: boncuklu tarla dediğimiz bir yer var. Tarihin aslında ilk minik madenleri takılar yapılmış.
0: Tabii ki. İnsanlar diğer taşlardan farklı olan renkli ve parlak nesneleri hemen ayırt etmişler ve onları özellikle bakırı çok kolay kırıp boncuğa dönüştürerek Anadolu'nun hemen hemen her yerinde vardır. Yani sadece Diyarbakır, Urfa değil, İç Anadolu'da da vardır. Her yerde madenden yapılmış boncukları görürüz. Bunlar kullanılarak artık insanların yaşamına girmiştir. Hatta sanat da madencilikten çıkmıştır. Bakın buldukları renkli ve parlak taşları öğütüp biçim vermeye çalışırken görmüşlerdir ki bazıları kırılıyor ve tebeşir gibi o havanın üzerinde iz bırakıyor. O zaman bu demir oksit parçalarını alarak duvarlarda, mağara duvarlarında resim yapmaya başlarlar. Yani resim sanatı da madencilikle
1: Evet,
0: başlamıştır.
1: sanatın köklerinde de aslında
0: Tabii işte
1: madeni
0: madenler var yani onları
1: tanıma ve işleme var.
0: tabii.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz.
0: Anadolu madenciliğinin köklü geçmişini anlatmak üzere imkan verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
1: Kadim Kökler programında bugün konuğumuz jeoloji mühendisi Doktor Vedat Oygür idi. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Programı sizler için Neslihan Değirmencioğlu hazırladı. Sesimizi sizlere Engin Önal ulaştırdı. Ve sunucunuz ben Mina Taman. Bir sonraki programda keyifle ve huzurla buluşmak üzere. O güne değin, hoşça kalın.
2: Kadim Kökler.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Formula 1 tarihini Schumacher öncesi ve Schumacher sonrası olarak ikiye ayıran hırsın, disiplinin ve hızın sembolü Michael Schumacher'den söz edeceğiz. Schumacher, adına yarıştığı pek çok markanın küllerinden yeniden doğmasını sağlayan mühendislik zekasına sahipti. Ayrıca lider karakteriyle F1 pistlerinin gördüğü en kusursuz yarış pilotlarındandı. Kazandığı ilk iki şampiyonluğun ardından farklı bir markayı temsil etmek üzere gittiği İtalya'da ünlü fakat durağan bir kültürü adeta yeniden inşa etti. Kırmızı Baron unvanıyla 2000-2004 yılları arasında bu spora ambargo koyan Schumacher, toplamda 7 dünya şampiyonluğuyla adını tek kelimeyle marka haline getirdi. Onu diğerlerinden ayıran inanılmaz fiziksel kondisyonu ve teknik titizliğiydi. Yağmur altındaki ustalığı ona Rain Master unvanını gösterdi. Herkesin pist dışına taştığı anlarda o, sanki ray üzerinde gidiyormuşçasına matematiksel mükemmelliyet sergiliyordu. Ancak bu büyük kariyerin ardında hüzünlü bir gerçekte yatar. Hızıyla ölüme meydan okuyan bu dev isim, 2013'teki kayak kazasıyla tam anlamıyla sessizliğe gömüldü. Bugün Schumacher, kendi ülkesi olan Almanya'da F1 pistlerini futbolla yarışır bir popülariteye ulaştıran adam olarak anılıyor. Ancak hala çok büyük sağlık sorunlarıyla boğuşan bu büyük sporcu, ailesinin ve milyonlarca hayranının kalbinde bir umut sembolü olarak da yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen közgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri.

0: Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmre Nolgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, Somali'de kurulacak uzay limanının inşa çalışmalarının başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Araştırma Programı kapsamında geliştirilen Ay uzay aracının %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olduğunu vurguladı ve Ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'daki Mekke Savunma İttifakı'nın olağanüstü toplantısında Suudi Arabistan'ın savunmasına verilebilecek desteklerin görüşüldüğünü belirtti. Bakan Fidan, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için neler yapılacağını eline boyuna görüştük dedi. Riyad'da gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, üç ülkenin kolektif savunma konusundaki kararlılığı vurgulandı. Komite ortak savunma taahhütlerinin fiilen uygulanmasına derhal geçilmesine karar verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Bugün çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Aynı gün yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyon gündemine gelecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunum yapacak. Milletvekillerinin sorularını cevaplandıracak. Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine Türkiye'nin ekonomi politikasına ilişkin bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisini ve alınan tedbirleri de değerlendirecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda asayiş hizmetlerinin genel durumu ve sahadaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Çiftçi, suçu önlemeyi esas alan güvenlik anlayışımızı güçlendireceğiz dedi. Ankara-Şanlıurfa seferini yapan yolcu uçağında patlayıcı madde olduğuna ilişkin not bulundu. Uçak Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat güvenli bir şekilde uçaktan çıkartıldı. Uçakta yapılan aramada patlayıcı maddeye rastlanmadı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası devam ediyor. Siyasal casusluk dosyası kapsamında tutuklu sanık Hüseyin Gün mahkemede savunma yaptı. Milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini yurt dışına göndermekte suçlanan Gün, çapraz sorguda şifreli uygulama üzerinden görüştüğünü kabul etti. Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 50 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada mezarından alınan örneklerin incelenmesi tamamlandı. Örnekler Ümraniye'deki kabrine yeniden konuldu. Nijerya'da orduya ait bir uçak Ondo eyaletindeki deniz üssü yakınlarına düştü. Kazada uçaktaki 32 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da meydana gelen askeri uçak kazasının ardından Türkiye taziye mesajı yayımladı. Haberleri dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.